Oh, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur dedikleri gibi, o virane bile insana saray gibi gelir, kaşane gibi gelir. Komşu çok önemli. Komşu evden önemli. O bakımdan iyi komşuları bulmaya çalışmalı. Daha kestirmesi bu işin, iyiler mahalle kurmalı. Yani iyi komşuyu arayacaksın. Tamam, bir yere gidiyorsun. Sağdaki komşu iyi, soldaki komşu fena. Öndeki komşu iyi, arkadaki berbat. Geceliğin açıyor efendim şeyi, sonuna kadar bangır bangır bağırttırıyor. Balkona çıkıyor, rakı sofraları kuruyor. Veyahut efendim falanca karşıdaki komşu perdeyi açıyor, içeride soyunuyor mesela. Hay Allah, ben bu mahallede durmam. Kalk başka yere gidiyor mesela şehirde. Birisi gitmiş Beyoğlu'nda bir ev tutmuş ama bir gün sonra karakola müracaat etmek zorunda kalmış karısı. Efendim karşıdaki komşu perdeleri açıyor, içeride çıplak soyunup geziyor. Karakolda demiş ki ne yapalım beyefendi, hanımefendi, evin içine biz karışamayız. Komşular önemli, çevre fevkalade önemli. Giderim ben bir gecekondu muhitinde benim Müslüman vatandaşlarımla, kardeşlerimle seve seve otururum. Elhamdülillah, çok şükür. Bak, o evinde birazcık bir şey pişince onu getiriyor. Bahçesinde bir meyve olunca onu getiriyor. Efendim hastalanınca ziyaret var. Efendim komşunun işiyle ilgilenmek var. Ne güzel. İslami terbiye neredeyse komşuyu tercih etmek lazım. Manzarayı, lüksü değil. Olmuyorsa o zaman Müslümanlar mahalle kurun. Müslüman mahalle kurun. Çekilin bir kenara. Biraz şehirden uzakta olsun. Etrafı çevrili bir arazi alın. 50 tane 100 tane ev şey yapın. Efendim kendi kendinize, hepiniz birbirinize benziyorsunuz. Hepiniz aynı zevke sahipsiniz. Çocuklarınız aynı terbiye içinde şey yapmış. Tamam. Bakıyorsun çocuklar güzel yetişiyor. Lep demeden leplebiyi anlıyor. Sormadan İslam'ın şartı kaç biliyor. Peygamber Efendimizin efendim ismine, babasının ismine, anasının ismine, süt annesinin ismine, süt kardeşinin ismine, kızlarının ismine, çocuklarının ismine. E nereden öğrendi bunları? Muhit, mahalle güzel. El caru kablet dar. Evden evvel komşu lazım insana. Lüks lazım değil. Dünya lazım değil, ahiret lazım. Ver refiku kablet tarik. Er refiku kablet tarik. Yoldan evvel yol arkadaşı. Refik, refakat edecek kimse, refakatçi, yol arkadaşı. İlk önce o lazım insana. Bir yola çıkarsın, gidersin. Diyelim ki haç yolu, diyelim ki ümre yolu, diyelim ki Avrupa yolu, diyelim ki efendim Anadolu'da bir yerden bir yere gitmek. Eskiden tabii bu biraz daha şey olurdu. Efendim kervanlarla olurdu malum. Bir kasabadan bir kasabaya gidiş. O kervanların işlerini kolaylaştırmak için de hayır sahipleri durak yerlerine kervansaraylar yaparlardı. Develer, atlar geldiği zaman bir tarafa bağlanırdı. İnsanlar bir tarafta rahat ederlerdi filan. Yola çıkmadan evvel yol arkadaşını iyi seçmek lazım. Yarı yolda insanı hançerler, parasını alır kaçar. Yol arkadaşı adam olmazsa. Veyahut yarı yolda bırakır gider. Bir küçük şeyden bir münakaşa çıkartır. Efendim bırakır gider. Yolda beraber başladınız, yolda yapayalnız kalıverirsiniz. Veya in arabamdan veya in atımdan diyiverir. Efendim neyse, insan şeyde kalabilir. O bakımdan yolculuğa çıkmadan evvel yol arkadaşını insanın tespit etmesi, seçmesi lazım. Bir de İslam'da çok güzel prensipler vardır. Bir yolculuk prensibi de 3-5 kişi yola gittiği zaman bir tanesinin imam olmasıdır esas. İmam sözü yani başkan olmasıdır. Yolculuğun, kafilenin başkanı olacak birisi. Ötekiler seçecekler ve son söz onun olacak. Karar onun olacak. Ona göre hareket edilecek. Yani 3 kişi yola gitse bir tanesinin başkan olması gerekiyor. Bir de bunun fıkrasını anlatayım, mahiyeti iyice anlaşılsın diye. Birkaç böyle Müslüman eski zamanda Türkistan'dan bir yerden bir yere yola gidiyorlarmış ama derviş ve tasavvuf erbabı, olgun kimseler. Efendim bir tanesinin imam seçilmesi lazım. Yaşlı bir mübarek zat varmış işlerinde. Genç birisine demiş ki imam sen ol, yani başkan sen ol, kafilenin başkanı sen ol demiş. Estağfurullah efendim demiş, ne demek yani, zaten haliniz varken bize başkanlık mı düşer, siz olun. Yok yok evladım sen ol filan demiş. Aman efendim asla kabul etmem filan diye sonunda siz olun demiş. Peki öyleyse demiş, o da boynunu bükmüş ihtiyar. Peki öyleyse demiş. Yola çıkmışlar, yağmur başlamış, bir ağaç kovuğuna bir şeye sığınacaklar. İki kişilik yer var, bunlar üç kişi, efendim başkan ikisi.

Kendisini içeriye koymuş, kendisi dışarıda. Efendim siz içeri buyurun. Yok demiş, ben başkanım, söz benim. Yani benim sizi himaye etmem lazım. Onlara öncelik tanımış, kendisi zahmet çekmiş. Efendim daha başka bir şey olmuş. Onlara yine böyle bir konfor ve rahatlık sağlamış, kendisi sıkıntıda kalmış. Daha başka bir şey olmuş, yine onlara efendim kollamış, şey yapmış, kendisi efendim sıkıntıda kalmış. O zaman genç anlamış ki başkanlık hizmet makamıymış. Yani hizmet etmek için ona efendim başkanlığı kabul etmek daha uygun düşermiş. Bu şimdi başkan olunca hizmeti kendisi yapıyor, gençler efendim şeyde kalıyorlar, kendisi zahmeti çekiyor. Yani yol şeyde başkanlığı da böyle bir kuru böbürlenme şeyi değildir. Ben başkan oldum diye çalım satmak meselesi değildir. Kafileyi koruyup gözetmektir. Allah indinde vebal artık onun oluyor. O sürünün çobanı o olmuş oluyor diye. Yani sorumluluktur. İşte böyle yola gidecek insanların yol arkadaşını iyi seçmesi lazım gelir. Bizim hacılar hacca gitmeye karayoluyla karar vermişler. Bizim yakınlardan da birkaç kişi yaşlı bir zat demiş ki onlara, aman demiş, bu hac yolculuğunda sevaba girmek için sabır şarttır. Yolda birbirinizle çekişmeyin, münakaşa etmeyin, kavga etmeyin. Çünkü şeytan haccın sevabını kaçırtırmak için kışkırtır. Aman şeytana uymayın demiş. Peki demişler. Daha Şam'a gelmeden diyor kafilenin içinde kavga başladı diyor. İhtilaf başladı diyor, çekişme başladı diyor. Şeytan oyununu oynuyor tabii. Onun için yolda yolculuğa çok dikkat etmek lazım. Haç'tan geldik. Hatırlıyorum ben de bir kafileyle gitmiştik. Geldik. Adana'da hacılar birbirlerine bir kavga ettiler. İki tanesi önden gitti, üç tanesi geriden gitti. Birbirlerine küstüler, müstüler. Hacılık gidiyor gümbürtüye. Yani öbür tarafta kazanılmış sevaplar hemen Türkiye'ye gelince kaçırılıyor, farkında değiller. Onun için yol arkadaşını iyi seçmek lazım, yol arkadaşına hürmet etmek lazım, yol arkadaşına eza etmemek lazım, yol arkadaşına hizmet etmek lazım, yol arkadaşını kollayıp gözetmek lazım. İslami terbiye bu. Ve zâdu kabler rahil, bu da göçten, seyahatten evvel yol azığı tedarik etmek lazım manasına geliyor. Zat yol azığı demek, efendim rahil, den önce seyahatten, yola çıkmadan, göçe başlamadan evvel yol azığını almak lazım. Tabii bu her çeşit hazırlığa şamildir. Yola gidecek insanın bayağı bir düşünüp taşınıp yolda bana neler lazım olur diye hazırlığını ona göre yapması uygun olur. Yapmazsa yolda kalabilir, yaya kalabilir. Biz de hacca gideceğimiz zaman arabamızın hangi parçaları bozulabilir onları bile almıştık. Efendim bilmem debriyaj teli bir yedek, efendim bilmem vantilatör kayışı yedek, bilmem filanca şey yedek, falanca şey yedek, efendim şu şu şu ilaçlar hastalanırsak, efendim yolda acıktığımız zaman yiyebileceğimiz bozulmayan yiyecekler filan, işte bunlar azık. Bir de manevi yolculuk olan efendim ahiret yolculuğu var ki, yani dünyadan insan geçiyor küçüklükten ihtiyarlığa doğru, ihtiyarlıktan sonra da ahirete gidiyor. Bu da bir yolculuktur. Bu yolda da, ahiret yolculuğunda da, ahirete doğru gidişimizde de azık lazım bize. Bu da bir manevi yolculuktur. Buna da bir manevi efendim yol azığı icap ediyor. O nedir? Ve inne hayra zadit takva. Ahiret yolculuğunun azığı, en hayırlı azık da takvadır. Madem hepimiz bu dünyaya geldik, işte yaşlanıyoruz, işte günler geçiyor, aylar, yıllar geçiyor, işte ölüme doğru gitmekteyiz, işte göç vakti yaklaştı, o halde ne lazım bize de? Yolculuk için bir şeyler tedarikatta bulunmak lazım. O nedir? Takvadır. Hepimiz takvayı kendimize azık edinelim, takva ehli olalım, Allah'tan korkalım, günahlardan sakınalım, çekinelim, günahlı yollara adım atmayalım, günahlı taraflara dönmeyelim, bakmayalım, günahlı işleri yapmayalım. Hangi iş günahsa, hangi iş yasaksa ondan son derece uzak duralım, nefse uymayalım. Bu şeytan ki
Bizi her fırsatta kandırıp aldatıp günahlara bulaştırır, Allah'a asi etmeye çalışır. Şeytana uymayalım. Bu dünya ki efendim zevkleri, eğlenceleri, hırsları, tamahları insanı Allah yolunda çalışmaktan alıkoyar. Allah'ın rızasını kazanmasına mani olur. Bu dünyanın fani lezzetlerine takılmayalım. Ahireti düşünelim. Ahireti gözden uzak tutmayalım. Cehennemin düşünelim. Cehennemdeki azapların şiddetini düşünelim. Cehenneme düşmemek için ne yapmamız gerekiyorsa tedbirleri alalım. Cenneti düşünelim. O nimet yurdunu kaçırmamak için, o ebedi saadet diyarına mutlaka gitmek için neler yapmamız gerekiyorsa her türlü fedakarlığı yapalım. Zekatsa zekat, fedakarlıksa fedakarlık, hizmetse hizmet, nasihatsa nasihat. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapalım. Allah'tan korkalım, gayrinden korkmayalım. Başka kimseden çekinmeyelim, hakkı söyleyelim, hakkı işleyelim, takva ehli olalım. Bu yolda bize o lazım olacak. Ahirette bize fayda verecek olan odur. El-caru ehakku bi şuf'ati ehihi. Komşu kardeşinin şuf'asına daha layıktır. Kardeşi dediği komşusu demek gene yani burada. Komşu, Müslüman kardeşi olan öbür komşusunun efendim şuf'asına daha layıktır. Şuf'a da efendim satılan bir malda komşu olanın satın almada ona öncelik tanınmasıdır. Diyelim ki ben tarlamı satıyorum. Bir yerde bir tarlam var, 3 dönüm. Satmam gerekmiş, para lazım olmuş, satacağım. Birisi gelmiş, bir fiyat vermiş. Tarlaya bitişik olan komşular veyahut tarlada küçük bir hissesi bulunan kimse onu almaya daha selahiyetlidir, haklıdır. İddia da edebilir, mahkemeye de verebilir ve alır. Yani aynı parayı verdikten sonra öncelikle efendim ben istediğime satarım, ona satmıyorum, buna satıyorum filan olmaz. Komşunun efendim hakkı var. Çünkü onun malı ona bitişik. Onun işi görülsün diye satılacak şeyi ona satıvermek gerekiyor. İşte komşunun malında öteki komşunun şuf'a hakkı vardır. Hakkı şuf'ası vardır diye Efendimiz bu hakikati ifade ediyor. Habbibullaha ila ibadihi yuhbibkumullah. Bu da son derece mühim bir vazifemizi bize hatırlatıyor. Efendim ve karlı, bize kar getirecek, bizi saadete erdirecek bir tavsiye. Efendimiz buyuruyor ki Habbibullaha ila ibadihi. Allah'ı kullarına sevdirtin. Allah Celle Celaluhu Hazretlerini kullarına sevdirtin. Yani kullarda aşkullah, muhabbetullah, Allah sevgisi uyandıracak işler yapın. Onların gönlüne Allah sevgisini yerleştirecek işler yapın. Yerleştirin. Nasıl yerleştirirseniz Allah'ı sevdirmeyi yapın yani. Böyle yaparsanız yuhbibkumullah, Allah sizi sever. Siz kullarına Allah'ı sevdirtin ki Allah da sizi sevsin. Demek ki Allah'ın bizi sevmesini istiyorsak başvuracağımız çalışma yön neymiş? Öteki kullara Allah'ın sevgisini aşılamak. Kullara Allah'ı sevdirtmek. Çocuğunuza Allah'ı anlatırsınız. Allahu Teala Hazretleri kudret sahibidir, kuvvet sahibidir, her şeye kadirdir, kahhardır, cebbardır, efendim. Ama lütfu çoktur, efendim. Çok nimetler veriyor bize, affediyor, mağfiret ediyor. Bir tevbe istiğfar ediverince nice yıllık günahları siliveriyor, bağışlayıveriyor, örtüyor, başkalarına göstermiyor, setrediyor. Böyle rahmeti geniş Rabbimiz, böyle merhameti çok Rabbimiz, böyle ikramı bol Rabbimiz diye bunları mesela anlatarak çocuklara Allah'ı sevdirmek, Allah sevgisini onların gönlüne yerleştirmek olabilir. Diğer insanlara da yerleştirmek mümkün. Yani sorarak. Mesela bizim köyde birisi varmış, bir yaşlı imam, eskiden yani yaşamış bir kimse. Efendim çocukları ölüyormuş. Ölünce artık feryat figan.
Doğuyormuş, biraz yaşıyormuş, ölüyormuş. Doğuyormuş, biraz yaşıyormuş, ölüyormuş. Kaç tane öldüyse feryat, figan, ağlama, sızlama, efendim gözyaşları. Arif bir zat gelmiş efendim, böyle ehli dil bir kimse. Demiş ki bizim bu bahis konusu hoca efendiye, yahu demiş sen kendini bu kadar paralıyorsun bu iş için, üzülüyorsun. Sana demiş bu yavruları veren kim? Elbette Allah-u Teala Hazretleri. Alan kim? Elbette Allah-u Teala Hazretleri. Peki sen utanmıyor musun bu kadar itiraz etmeye, bu kadar bağırmaya, çağırmaya filan? Boynunu bükmüş ama bu söz tesir etmiş ona. Haklı demiş.

0: Ne yapalım? Allah verdi, Allah alıyor. Kendisi bilir, hikmetinden sual olmaz filan diye. Ondan sonra itiraz, içindeki isyan, efendim ileri geri söz söyleme filan geçmiş. Ondan sonra bir çocuğu olmuş, yaşamış. Yani ondan sonra çocuğu olmuş, yaşamış. Yani bazen bir küçücük söz karşıdaki bir insanın islahına güzelce vesile olur. Tatlı bir şekilde, yerinde bir müdahale, güzel bir itiraz karşı tarafı hatasından döndürtür. Sevgiyle yapılan bir şey. Tabii Allahu Teala Hazretlerini kullara sevdirmenin yolları herhalde çok çok çeşitlidir. Şu anlattığım misallerden ibaret değildir. Daha nice yolları vardır. O da erbabına malum. Yalnız şu kadar söyleyelim ki Allahu Teala Hazretlerinin kulun içinde sevgisinin uyanması için yol tasavvuf yoludur. Yol tasavvuf yoludur. Tasavvufun esaslarına, zikrine, fikrine, adabına, erkanına bir kimse iyice uyarsa onun gönlünde Allah sevgisi hasıl olur. Onun gönlünde Allah sevgisi hasıl olduğuna göre demek ki tasavvufi eğitimi yapan kimseler de böylece Allah'ın sevgili kulu olacaklar müjdesi çıkıyor buradan. Çünkü efendim kulda Allah sevgisi hasıl oluyor. O da o sevginin hasıl olmasına yardımcı olmuş oluyor. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi elimizden geldiğince dine hizmet etmeye muvaffak eylesin. Allah'ın sevgisini kullara yaymakta çalışmaya muvaffak eylesin. Yolunda daim, zikrinde efendim daim eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Akra dinliyorsunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri, birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de,

sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı Selam'dır. Güven altına alan Mü'mindir. Görüp gözeten Mü'min'dir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz'dir. Yaptırım gücüne sahip Cebbar'dır. Büyüklükte denge olmayan Mütekebbir'dir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri, peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu, el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له

0: وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve selci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at. Ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
1: gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksik

0: pislikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
0: اللهم beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة

0: وتسعين اسما، مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: الله رسوله صلى الله عليه وسلم buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmü'l-melikü'l-kuddûsü's-selâm. El-mü'minü'l-muheyminü'l-azîzü'l-cebbârü'l-mutekebbir. El-hâliku'l-bâri'ü'l-musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve berekatahu ve hudah, ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr. وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي ف۪ي سَب۪يلِكِ
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin

0: eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatira semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dünya vel-âhireh. Allahümme inni es'eluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugdale min tahti.
0: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve rasuluk. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne l'ibade kullahum ihve. اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر
0: أي bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatak ve ahfazu vasiyyatak.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da. Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı Cumartesi ve Pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuklar, işte erken çocukluk döneminde olan çocuklar, ilkokul çağında olan, ortaokul çağında, ergenlik, gençlik vesaire. Aslında her birinin geçişli olmakla birlikte ebeveyn tutum ve davranışlarını algılama, değerlendirme biçimi farklı. Değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin ilkokulun sonuna kadarki, yani 8 yaşın sonuna kadarki dönemlerde çocuk birazcık daha ebeveyne itaat eğilimi sergileyebilirken, çünkü ebeveynin aslında yönlendirmeleri onun için bir alan da açıyor, konfor alanı da oluşturuyor. Birazcık daha önergenlik dediğimiz, hani 9 yaştan 10 yaştan itibaren başlayan süreçte daha çok çocuklar hayatlarına müdahale olarak değerlendirebiliyorlar, görebiliyorlar ebeveyn tutumlarını. Gençlik kısmında, daha çok lise dönemi ve üniversitede de artık iyice bireyselleşmenin hissedildiği, yani ailem, annem, babam benim gibi düşünmüyor, benim gibi hissetmiyor, beni anlamıyor, beni yargılıyor şeklinde ifadeleri daha sık duyduğumuz bir döneme geçmiş oluyoruz. Yani anne baba çocuk ilişkisinin temelleri, pek çok konunun, psikolojide pek çok konunun temeli oluştuğu üzere 0-6 yaş döneminde daha çok tohumları ekiliyor. Bu alışkanlık daha müspetse, daha pozitif kökenli bir iletişimse gençlik döneminde de sirayet ediyor. Fakat alışkanlık birazcık daha negatif ilerliyorsa, yani bardağın boş kısmını biz görmek istemiyoruz elbette, ama orası birazcık daha fazlaysa negatif etkisi daha çok oluyor. Tamamen anne baba tutumları ve çocuğun buna gösterdiği refleksle ilgili. Mesela daha baskıcı ailelerde, daha kuralları değişmez kaideler olarak keskin uygulayan ailelerde olumsuz iletişim örüntülerine daha sık rastlayabiliyoruz. Bu aslında birazcık çocuğu aileden uzaklaştırıyor, kopartıyor. Zaten biliyorsunuz günümüzde biraz buna eğilim de var. Evet. Dijitalleşmenin de etkileriyle işte çeşitli bağımlılıkların da belki devreye girmesiyle, daha çok ekran bağımlılığının bu uzaklaşmayı kolaylaştırıcı bir etken haline getiriyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

Ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler meliki, sen yüceler yücesi, alemlerin sahibi Allah Celle Celaluhu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakake fesevvâke fe'adelek fî eyyi suretin mâ şâe rakkebek. Ey insan, ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim, seni kerim olan Rabbinin güzel kulluğunu yapmaktan, ona inanıp ona itibar etmekten ne alıkoydu, ne aldattı seni? Ne kandırdı seni ya? Ellezî halakake fesevvâke fe'adelek. O seni yaratan, suretini en mükemmel şekilde, kabiliyetlerini en ileri şekilde sana bahşeden, güzel güzel simalar, kabiliyetler ihsan eden Rabbinden seni ne alıkoydu, ne aldattı, ona kulluk etmekten ne döndürdü, ne oyaladı seni? Neye takıldın kaldın Cenab-ı Mevla'ya giden yolda, yürümediğinde? Ne aldattı seni? Ne kadar tüyler ürpertici sorular yani. Biz sizi boşuna mı yarattık? Ey insanoğlu, niye aldanıyorsun da güzel kulluk yapmaktan geri duruyorsun? Ey insanoğlu, ben sizi yarattığıma göre beni tasdik etmeli, benim peygamberlerime tabi olmalı değil miydiniz? Niye böyle yapmıyorsunuz? Ne kadar dokunaklı sorular.

Akra'da yeni bir program. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: cehennem azabından, kabir azabından, Deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz, hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

Allah'ım. Beni güzel amel işlediği zaman sevinenlerden, kötülük yaptığı zaman da mağfiret dileyenlerden kıl.

0: القرآن أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
1: insanlar tabi iki kısım. Bir kemale ulaşmış insan var. Bir de ulaşmamış. Ettiğini ve zeytin. O turistini ve zeytin. Lekad halaknal insan fi ahsin takvim. Sümme radetna ve sele takvim. Şimdi insanların hangisiyle temastaysa insan, hangi uç ile temastaysa bu uçtaki tesir onda has. Yukarıya giden uç ile alakadarsa insan, peygamberiyle, kitabıyla, dindarlarıyla, salihleriyle alakadarsa o salihlerin, o velilerin, o kemallerinden nebze nebze ona da geçer. Şöyle tarif etmişler. Bir mıknatısınız var. Bir de mıknatısı olmayan iki makasınız var. Mıknatısı makası tutuyorsunuz, bir sürü iğneyi kaldırıyor. Ötekini tutuyorsunuz, hiçbir şey almıyor. Yok mıknatısınızda. Fakat onu mıknatısı makasa sürtüyorsunuz şöyle. Tutuyorsunuz, bakıyorsunuz ki bu da aldı. Neden aldı bu? Evvelce almıyordu. İşte o mıknatısı sürülmesi sürülse, belki temas diyorlar ya. O sürülmesi sorar. Ondaki hal ona intikal et. Halin ona intikal etmesiyle bu da bu sefer mıknatısmış gibi o da almaya çalışıyor. Bu alıyor. Bundan ders ediyorlar tabii. Bundan da insanların demir alıyor da, demir bu. Demir alabiliyor da en ihmal mahluk olan insan niçin almasın? Onda da o kabiliyet daha üstün. Binaenaleyh iyi insanlarla temas ettiği müddetçe bu iyilerden iyilik ona naklolur, farkına varmaz. Onda olan kemal bunda da zuhur eder. Peygamberinde olanı mucize diyorlar. Ümmette olana keramet diyorlar. O keramet o peygamberden ona geçmedir. Kendinde peygambere olan nisbeti alakası ne kadarsa o kadar kendisine kerametler, lütuflar, ihsanlar, ikramlar olur. Onun için ki insanın ülfet ve ünsiyeti kimler ise onlardaki hal sizde tebarüz edecektir. İyi ve kötü. Sizin onunla alakanız yok. Yalnız bu temas ettiğiniz insanlardaki hal sizde aksedecek. Hiç. Aynada gibi. Binaenaleyh kötülükler sadır oluyorsa sizde muhakkak o kötülüklerden geçmiştir sizde. Kötülük yapacak bir tinesi değildiniz ama bakıyorsunuz ki bazı yanlışlıklar oluyor. İşte o kötülerin tesirinin şeysidir. Bu insanlarda Allah bir kalp vermiş, bir gönül. Bu gönülde kendisinin zikrinde emretmiş. La ilahe illallah deyiniz, Allah deyiniz. La ilahe illallah Allah, Allah arasında İmam-ı Muhyiddin Arabi Hazretleri şöyle bir fark vermiş. La ilahe illallah eftel zikir demiş. Zaten o şeyde de öyle ya. Eftel zikir la ilahe illallah. Eftel şükür elhamdülillah değil mi? Bu eftel zikir la ilahe illallah. Şuna benzemiş. Ben seni severim. Bu bir tabir. Seni sevdiğime alamet. Fakat ben senden başkasını sevmem dediğim vakitte ben senden başkasını sevmem tabiri seni severim tabirinden üstündür. Edebiyatçılarla malum. Neden? Senden başkasını sevmiyorum. Artık bütün sevgim sana bağlı. Allah la ilahe illallah senden başka mabut tanımıyorum. Binaenaleyh peygamberlerin gelişini Cenab-ı Hak 101 rivayette 124 bin peygamber yollamış. 28 tanesi 25 tanesi Kur'an'da açık olarak zaten belli. Bu peygamberlerin gelişleri Allah'ı bildirmek için değildir diyor. Bu peygamberlerin gelişleri Allah'ı bildirmek için değildir. Çünkü Allah'ı bilmek Allah'ın verdiği göz ve akıl ile mecburiyet. Neyse Allah peygamber yollamamış olsaydı herkesin Allah'ı bilmesi mecburiydi. Bulacak Allah'ını. Gözü var bakacak. Bu kainatın ucu yok, bucu yok. Teması şöyle, ayı böyle, geri böyle. Elbette bunun bir yaradan var diyecek. Bunu demek mecburiyetindedir. Varlığın sahibini inkar ediyor. Bunu demedi mi muhallet ebediyen finnar oluyor. Bunu Allah'ın verdiği göz ve akıl ile idrak edebilirse ehli imandan olur, cehennemden kurtulur. Peygamberlerin vazifesi bu Allah-u Teala'nın vahdaniyetini ilan içindir, bildirmek içindir. Mesela şimdi birçok Allah diyenler olmuş. Malazya'yı tarif eden bir kitap sahibi. Malazya'da yılanlara tapanı duymadıydık. Şuna buna tapanları duyuyorduk ama yılana tapan bir mahluk bile varmış yani. Yılan. Hala şimdi besledikleri evler varmış. Orada yılanları beslerler, yemekler götürür. Onlar gider severler, koyunlarına falan sokarlar. Demek insanda böyle bir sinet, hilkat var. Bir mabut aramak mecburiyetidir. Onun için herkes kimi aya batmış, kimisi güneşe batmış, kimisi yıldızlara aldanmış, kimisi insanlara aldanmış, çeşitli sürü mabut demiş. Gece mabudu demişler, gündüz mabudu demişler, hayır mabudu demişler, şer mabudu.

demişler, demişler de demişler bir sürü. Peygamberler bunu ısrar ederekten yalnız Allah. Bir Allah. Hayır da onun, şer de onun, gecesi de onun, gündüzü de onun, mahlukların hepsi onun. Bunu bildirmek için gelmişlerdir. Binaenaleyh bir insan Allah'ı bilmek mecburiyetindedir, kıymet itibariyle. Bundan sonra varlık birliğini peygamberler vasıtasıyla öğrenecek. Şimdi burada ilk mertebeyi tevekkül. Bir insan Allah'a dayanırsa tevekkül Allah'a dayanır. Mektep şimdi Adem'in mektebi var. İbrahim Aleyhisselam mektebi var. Efendim Musa Aleyhisselam'ın meşrebi var, İsa Aleyhisselam'ın meşrebi var, bir de Peygamberimizin meşrebi var. İnsandaki kemalet mertebesi nereye kadar yükseldiysen, mesela İbrahim Aleyhisselam'ın makamına ulaştıysan, İbrahim, makamı İbrahim diyorlar ne, kabiliyeti insanda meydana gelir. Peygamberimizin derecesine ulaşabilmek evliyanın büyükleri. Bunlarda da işte peygamberdeki halet bunlarda tamamıyla zuhur eder. Allah şimdi cümlemizi affetsin, onun kuluyuz. Bu alem bir yokluk alemidir yani. İşte hepimiz gelir gideriz. Rabbiniz biz, babanız biz, peygamberiniz biz, kitabınız biz. Artık siz bu kadar birliğin içerisinde ayrılık yapmayın. Şu muvakkat alem içerisinde benliklerinize kapalıp da birbirinize darılmayın, arka çevirmeyin, küsmeyin, darılmayın. Birbirinizin elinden tutun, yardım edin. Kardeş gibi yaşayın. Cesede vahid gibi hareket edin. Saadete, selamete ulaşırsınız. Ulaşırsınız. Yok böyle yapmaz da. Fitnelerin içerisinde düşerseniz, eskeli sahibine doğru kayarsanız, orada sizin arkadaşınız şeytanlar olur, firavunlar olur, şeffetler olur. Siz hangisiyle olmak istersiniz? Elbette peygamberlerle olmak istersiniz. Peygamberlerle olmak istiyorsanız, bu dünyanın ezasını, cefasını biraz da sabrı tahammülle onların yolunda ayrılmak kardeş. Muvakkat bu alem. Kime kaldı? Ne o firavunlara kaldı, ne o peygamberlere kaldı. Herkes bu dünyada müddetini bitirip gidecek. Onun için insana düşen, peygamberinin yolunu seçmesi lazım, şeytanın yolunu mu seçmesi lazım? Elbette lazım olanlar peygamberinin yolunu seçmesi lazımdır. Onun için peygamberin sünnetini seninyesine tamamıyla mütevessik, onun yolundan ayrılma, yalanı bırak, düzeni bırak, hileyi bırak, hırsı bırak, tamamı bırak, kardeşlerinle güzel geçin, hırsı bırak, kibri bırak, gadabı bırak. Bunlar hepsi fena kötü kötü huylardır. Allah bunlardan cümlemizi muhafaza buyursun. Onun için dedi ya, Allah'ı arıyorsan gönlünde ara. Ne Kudüs'te, ne Mekke'de, ne de Haçlı'dır diye Niyazi Merhum'un sözü bu. Yabana atılır bir söz değil yani. Yabana atılır bir söz değil. Binaenaleyh insan gönlünü kötülükten muhafaza edebilmesi için muhakkak nasıl ki iyi adamlardan geçiyor, iyileri memlekette bulup onlarla teması kurmak ve iyi yoldan ayrılmamak lazım. Bu şeye müknatıs olmayan makasa, sen bütün gün söyle ey makas sen de al bu iğneleri desen almaz. Ama sürtünce alıyor işte. Demek ki temassız olmuyor. Temas ile insanların halatı biri diğerine indik. Onun için cumalar, vaaz meclisleri bunun vesilesidir. Cuma'yı niçin herkes evinde kılamıyor? Diğer vakitleri kılabiliyoruz evimizde tek başımıza. Fakat cumada muhakkak bir yerde toplanmamız lazım. İşte o toplulukta iyi haller birimizden diğerine intikal eder. Hatta Kırşehir'de olsa zannedersem bir hoca efendi geldi bir vaaz etti. Vaaz camisinde. Hatırımda kalmıştır o zamandan beri. Bu diyor bir elektrik vardır insanda. Bu elektrik birinden diğerine böyle saflar intikal eder. Saf ne kadar uzun olursa bu elektrik kuvveti o kadar çoğalır. Bu hasta da bu cereyana tutulur. Ufak bir cereyan farkına varılmaz. Bu cereyanın altında tedrici müddetle namaza devam edeyle bakarsınız ki onun tutulan yerlerinin kanları Allah'ın rahmetine de mazhariyetle açılır ve adam o defter kurtulur. Ha, bu da Allah'ın bir lütfu, ihsanı. Dedi ki Japonya'da, hatırında kaldı. Japonya'da bir balık vardır, ufaktır. Kendini müdafaa etmek için Cenab-ı Hak her mahlukun bir müdafaa aleti var ya, ona da aletçilik şeyti vermiş, kudreti vermiş. Balık sıkışını aletçilik taşıyor etrafına. O aletçilik saçması ile iki balıkları kaçırıyor etrafından. Kaçırıyor. Binaenaleyh o elektrik kabiliyetleriyle insanlar temas yani. Netice itibariyle temaslar insanlarda büyük hareketler yapabilmenin imkanı. Bunun için insanlar daima iyi insanları arayıp bulup bunların dizinin dibinde oturmak mecburiyetindedir. Mecburiyetindedir yani. Yine derste Cenab-ı Hakk'ı sevmek lazım ya. Vazife farz. Fakat Allah'ı nasıl seveceğiz? Allah'a bizi kim sevdirecek? Resulullah sevdirecek. Binaenaleyh Resulullah'ı sevmeyince Allah sevilmez ki. Allah'ı sevmek için onun Resulünü seveceksin. Resulullah

sana nasıl sevileceğini, Allah'ın nasıl sevileceğini bildirecek, gönlüne aşıyı yapacak. Yani güneşe perdasız aynasını tutup da onun nurunu nasıl öte tarafa aktarıyorsunuz? Peygamber aynı bir perdasız gibi ayda güneşten aldığı nur-u ilahiyesini efendim, o mümin kulların kalbine ta kıyamete kadar bu ama. O gün için değil. Peygamber o gün ashabının arasında vardı başka. Kıyamete kadar onun nuru bakidir. Onun nuruna teveccüh edenler nur-u ilahiden alınan nur onun kalbine aktarılır ve o aktarılma dolayısıyla o kulda sevgi hastır. Yoksa kendiliğinden almaz. Onun için peygamberi sevmek de nasıl olacak? Peygamberi bizi sevdirebilecek alimler vasıtasıyla olacaktır. Peygamber işte 1400 sene evvel dünyadan gitmiştir. Eğer bize onu tanıtacak ilim sahipleri olmasa biz peygamberi nereden tanıyacağız? Ne alek kıyamete kadar da bunların ardı arkası kesilmeyecektir. İnşallah bunlar vasıtasıyla da biz de peygamberimizi sevebileceğiz. Peygamberimiz şimdi böyle ulemalar vasıtasıyla sevdiğimiz gibi peygamberimizin sevdiklerini de sevmek. O müminleri bazı kamilleri çok var. Öyleyse biz de müminleri ve kamil olan müminlere karşı eğilip bükülüp tedarru-u niyaz ile onların da sevgisini kazanmamız lazımdır ki Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'ın sevgisine mazhar olabilelim. Şimdi bak bunun kıymetine bak. Bu mümin-i kamil. Her mümin-i kamil alimdir. İlimsiz kemal olmaz. İlimsiz kemal olmaz. Her kamili görüyorsanız mutlaka ilim sahibidir. İlim sahibi olmayan da kemal olmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın sıfatı ilimdir. Kemaline mahsus Allah-u Teala'nın. Bilal-i her kamilde alimdir. Alim olmadıkça ama alim manen de olur. Onun için onları da sevmemiz muhakkak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sormuşlar. Ya Resulallah. İşte Efendimizin bir şeysi var. La imane limen la muhabbete leh. Allah'ı üç defa bunu tekrarlamışlar. Allah'ı sevmeyenin imanı iman değil. Zayıf değil. Demiş la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ehli imandır. Cehennemde yanmayacak inşallah. Cennetlik olacaktır ama maksat olan, maktul olan kemaldir. Bu kemal sahibi olan iman sahipleri ise muhabbet-i ilahiyeyi maksat olmadık ki olmaz. Bilal-i Allah'ın muhabbetini bilmeyen adam Allah muhabbetini bilmeyen adam sen yani. Onun için büyükler demişler ki insanlar doğar ya 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında derler. Büyükler bunu makbul saymamışlar. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaata başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. O da sizi de. O bizi muhakkak seviyor. Allah'tan. Sevmese yaratmam. Bu yaratma sevgiden dolayı. Bak bizi ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermez bize. Veriyor, seviyor, imanla da müşerref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gerektir. Sevemiyorsa bu basiretsiz, gönülsüz bir insandır. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstahak, istihkak kesmeden kullardan zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Hakim'inde Efe hasibtum ennemâ halaknâkum abesen ve ennekum ileynâ la turca'un. Bu bir soru cümlesi ama çok müthiş bir soru, insanı dehşete düşüren bir soru. Efe hasibtum, yani siz sandınız mı ki ennemâ halaknâkum abesen, biz sizi boş yere yarattık, anlamsız, gayesiz, boşuna efendim yarattık ve ennekum ileynâ la turca'un. Ve siz bize dönmeyeceksiniz, yani kara toprağa gömülünce çürüyüp toprak olacaksınız, orada kalacaksınız. Allah'a dönmek, Allah'ın huzuruna varmak yok mu sanıyorsunuz? Ey insanlar, ey henüz imanın zevkine, keyfine efendim varamamış, dünyayı ahireti anlayamamış, sizi boşuna mı yarattık sanıyorsunuz? Hayır, durum öyle değil.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz. Hayır olur. Sıkılınca sabrederiz. Hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

okumaya başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, zillete ve sapıklığa düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve hakkımızda cehalete düşülmesinden sana sığınırız.

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Akra. Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
3: Akra. Akra. Akra.
4: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
5: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programıyla sizlerle birlikteyiz. Hayırlı, bereketli bir gün olması temennisiyle bugün de programımıza başlıyoruz. Takvimler 26 Haziran Cuma sabahını gösteriyor. Cumanızı tebrik ediyoruz. Efendim malumunuz aynı zamanda 11 Muharrem 1448 sabahına eriştik. Aşura gününü geride bıraktık. Bir kez daha hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyoruz. Akra Medya'da ve sosyal medya hesaplarımızda ve Akra yayınlarında bu manada sizler için hazırladığımız pek çok özel içeriği paylaştık yayınlarımızda. Çeşitli sohbetler, belgeseller, söyleşiler yayına geldi muhtelif zamanlarda. Dün gün boyunca Aşure günü özel programları yine Akra'daydı kıymetli dinleyenlerimiz. Sosyal medya paylaşımlarımızda, Akra Medya'da bu konuda hazırladığımız pek çok özel içeriği sizlerle buluşturduk. Yine sayfamızdan bir haberle başlayalım programımıza. İlk sav Aşure ikramlarıyla gönüllere dokundu. Tefekkür ve yenilenme ayı Muharrem'in en kıymetli günü olan Aşura, muhabbeti artıran ikramlarla idrak edildi. İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav, kadim Aşura geleneğini günümüzün ihtiyaç ve imkanlarına uygun bir anlayışla yeniden yorumlayarak bu müstesna günü

Muharrem Nurettin Coşan da teşrif ederek katılımcılarla tek tek selamlaştı. Özel malzemelerle hazırlanan aşure yine el birliğiyle hazırlandı ki biz de bu süreçte çeşitli bağlantılarla haberimizi paylaşmıştık. Hatta aşurelerin pişirildiği yine İstanbul'un tarihi dokusunda yer alan Eyüp Sultan'daki Murad-ı Buhari Tekkesi'nde tam 350 yıl sonra kazanlar kaynadı, aşureler pişirildi. O süreçte biz de yine canlı yayınlarla duyurmuştuk sizlere. Bu tarihi atmosferden, mekandan notları ve aynı zamanda fotoğraflarıyla AKM'de bulabileceğiniz haberler arasında. Sadece buradaki katılımcılara değil elbette, yine gelenekselleşen haliyle İstanbul'da Şah Sultan Külliyesi sebebiyle yine askıda aşure ikramları yapıldı. Muharrem ayı boyunca da farklı günlerde buradaki sebilden dağıtımlar devam edecek. Dileyenler bu dağıtımlara katkı sunmak amacıyla ya da diğer hediye seçenekleriyle katılım sağlayabilirler. Veyahut da buradan bağışta bulunabilirler. Aşura.server.global sayfası üzerinden. ...1448 Hicri yılının ilk ayı Muharrem'in en kıymetli günlerini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. 10 Muharrem Aşura da geride kaldı. Ve önümüzdeki ay Safer ayında da doğumlarının Hicri yıl dönümleri vesilesiyle gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Düşen hocamızı yad edeceğiz. Evvelinde ise Mehmet Sait Kotku hocamızın yine doğumlarının Hicri yıl dönümü 1 Safer tarihine geliyor. 13 Safer'de 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te ise Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazıyla başlayacak olan Doğuş Elazığ İşrak İbadete Buluşması programı 06'da dualar eşliğinde tamamlanmış olacak. Programa katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıtlarını oluşturabilir. Bu arada mesajlarınızla ulaşıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030'a bekliyoruz efendim nerelerden bizlere kulak veriyorsanız. Diğer haberlerle devam edelim ve 18 milyon öğrenci için artık karne günü. İlk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Aynı zamanda 1 milyon dolayında öğretmenle de süreç tamamlanmış oluyor. 8 Eylül'de ders başı yapılmıştı. Öğrenciler eğitim öğretimin yorgunluğunu bugünkü son derslerinin ardından atacak. Ortaokul son sınıf öğrencileri 13 Haziran'da LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 10 Temmuz'da öğrenecek planlanan takvime göre. Ve 2,5-3 aylık bir yaz tatilinin ardından 2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül'de başlaması planlanıyor. Tabi her karne ile beraber hatırlatmalar da peşi sıra geliyor. Kıyaslamayın, suçlamayın. Doçent Doktor Begüm Satıcı çocukların karne ile değil öncelikle anne ve babaların yüz ifadesine baktığını belirterek çocuk için önemli olan sadece notları değil o notlar karşısında annesinin, ailesinin nasıl bir tutum aldığı ve ona göstereceği tepki unutmayın karne çocuğunuzun zekasını ya da değerini belirlemez diyor. Karneyi bir sonuç belgesi olarak görmek yerine çocuğun eğitim yolculuğunun bir fotoğrafı olarak değerlendirmek gerektiğini söyleyen Satıcı, çocukların merakını, nezaketini veya dayanıklılığını notlarla ölçemeyiz. Düşük notlar bir yetersizlik göstergesi değil, üzerinde konuşulması gereken bir durum. Karne gününde ebeveynlerin ilk tepkisi büyük önem taşıyor. Özellikle ben sana söylemiştim, komşunun çocuğu senden daha başarılı gibi kıyaslayıcı ifadeler çocuklarda yetersizlik duygusuna neden olabilir, hatta bu kanıksanabilir de. Bir çocuğa sürekli başkasını örnek göstermek onun kendi potansiyeline odaklanmasını engeller. Kıyaslama çocuğun hem kendisiyle hem çevresiyle kurduğu ilişkiyi de olumsuz etkiler. Düşük notlarla karşılaşıldığında suçlamak yerine çocuğun yaşadığı süreci anlamaya çalışmak önemli. Neden böyle oldu sorusundan önce bu yıl senin için nasıldı sorusunun sorulması gerekiyor. Sadece düşük notlarda değil yüksek notlarda da ebeveynlerin kullandığı dil önemli. Ne kadar zekisin yerine bu başarı

için çok emek verdin ifadesi tercih edilmeli. Böylece çocukların başarıyı değişmez bir yetenek yerine emek ve çabayla ilişkilendirmesi sağlanır tavsiyesinde bulunuyor. Tabii ki uzunca bir yaz tatili süreci var. Nasıl değerlendirilmeli, neler yapılmalı gibi tavsiyeler listesi de sıkça karşımıza çıkıyor. Özellikle çocukların bu süreçte yoğun ekran kullanımı tehlikesi yine önemli durumlar arasında. Tabii ki teknolojinin faydalı yönleriyle kullanımı, hayatın içerisindeki kolaylaştırıcı ve pratik yönlerine yönelilmenin sağladığı faydalar bir kenara, bağımlılık düzeyine gelen sanal oyunlar, yapay zeka sohbetleri tehlike arz ediyor. Hatta şöyle bir haber var gazetede, yapay zeka tehlike gerçek. Mecliste yapılan sunumda Sabiha Sunar, çocuk ve gençleri bekleyen yeni tehlikeye şöyle dikkat çekmiş. Şiddetin sadece dijital boyutunun olmadığını söyleyerek şunları aktarıyor. Hem dünyada hem de Türkiye'de yapay zekayı en çok kullanan grup 25 yaş altındaki gençler ve çocuklar. Riskleri konuşurken hep bilişsel becerilere yoğunlaşıyoruz ama artık çocuklar problem çözmeyi, eleştirel düşünmeyi, bilgiye ulaşmayı yapay zekaya devretmeye başladı. Gençler şu an duygu durumlarını, değer ve inanç sistemlerini de yapay zeka ile etkileşim halinde şekillendiriyorlar. Burada duygu, inanç ve değer devrinden bahsedebiliriz. Bu yapay zeka sohbet botları birkaç teknoloji şirketinin elinde. Aslında dünyanın geleceği belki de bu birkaç teknoloji şirketinin elinde dolaylı olarak şekilleniyor olabilir. Çocuklar sohbet robotlarıyla konuşurlarken bir süre sonra karşılarında gerçek biri var hissiyatına kapılabiliyor. Çünkü aldıkları cevaplar samimi ve sohbet tadında tırnak içinde olduğu için de daha sonra farklı bir etkileşime girişiliyor. Alınan buradaki öneriler, tecrübeler ya da tavsiyeler riskli bir duruma taşıyabiliyor. Şiddetin artmasına, saldırganlığa sebebiyet verebiliyor. Yanlış yönlendirmelere sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla buradaki algoritmalar çocukları yönlendirir durumdalar. Ve bu aynı zamanda bir ulusal güvenlik sorunu da değerlendirilebilir diyor. Evet, nasıl değerlendirilmeli tatil? Pek çok etkinlik, programlar söz konusu. İşte yaz okulları, camiler, kurslar, yaz dönemini verimli geçirmenin yollarından. Bununla beraber ailece yapılabilecekler de var. Bunun neler olabileceği baştan planlanabilir. Hatta bir kağıda dökülerek liste hazırlanabilir. Aile etkileşiminin, paylaşımının bol olacağı, birbirinize vakit ayıracağınız bir tatil geçirmek istiyorsanız ekran kullanımına da dikkat. Sınavlara hazırlanacak gençler de olacak yeni dönemde. Nasıl olsa yıl içinde çalışacak deyip hiçbir şey yapmamak ya da tatil boyunca ders çalışmak iki yanlış durum değerlendirmesi var. Bununla beraber çocukların bir hobi edinmesine, bir beceri gelişimine destek vermek gerekiyor. Yol göstermek önem taşıyor. Fotoğraf çekimi olabilir, kollama olabilir, bisiklet tamiri olabilir, evde arızalanan bir şeyin tamiri olabilir, ev işlerine yardım ettirilmesi sağlanabilir. Böylelikle üretmenin ve gelişmenin keyfini de tatmış olurlar. Açık havada, yeşil alanda yürüyüş, doğa ile iç içe kitap okumak, ailece birlikte yemek hazırlamak, koleksiyon yapmak, kamp kurmak gibi tavsiyeler de sıralanmış. Yapay zekanın getirdiği pek çok pratikliğe rağmen bazı tehlikeleri de tartışma noktaları arasında az evvel haberi paylaşmıştık. Şimdi Norveç'ten bir örnek var. Norveç, yapay zeka teknolojilerinin erken yaştaki çocukların gelişimi üzerindeki etkilerine dair endişeler nedeniyle ilkokullarda yapay zeka araçlarının kullanımına yasak getirme kararı aldı. Norveç Eğitim Bakanlığı, çocukların eleştirel düşünme, temel okuma yazma ve problem çözme gibi hayati becerileri hiçbir dijital destek almadan öğretmen rehberliğindeki geleneksel yöntemlerle kazanması gerektiğini savunarak bu kararı almış.
Okullardaki en temel önceliğin çocuklara okuma, yazma ve temel matematik becerilerini kazandırmak olduğunu söyleyen Norveç Başbakanı ise yeni kuralların Ağustos ayı sonunda başlayacak olan yeni eğitim öğretim

yılından itibaren geçerli olacağını duyurdu. Şimdilik sadece ilkokul seviyesini kapsayan ve Avrupa'daki dijital eğitim politikalarında bir dönüm noktası olarak görülen bu hamlenin ardından ortaokul ve liseler içinde yapay zeka kullanımını sınırlandıracak çok sıkı denetim mekanizmalarının getirileceği açıklandı. Sınıflarda bilgisayar kullanımına 90'larda, tablet kullanımına ise 2010'lu yılların başında başlayan Norveç, uzun süredir kitap ve el yazısına dayalı geleneksel eğitim modellerinden uzaklaşmıştı. Ancak yapay zeka sınırlamasıyla eş zamanlı olarak hükümet bu dijitalleşme akımını tersine çevirecek yeni bir yasa teklifi hazırlıyor. Sınıflarda tabletlerin ağırlığını azaltmayı hedefleyen yeni düzenleme, okullarda basılı kitap kullanımını arttırmak için özel bir bütçe fonu oluşturulmasını da öngörüyor.

Güneşten elektrik üretiminde yılın rekoru geldi. Türkiye'de güneş enerjisi santrallerinden elektrik üretimi önceki günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Önceki gün toplam elektrik üretiminin %17,5'u güneş enerjisi santrallerinden sağlandı. Üretimde ilk sırada %23,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer alırken 17,5 payla güneş enerjisi santralleri ve %14 ile ithal kömür santralleri ilk üçte yer aldılar. Venezuela'ya uzanalım. Venezuela peş peşe yaşanan iki yıkıcı depremle gündemde. Önceki gece saatlerinde 39 saniye aralıkla meydana gelen 7,5 ve 7,2 şiddetindeki depremler 1900 yılından beri bölgede kaydedilen en şiddetli depremler oldu. İlk belirlemelere göre 188 kişinin öldüğü, 1500'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Ancak internet altyapısı ve ulaşımın aksaması nedeniyle rakamların daha da artabileceği konuşuluyor. Güney Amerika'nın kuzeyinde yer alan Venezuela'nın bulunduğu bölgede bu çapta meydana gelen en son depremin 1900 yılında kaydedildiğine işaret edilen açıklamada, dünkü 7,5 büyüklüğündeki depremin son 126 yılın en büyük depremi olduğuna vurgu yapıldı. Yine bölgede en son Caracas açıklarında 1900 yılında 7,7 büyüklüğünde bir başka deprem daha kaydedilmişti. Efendim mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Bakalım kimler yazmışlar. Göktürk Yalçın Antalya'dan tüm arkadaşlara selam olsun diyor. Cuma tebriğini ileten pek çok dinleyicimiz var aynı zamanda. Hazır görsellerle de ulaşan. Bir başka dinleyicimiz hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Kırıkkale'den Ahmet Ali Zahit. Cumanın rahmeti, bereketi tüm Müslümanların üzerine olsun diyor. Kırıkkale'den Aydar Pehlivan'la birlikte iletmişler mesajı. Ömer Bey, Muharrem ayının bereketiyle başlayan güzel bir gün ve o gün Cuma vakti. Yüce Rabbim rahmetiyle bizleri güzelleştirsin, dualarımızı en hayırlı şekilde kabul eylesin, bizlere ferahlık ihsan eylesin diyor. İlettiği mesajında biz de amin diyerek eşlik edelim bu güzel dualara. Başka kimler ulaşmış? Hayırlı cumalar Fethiye'den Türkiye turuna çıktık, Akra açık, yollarda açık diyor ve en iyi yol arkadaşım da Akra demiş Fethiye'den Tuğçe Kumsal. Teşekkürler, hayırlı yolculuklar. Aşure tadında bir cuma günümüz olsun. Çocuklarımızın da tatil günleri hayırla, hayırlarla geçsin. Muhabbetle diyor Necla Hanım mesajında. Ayşenur'dan Gemeç yine ulaşan dinleyenlerimizden. Yusuf Bey Adıyaman'dan yazmış. Pek çok mesaj var. Daha ulaşan onları da müsaadenizle birazdan paylaşalım. 0501 630 3030 Akra mobil hattına mesajlarınızı bekliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Güzel bir eser dinleyelim ardından tekrar buradayız.

demektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Bu bir kuru emektir.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
2: Akra'da yeni bir program. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin. Güne merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
4: Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü dosyamızda iyilik aracı olarak şefkat ve merhametten söz edeceğiz. Merhamet, gönülden gelen, gönle yer.

0: Yerleşen bir duygu, çalabın tahtı olan gönülde Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin iz düşümü. Merhamet, empati duymakla ya da acımakla aynı anlama gelir mi? İnsani değerlerin özünde yer alan merhamet duygusunu nasıl geliştirebilir, ahlaki bir erdeme dönüştürebiliriz? Merhamet, Arapça kucaklamak, şefkat göstermek anlamında rahme kökünden mastar olarak bu duygunun etkisiyle yapılan iyilik, lütuf, rahmet anlamlarına geliyor. Allah'ın Rahman ve Rahim isimleri bu kökten türemekte. Merhamet öncelikle Allah'ın bütün yaratılmışlara yönelik lütuf ve ihsanlarını ifade ediyor. İnsanlarda bulunan merhamet duygusu da Allah'ın bir lütfu olarak diğer insan ve canlıların acı, elem, sıkıntı ve ızdırabı karşısında duyarlı olmaya ve yardım etmeye sevk eden bir duygu. Psikolojik yönüyle yufka yüreklilik, ilgi ve şefkat, elem duyma duygularını içeren merhamet, insanlar arasındaki duygu birliğinin, dayanışma ve paylaşmanın başta gelen unsuru. Evlat sevgisi, ana babaya saygı ve itaat, akrabayı gözetme, yaşlılara, yoksullara, hastalara, sakatlara, yetimlere, kimsesizlere yardım etme gibi erdemler, merhamet duygusunun yansımaları. İnsani değerlerin özünde yer alan merhamet, sadece bir acıma hissi ve bir iyilik yapma isteği olmaktan ziyade, insanları sürekli olarak iyiliğe ve doğruluğa yönelten, her alanda olumlu tutum ve davranışlar sergilemeye yol açan, kendi yaşam çevresinden olmayan ötekine de erişebilen bir köprü. Elinde verecek bir şey olmayan kişi bile kardeşinin acısıyla kendini verebiliyor. Kendi ruhunu, dostluğunu, kardeşliğini ikram edebiliyor. Şefkat ve merhamet gibi duygular Allah'ın insanların içine koyduğu birer iyilik aracı. Merhamet duyulan kimseyi kendisiyle bir görerek ihtiyacını hür iradesiyle karşılayan kişiye merhametli deniyor. Merhametli kimseler, merhameti eyleme dökmek için gerekli zaman ve zemini ayırabilen, kendi refahına değil, karşısındakinin ihtiyacının giderilmesine ve mutluluğuna odaklanan kimseler. Merhamet, sempati ve acımı duygularını aşan, dünyayı bir başkasının gözüyle görmeyi, empati ve diğerkamlık duygusunu kapsamına alan en temel insani duygu. Merhamet, insanın ahlaki gelişiminde daha önce ortaya çıkıyor ve temeli oluşturuyor. İnsan doğuştan beri bir diğerine bağımlılığı bulunan sosyal bir varlık. Merhamet duygusu, egonun çitlerini aşarak düşebilen, incinebilen varlıklar olarak birbirimize yaslanıp güvenmemizi sağlıyor. İnsan, kendi sınırlarının ötesinde bir alana gittiğinde, sadece kendisi için değil, başkaları için de var olduğunu hissettiğinde, çok daha güçlü bir canlılık hissi tecrübe ederek, merhametin dönüştürücü etkisine şahit olabiliyor. Merhamet bizi, elem duygusu yaşayanlara ve yalnızca insanlığa değil tüm canlılara açan erdem. Merhametten beslenen bilgelik, bilgeliklerin en evrenseli ve en gereklisi olarak tanımlanıyor. Paylaşılmış etkinliklerin, yüz yüze iletişimin, geniş aile etkileşiminin, toplumsal katılımın ve anlam sağlayan diğer manevi ve sosyal çabaların yaygın olarak bulunduğu geleneksel toplumların merhamet odaklı toplumlar olması dikkat çekiyor. Zira merhamet sosyal adaletin yapı taşı ve taşıyıcısı. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müminlere karşı çok şefkatli ve merhametli olduğu gibi müminlerin birbirlerine karşı merhametli oldukları da bildiriliyor. Allah'ın eşler arasına sevgi ve merhamet koyduğu belirtiliyor. Evlatlara yaşlı ana babalarının üzerine merhamet kanatlarını germeleri emrediliyor. Hadislerde de rahmet ve merhamet hem Allah'ın kullarına lütuf ve ihsanı hem de insanların birbirlerine ve diğer canlılara karşı şefkat, ilgi ve yardımları için kullanılıyor. Mekke döneminin ilk yılları zenginlik, asalet gibi maddi ve dünyevi imkanların en yüksek değer ölçüsü olarak kabul edildiği, aciz ve kimsesizlere karşı ilgisizlik ve acımasızlığın hüküm sürdüğü bir ortamdı. Böyle bir ortamda soy, servet ve sosyal statü farkı gözetmeden herkese karşı sevgi ve merhamet duygularıyla yaklaşmayı, bilhassa yoksulları ve kimsesizleri koruyup gözetmeyi, böylece toplumda bir merhamet ve sevgi ahlakı geliştirmeyi hedefleyen hükümler geniş yer tutuyor. Beled suresinde insanların sahip oldukları şeylerin birer ilahi lütuf olduğuna işaret edildikten sonra, gerçek insanlık değerini kazandıran iyiliklerin bazı örnekleri arasında yetimi ve yoksulu doyurmak, birbirine sabrı ve merhameti tavsiye etmek sıralanıyor. Müminler için bir ahlak örneği olarak gösterilen Hazreti Peygamber'e, özellikle çevresindeki yoksul ve kimsesizlere merhametli davranması, onları incitmekten sakınması, sıkıntılarını giderme imkanı bulamadığı durumlarda bile güzel sözle gönüllerini alması öğütleniyor. Resul-i Ekrem'in müminlere karşı engin merhametini ve düşkünlüğünü özetleyen ifadeler, aynı zamanda bizler için de bir ahlak modeli ortaya koyuyor. Resulullah'ın insanlara karşı yumuşak davranması Allah'tan bir rahmet olarak değerlendiriliyor. Gerek bollukta, gerekse darlıkta mallarından hayra harcayanlara, kin ve öfkelerini yönetenlere ve insanları affedenlere genişliği gökler ve yer kadar olan bir cennet vaat ediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, "İnsanlara merhamet etmeyenlere Allah da merhamet etmez. Merhamet etmeyene merhamet edilmez." şeklindeki hadisleri İslam ahlakını şekillendiriyor. Resulullah, müminleri birbirini sevmekte, birbirine acımakta, organlarından biri hastalandığında diğerlerinin de bu yüzden elem çekip uykusuz kaldığı vücuda benzetiyor. Hiçbir zaman çocuklarını öpmediklerini söyleyenlere, "Allah kalplerinizden merhamet duygusunu çekip almışsa ben ne yapabilirim?" diyerek üzüntüsünü belirtiyor. Müslümanların her alanda ilişkilerini sevgi, merhamet, yardımlaşma ve dayanışma yönünde geliştirmelerini, sıkıntılarını paylaşmalarını emrediyor. Resulullah aynı duyarlılığı hayvanlar konusunda da göstererek zor durumdaki bir hayvanı kurtaran kişinin bu sayede cenneti hak ettiğini bildiriyor. Bir deveye binerken yumuşak davranmayı tavsiye ederek, "Çünkü yumuşaklık nerede bulunursa orayı güzelleştirir. Yumuşaklığın bulunmadığı her davranış çirkindir." buyuruyor. Merhamet, dayanışma ve kaynaşma gibi olumlu duyguları güçlendiren, kadim kültürümüzü inşa eden temel unsurlar arasında. Öyle ki, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği ve yaşayarak rehberlik ettiği İslam dinimiz, merhamet dini olarak da tanımlanmakta. Değerli dinleyenlerimiz, merhametin kurumsallaşması anlamında vakıflardan da söz edebiliriz. İlkini bizzat Hazreti Peygamber'in gerçekleştirdiği, sonraki dönemlerde genişleyen vakıflar, İslam medeniyetinde yeryüzünde iyiliği tesis etme hassasiyetinin bir tezahürü olarak, merhametten doğan, dayanışma ve yardımlaşma ilkesini hayata geçiren en önemli kurumlar. Toplumdaki ihtiyaç sahibi kişilerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan, kar amacı gütmeyen, hatta kuşlar için yuvalar, dağda yaşayan yabani hayvanların kışın aç kalmaması için yuvalanan yiyecekler, zimem defterleri, sadaka taşları ve nice sessiz sedasız yapılan iyilikler, özümsenen merhamet eğitiminin bir yansıması. Merhamet edin ki merhamet bulasınız düsturu, kendimize neyi layık buluyorsak, başkasına da en azından onu layık görmemiz yönündeki temel bir ahlaki prensip. İyilik ve merhamet göstermek, o anda kendi elimizde merhamet ve iyilik görmek demek. Zira beynimizin ödül mekanizmaları iyilik yaptığımız anda iyilik gören bizmişçesine bizi mutlu eden süreçleri harekete geçiriyor. Merhamet duygusu erdeme dönüştüğünde ise insanı insana yurt ve sığınak, iyilerle birlikte bütün varlığa yar ve yardımcı kılıyor. Değerli dinleyenlerimiz, iyilik aracı olarak şefkat ve merhamet kavramları üzerinde durmaya çalıştık. Ayrıntıları aynı başlıklı dosyayla Akrem Medya'da da bulabilirsiniz.
1: Akra

Mesajınız ulaşmaya devam ediyor. Erdemli'den Turan Uysal ulaşmış. Mersin'de 24 Temmuz itibariyle yola çıkacağız ve 27 Temmuz'da Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda olmak üzere bu süreçte de yapacağımız ziyaretler de var. Bekleriz demiş. Hayırlı yolculuklar dileyelim. 27 Temmuz'da 13 seferde Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek Doğuş Elazığ İşçak İbadeti buluşmasını hatırlatmış oluyor böylelikle dinleyicimiz. Bursa'dan selamlar ve dualar diyor Afra Nur Deker. Hayırlı sabahlar. Kartal'dan Remzi Hanım, Rabbim selamı sizlerin üzerine olsun demiş. Sandıklı'dan Cennet Atalay, herkese hayırlı cumalar diliyoruz diyor. Bir başka dinleyicimiz de Alanya'dan Arife Hanım, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Aşure günümüz, cuma günümüz mübarek olsun mesajıyla katılmış programımıza. Devam edeceğiz. Karne gününe kadar bu arada her sabah sizinle okula giderken dinlediğimiz Akre'ye teşekkürler. Lise öğrencileriyiz. Sinan, Sadık, Serdar, Bursaklar Ankara'dan yazmış. İyi tatiller demiş. Tabii okul yolu bitti ama bizden uzak kalmayın. Akre'yi dinlemeye devam edin. Hayırlı tatiller diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Öyleyse bu yol arkadaşlığı için kendilerine ve tabii onlar gibi pek çok yerde bizleri takip eden tüm arkadaşlarımıza. 9.04 saatlerimiz. Bir eser daha dinleyelim. Birazdan tekrar buradayız. Güncel yol durumu bilgilerine göz atacağız. Sıcak havalarda dikkat edileceklere dair notları paylaşacağız.

bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
2: Efendim 9.09 olmuş saatlerimiz, şimdi yol durumunu öğrenmeye vakti ve ayrıntıları paylaşmak üzere muhabirimiz Büşra Pişkin hattımızda. Büşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar.
3: Merhaba, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
2: Evet, günlerden cuma, karneler alınacak ama İstanbul trafiği ne durumda, ayrıntıları rica edelim senden.
3: Günlerden cuma ama karneler alınacağı için trafik yoğunluğu epey bir düşmüş vaziyette diyebiliriz. Bir İstanbul trafiği %45 seviyelerinde seyrediyor bugün. Avrupa yakasında %45, Anadolu yakasında %47 oranıyla devam ediyor trafiğimiz. Özellikle Boğaz geçiş noktalarında yine bir yoğunluk dikkat çekiyor tabii. Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Maltepe, Acıbadem ve Üsküdar bölgeleri Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde. Buralarda trafik yoğun diyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Şişli, Bağcılar ve Esenler bölgelerinde biraz trafik yoğunluğu söz konusu. Köprülerde ve Avrasya Tüneli'nde şu şekilde diyebiliriz. Avrasya Tüneli'nde ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde her iki yakı içinde geçişlerde yol açık, seyir rahat. Fakat 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde bağlantı noktalarında trafik yoğun. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise yine daha rahat seyrediyor diyebiliriz. Tahmini seyahat sürelerine bakacak olursak eğer, Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde Beylikdüzü Avcılar bölgesi 12 dakika seyrederken Şirinevler Topkapı bölgesi 7 dakika gözüküyor ve beraberinde Zincirlikuyu Altunuzade bölgesi 4 dakika seyrederken Kozyatağı Kartal bölgesi 17 dakika seyrediyor. Beraberinde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde ise tahmini seyahat süreleri Kartal bölgesinden Kozyatağı bölgesine 24 dakika seyrederken Altunuzade Zincirlikuyu bölgesi 17 dakika ve beraberinde Topkapı Şirinevler bölgesi 8 dakika seyrediyor diyebiliriz. Bununla birlikte İstanbul yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgilere göre yurdun diğer noktalarında diğer çalışma yapılan bazı güzergahlar ise şu şekilde. İzmir çevre otu yolunda köprü derlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Bostanlı Deresi Köprüsü Menemen istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor kontrollü bir şekilde. Yine Kırıkkale Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup yol ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Kütahya Eskişehir yolunda sanat yapılı çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Bu noktalarda dikkat edecek olursak başta İstanbul trafiğini sizlerle paylaştık. İstanbul'un trafik yoğunluğunun yine %45 seviyelerinde seyrettiğini hatırlatarak trafik bültenimizi burada noktalıyoruz.
2: Pekala, çok teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz.
3: Hayırlı yayınlar.
2: Sağolunuz. Efendim güncel hava yol durumu bilgilerini öğrendik, paylaştık. Devam ediyoruz programımıza. Sıcaklık arttıkça tabağı hafifletin başlığını taşıyan bir haber var. Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yaşamı zorlaştırırken Türkiye'de de hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 5 derece artması bekleniyor. Uzmanlar bol su tüketimi ve hafif beslenme uyarılarını paylaşıyor. Fransa ve İngiltere'de sıcaklık rekorları kaydedilirken can kaybı ve geniş çaplı kısıtlamalar gündemde. 35, 40 ve bazı yerlerde 43 dereceye ulaşan sıcaklar bu bölgelerde, bu ülkelerde ciddi anlamda hayatı etkiler vaziyette. Ancak bizde de çok farklı bir durum yok aslında. Mesela Şanlıurfa'da sıcaklıklar dün termometreler 42 dereceyi gösterdi. Şehirde vatandaşlar sıcaktan korunmak için de gölgelik alanlarda ya da suyla serinlemeye çalıştılar. Meteoroloji tahminlerine göre sıcaklıkların hafta sonundan itibaren ülkemiz genelinde yaklaşık 5 derece artması bekleniyor. Uzmanlar özellikle risk gruplarının dikkatli olması gerektiğini vurguluyorlar. Bazı hafif beslenme önerileri şöyle sıralanmış. Yağlı ve ağır yemeklerden uzak durun. Yaz meyvelerini sofranızda kontrolde yer verin, sebze ve salata tüketimini artırın, gün boyunca yeterli su için, yavaş yemek yiyin, gıda hijyenine dikkat edin, süt ve yoğurdu ihmal etmeyin ama saklama koşulları da önem taşıyor. Yine yazın vazgeçilmesi soğuk çorba önerileri var. Yörelerine göre değişmekle beraber ayran aşı, soğuk yoğurt çorbası, yayla çorbası, semizotlu yoğurt çorbası, soğuk domates çorbası, toyga, ayranlı buğday ve salatalıklı soğuk çorba yaz aylarının en çok tercih edilen hafif seçenekleri arasında yer alabilir şeklinde tavsiyelerde görüyoruz. Tabii klima kullanımı da bu dönemde artıyor. Beraberinde gelen çeşitli rahatsızlıklar söz konusu olabiliyor. Aşırı sıcak bir ortamdan klima ile serinletilmiş aşırı soğuk bir ortama geçişte yaşanan problemler, vücudun kendini dengelemeye çalıştığı bu anda direkt klimaya maruz kalmak çeşitli rahatsızlıklara sebep olabiliyor. İşte bunun etkileri klima çarpması şeklinde bir isimle de toplumda yaygınlaşmış durumda. Bu ya klimadaki temizlenmeyen klimalardaki enfeksiyon üzerinden kaynaklanabiliyor ya da buradaki soğuğun eklem yerlerine, boyun kaslara vurması şeklinde olabiliyor. Bunlara dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılmış. Bununla beraber tasarrufun yolunun da doğru kullanımdan geçtiği notunu görüyoruz. Klimayı çok düşük sıcaklığa getirmek ortamı daha iyi soğutmuyor. Sadece gereksiz elektrik tüketimine yol açarak faturayı katlıyor. Bunun çözümü 24 derece. Konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda, hatırlatmalarda temel mesele klimanın doğru ve verimli kullanımı. Çok düşük sıcaklık ayarı hem faturaları yükseltiyor hem de şebeke üzerinde yükü artırıyor. 24 derece konforla tasarruf arasında güçlü bir denge noktası var denilmiş. Son paylaşımları da aktaralım. İpek yolu Tosya'dan selam olsun. Tüm Karnıyalan öğrencilere de kolaylıklar, hayırlı cumalar tüm İslam alemine diyor Mustafa Saraç Bey. Cafer Yılmaz Ankara'dan ulaşmış. Gözümüz yolda, kulağımız akrada. Arkadaşlarımızın aşure ve cuma günü tebrik ederiz. Tüm Türkiye'ye selamlar demiş efendim. Teşekkür ediyoruz. Kendileriyle beraber mesajlarını paylaşan tüm arkadaşlarımıza, tüm dinleyenlerimize. Ve gün boyunca yine tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi de Akramobil hattımız olan 0501-630-3030'a ulaştırabileceğinizi hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. Bizleri aynı zamanda Akramedya sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayınız.
1: Hava durumu.
2: Hafta sonu sıcakların artabileceği notunu paylaşmıştık az önceki haberin satır aralarında. Hatta gelecek hafta çok yüksek derecelerde görülebilir uyarılarını görüyoruz. Ama bununla beraber bugün için yurdumuzun bazı noktalarında rüzgar ve yağış uyarıları var. Hemen o noktalara da göz atalım. Kuvvetli rüzgar uyarısına bakalım ilk olarak. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre şeklinde esebilir. Yağış beklenen noktalarsa Akdeniz'de Toroslar mevkii, Karadeniz kıyıları, özellikle orta ve doğu kesimi, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar söz konusu. Bugün bazı illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle: İstanbul ve Kırklareli 32, Çanakkale 34 derece, İzmir ve Manisa 36, Denizli 37, Antalya 34, Adana ve Burdur 33, Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Konya 31, Bolu 28, Zonguldak 26, Samsun 28, Rize 27, Erzurum 26, Malatya 33, Diyarbakır 37, Şanlıurfa 39 derece bazı illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri.
1: Döviz ve altın fiyatları.
2: Haftanın son işlem gününde günün ilk rakamlarına göz atalım. Dolar 46.62, avro

0: 53.07 lirada, altının gramı ise 6.010 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Ve bugün Akra'da dinleyebileceğiniz programları hatırlatma vakti. Birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan, zühd sahibi olmayı ve ölüme hazırlıklı olmayı anlatıyor. 9.50'de En Güzel Rehber yayında olacak. Yunus suresinin muhtevasına ilişkin bilgileri paylaşacağız. Onda Son Peygamber ve İslamiyet, ardından Mahmut Esat Yoşan hocamızın cuma sohbeti yayına geliyor. Helal kazanç, darlıktan sonra kurtuluş ve ikram etmek bugünkü sohbetin konuları arasında. Sesli kitap programımız Okudukça sabah kuşağında 10.50'de sizlerle bugün aşkın diliyle Hazreti Muhammed Esen'in ilk bölümünü dinleyebilirsiniz. Dünyadan Salavatlar 11.15'te, Hayatımızı En Güzel Örnek 11.40'da yayında olacak. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından El Kayyum Celle Celaluhu isminin konuşulacağı Esma'dan Yansımalar programı yayına geliyor. Saat 15'te hadisler deryası var. İyi komşuluk, yol arkadaşlığı bugünkü sohbetin konuları arasında. İlgili takip ettiğiniz programlarımızdan Sırça Köşk 16.30'da, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de ve Divan Aşk 22'de Akra'da sizlerle olacak. Efendim böylelikle geldik bugün için programımızın sonuna. Bir başka yeni bir programda yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz. Hoşçakalınız.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeğri li celali vecihihi ve li azimi sultani. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Hazreti Ömer zamanında Sasanilerle çarpışan ordunun bir ferdi bir torba mücevher buldu savaş alanında. Götürdü komutana teslim etti. Onlar şey yapmazlardı yani, para pul sahibi olmayı, tamam elime şu kadar mücevher geçirdim, zümrütler, elmaslar, bir torba benim oldu saklayayım, böyle düşünmezlerdi. Bu ümmetin evveli bu kuvvetli imanları ve bu müstahni, gözü tok halleri ahirete rağbet edip de dünyaya aldırmamaları dolayısıyla cehennemden kurtulacak, necat bulacak, cennete girecekler diyor Peygamber Efendimiz. Bu iki haslet çok güzel iki haslettir, iki güzel sıfattır. Yakin, kuvvetli, tereddütsüz iman. Zühd, dünyaya aldırmamak. Ya sen böyle yapıyorsun ama işinden atılırsın. Ne yapayım? Allah'ın emrini tutuyorum. Cuma namazı kıl dedi. Allah, kılıyorum. Efendim namazlarını kaçırma dedi. Vaktinde kılıyorum. Allah bu işi vermezse başka yerden verir. Bir kapıyı kaparsa 1000 kapı açar. Mesela bu şey. Gözü tokluk mesela. İman. Böyle olması lazım. Ve yehlikü ahiru hazil ümmet. Bu ümmetin sonu da şu iki kötü huydan dolayı helak olacaklar. Bil buhli vel emel. Buhl, bakillik demek, cimrilik demek. Eli sıkı, cimri, hayır yapmıyor, hasenat yapmıyor, sadaka vermiyor, zekat vermiyor, eli sımsıkı, cimri. Cimrilikten dolayı helak olacak. Cimrilikten dolayı zekatını vermeyecek. Cimrilikten dolayı sadakasını vermeyecek. Cimrilikten dolayı hayrını yapmayacak. Cimrilikten dolayı cihada yardımda bulunmayacak. Cimrilikten dolayı ümmeti Muhammed'e hizmet edecek sahalarda gayret göstermeyecek, helak olacak. Vazifelerini yapmadığı için. Çünkü mali sorumlulukları var Müslümanın. Emel, emel denilen şey de ummak demek. İstikbale ait bir takım umutlarının, hayallerinin olması demek insanın. Emelden dolayı insan niçin helak oluyor? Bu emelin ne olduğunu pek çok kimse anlayamaz. Emel nedir? Yani niye insanın ileriye dönük planı olmasın mı, düşüncesi olmasın mı, hayali olmasın mı, hedefi olmasın mı, isteği olmasın mı? Yasak mı İslam'da bunlar? Niye bu? Günah mı yani? Ben inşallah çocuğum büyürse onu hafız yetiştireceğim. İnşallah işte bir müstakil ev sahibi olmak istiyorum. İnşallah Türkiye'de bir dükkan açarım. İnşallah Kulu'da, Tavşançalı'da şöyle bir geniş arazi alır da iki katlı bir ev yaptırırım filan. Bunlar günah mı? Emel nedir? Emel insanın daha biraz daha yaşayacağını sanması. Ulu emel. Emelin uzunluğu bu. Ne yapmayı düşünüyorsun sen? İşte hocam emekli oluncaya kadar burada yaşamayı düşünüyorum. Ondan sonra sakal bırakacağım. Ondan sonra hacca gideceğim. Ondan sonra çoluk çocuğu evlendireceğim. Ondan sonra namazımı kılacağım. Orucumu tutacağım.

Yani yaşça küçük nice insanlar ölüyor. Bebekler ölüyor. Dedeler duruyor. Bebekler ölüyor. Hastanın başındaki bekçi ölüyor. Bekleyen hasta bakıcı ölüyor. Hasta kalkıyor, daha da kaç yıl yaşıyor. Yani ölümün kime, ne zaman geleceği belli değil. Ölümü uzakta sanmak Tuğlu Emel'dir. Ölüm, Cahit Sıtkı Tarancı bile güzel söylemiş yani. Neylersin, ölüm herkesin başında, uyudun uyanamadın olacak. Efendim taht misali o musallığa taşında bir namazlık saltanatın olacak filan diye. 35 yaş şiiri Tarancı'nın değil mi? Böyle söylüyor. Yani neylersin, ölüm herkesin başında, uyudun uyanamadın bir gün olacak diyor yani. O bile biraz daha iyi düşünüyor da bizim hacı, hacını 65 yaşından sonra düşünüyor. Daha 35 yaşında şu kadar sene yaşarım diye düşünüyor. İşte bu Tuğlu Emel. Yarına çıkacağını bilmiyorsun. Bu akşama ermişsen yarına çıkacağını umma. Yarına çıkacağını ummak Tuğlu Emel'dir. Neden kötüdür Tuğlu Emel? Emel duygusu niye kötüdür? Niye insan bundan helak olur? İnsan Tuğlu Emel ile iyilikleri geriye atar. İleride tevbekar olacağım. İleride şu hayrı yapacağım. İleride namazı kılacağım. Hep iyilikleri geriye atar. Geriye atmaya Arapçada tesvif derler. Tesvif, ileride şöyle yapacağım demektir. Tesvif şeytanın aldatmacasıdır. Şimdi yapma o işi, ileride yap. Şimdi yapma, şeytanın bir aldatmacasıdır. Şeytanın bir işi acele ettirmektir. El acelete mine şeytan. Bir işi de efendim tehir ettirmektir. Hayırlı bir işi özene bezene yapılması diye aceleye getirtir. Namazı acele kıldırtır mesela. Namazın bir şeye benzemez. Acele yaptırdı. El aceletü mineş şeytan. Acele şeytandandır ama bazı yerlerde acele etmek lazım diyor Peygamber Efendimiz. Mesela cenaze vefat ettiği zaman kaldırmakta acele etmek lazım. Efendim insanın kız çocuğu varsa evlendirmekte çabuk davranması lazım. Çünkü büyür de flört falan bir şey yaparsa, kötülük yaparsa anaya babaya yazılır cezan. Çabuk evlendirmesi gerekiyor. İşte bir de borcunu çabuk ödemesi, tevbeyi çabuk yapması falan lazım. Hadislerde tavsiye edilen. Başka şeylerde enni lazım. Yani dengeli, ölçülü. Almanların bir sözü vardır. Bilmiyorum İsveç'te buna benzer söz var mı? Aile, mitvayla. İhtiyatlı bir acele. Kendisini sıkmamak. Streslemiyorum. Yabancı kelime kullanmak yasak bana. Kendi kendime yasak ettim. Kullanana da ceza yazıyorum. Gerilim. Ruhi gerilim. İleride çok yaşayacağım diye umarken insan gaflete düşer. Gafilce yakalanır. Hazırlıksız ölür. Borcunu ödeyememiş olur. Alacağını alamamış olur. İşini yapamamış olur. Tevbesini edememiş olur. İbadetini geride bırakmış olur. Namazını kılmamış olur. Orucunu tutmamış olur. Haccını yapmamış olur. Bunlar hep hangi duygudan kaynaklanıyor? Yaşarım canım, yaparım ileride duygusundan. İşte bu korkunç bir duygudur. İnsanları iyilik yapmaktan alıkoyan bir duygudur. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki helekel müsevvifun. Hayırlı işlerini geriye tehir eden insanlar, müsevvif, tesvif yapanlar yani, helak oldular. Öyle şey yok. Hayırlı iş hemen yapılır, çarçabuk yapılır. Onun için Tuğlu Emel'de kötü bir huydur. Akşama çıktın mı sabaha çıkmayı düşünmeyeceksin. Ne yapacaksın? Tevbe edeceksin, abdestini alacaksın, akşam namazını kılacaksın. Ne lazım? Belki bu gece ölürüm diyeceksin. Vasiyetin yastığının altında yazılı olacak. İnsanın efendim vasiyeti yastığının altında yazılı olmazsa suçmuş o, günahmış. Vasiyeti yazılı olacak. Şu kimseye şu kadar alacağım var, efendim onu alın, Kur'an kursuna verin. Filancaya şu kadar borcum var, şuradan parayla onu ödeyin filan. Evlatlarım aman, benden sonra namazınızı bırakmayın. Bak, hakkımı helal etmem, efendim bilmem, takva ehli olun. Çocuklarına, hanımına vasiyetini yapacak. Yastığının altında olacak. Ölüme hazırlıklı olacak. Yani Müslümanın öyle olması lazım. Tuğlu Emel bunu engelliyor. Onun için bu ümmetin son kısmı evvelkiler kuvvetli imandan ve zühdü takva sahibi olmalarından cennete girdikleri gibi sondakiler de maalesef cimriliklerinden ve bir de Tuğlu Emel sahibi olduklarından. Yaparım canım ileride dur bakalım daha gencim filan diye işi tehir ettiklerinden dolayı helak olacaklar buyuruyor. Demek ki bizim ne yapmamız lazım? Cömert olmamız lazım, cimri olmamamız lazım bir. İkincisi de Tuğlu Emel sahibi olmamamız lazım. Her an ölebilirim diye ölüme hazırlıklı olmamız. Ölürsek arkada bir hesap, bir borç bırakmadan her şeyi temiz yapmamız lazım. Bir güzel şahsı anlattılar. Bu İslam tarihi kitabını yazan Asım Köksal tanıyormuş galiba. O anlattı. Memurmuş bu adam. İstanbul defterdarlığında efendim memurmuş.
masasındaki bütün dosyaları, bütün işleri bitirmeyince

0: Evine gitmezmiş. Mesai 5'te bitiyor, gitmezmiş, 6'da gitmezmiş, 7'de gitmezmiş, 9, 10, 11 neyse. Dosyalar bitince gidermiş, masası tertemiz, hiç yarına bırakılmış bir işi yok. O gece ölürse yeni gelen adam masaya oturduğu zaman geride halledilmemiş hiçbir iş yok. Böyle yaparmış. Erken gelirmiş, vazifesini yaparmış. Yani bu hizmeti şey olarak bilirmiş, Allah'a itaatin bir parçası olarak bilirmiş. Ondan yaparmış. Bizim de yaptığımız işleri böyle yapmamız lazım. Muhterem kardeşlerim, Allah bizi yolundan ayırmasın. Hayırları işletsin. Günahlardan uzak eylesin. Yakin sahibi, kuvvetli, tereddütsüz, sağlam iman sahibi kul eylesin.
1: El-Fatiha.

0: Bugünün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyeler

Müminlerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Yunus suresinde geçen konular nelerdir? Sevgili dinleyiciler, ilahi kitabımız ve hayat nizamımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve adını bir peygamberden alan surelerden biriyle devam edeceğiz bugün. Kur'an-ı Kerim'deki 10. sure olan Yunus suresi, ismini 98. ayetinde Hazreti Yunus ve kavmine dair anlatılanlardan alır. Burada Hazreti Yunus'u önce inkar edip aşağılayan, sonra pişman olarak hatasını anlayan ve iman eden tek kavmin kıssası anlatılır. Yunus suresinde Allah'ın gökler ve yer dahil her şeyi yarattığı, bunlardaki ibretler, iyi, güzel ve faydalı şeylerin kaynağı, geçici iyilikler yerine kalıcı ebedi mutlulukların istenmesi gerektiği, peygamberlerin vazifesi konuları yer almakta. Sure içinde Hazreti Nuh ile başlayıp, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'la devam eden ve sonunda sureye adını veren Hazreti Yunus ve kavmi anlatılır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Abdullah bin Ebi Hadrad'ın Gabe'ye gönderilişi. Seferin tarihi, mevkii ve sebebi. Gabe seferi hicretin 8. yılında Şaban ayında vuku bulmuştur. Gabe, Şam yolu üzerinde Medine yakınında Medine'ye bir beritlik 12 millik uzaklıktadır. Sel dağına uzaklığı 8 mil olup Medinelilerin mallarının bulunduğu sık ağaçlı bir yerdir. Hazreti Abbas gecenin sonuna doğru Sel dağına çıkıp Gabe'deki uşaklarına seslenir, sesini onlara duyururdu. Gabe bol suludur. Abdullah bin Ebi Hadrat der ki, Beni Cüşem kabilesinden büyük bir oymağa mensup bulunan Rifa bin Kays veya Kays bin Rifa adındaki kişi, kavmi ve kendi adamlarıyla birlikte gelip Gabe'ye konmuştu. Kaysları Resulullah Aleyhisselam'la savaştırmak istiyordu. Kendisi Cüşem kabilesi içinde at ve şan sahibiydi. Resulullah Aleyhisselam beni çağırdı. Yanıma da Müslümanlardan iki kişi kattı ve şu adamın yanına kadar gidiniz. Ya onu ya da ondan bana bir haber ve bilgi getiriniz buyurdu. Bize yaşlı ve arık bir deve verip birimizi onun üzerine bindirdi. Vallahi adamlar arkasından elleriyle itmedikçe deve ayağa kalkmadı, ayağa da güçlükle kalkabildi. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselam bunun üzerine nöbetleşe bininiz ve o adama erişiniz buyurdu. Hemen yola çıktık. Yay, ok ve kılıç gibi silahlarımız da yanımızdaydı. Güneş batarken Beni Cüşemlerin konak yerlerinin yakınında hayvan otlattıkları bir yere vardık. Ben orada bir köşeye sindim. İki arkadaşıma da Beni Cüşemlerin konak yerine yakın bir köşeye sinmelerini emrettim ve benim konak yerine hücuma geçip tekbir getirdiğimi işittiğiniz zaman ikiniz de tekbir getiriniz ve benimle birlikte hücum ediniz dedim. Vallahi biz böylece Beni Cüşemlerin uykuya dalma veya ondan bazılarını ele geçirme fırsatını gece karanlığı bizi bürüyüp açılıncaya kadar bekledik durduk. Beni Cüşemlerin bu bölgede hayvanlarını otlatan bir çobanları vardı. Çobanları yanlarına dönmekte gecikince onun hakkında endişelenmeye başladılar. Beni Cüşemlerin başkanı olan Rifa bin Kays kalktı, kılıcı alıp boynuna astıktan sonra ''Vallahi ben bu çobanımızın izini izleyeceğim. Muhakkak onun başına bir felaket gelmiştir.'' dedi. Yanında bulunan kimselerden bazıları ''Vallahi onu izlemeye sen gitme. Senin yerine bizim gitmemiz yeter.'' dediler. Rifa bin Kays ''Vallahi onu izlemeye benden başkası gitmeyecektir.'' dedi. ''Öyleyse seninle birlikte biz de gelelim.'' dediler. Rifa bin Kays ''Vallahi sizden hiç kimse de benim izimden gelmesin.'' dedi. Ve benim bulunduğum yerden kendisine atacağım okumu yetiştirebileceğim bir yere kadar geldi. Geçeceği sırada oku atıp vallahi hiç konuşturmadan üzerine

0: atıldım, konak yerine saldırdım ve tekbir getirdim. İki arkadaşım da saldırdılar ve tekbir getirdiler. Vallahi konak yeri halkı ancak kadınları ve çocuklarıyla yanlarındaki mallarından binecek veya taşınabilecek hafiflikte olanlarını alarak kaçıp kurtulabildiler. Kendilerinin pek çok deve ve davarlarını sürüp Resulullah Aleyhisselam'ın yanına getirdik. Resulullah Aleyhisselam bu develerin 13'ünü bana verdi. Uyeyne bin Hısn'la Haris bin Avf'ın Müslüman olmak üzere yola çıkışları. Uyeyne bin Hısn'la Haris bin Avf Müslüman olmaya karar vererek Medine'ye gelmek üzere hazırlanıp yola çıkmışlardı. Yolda Ferve bin Hubeyretül Kuşeyri'yi rastladılar. Ferve umre yapmak üzere Mekke'ye gelmekteydi. Uyeyne bin Hısn'la Haris bin Avf Ferve ile konuştular. Üzerinde durdukları işi, yapmak istedikleri şeyi ona haber verdiler. Ferve, bence şu Hudeybiye musalahası içinde kavminin ona Muhammed Aleyhisselam'a ne yapacağını görünceye ve Kureyşilerden edineceğim haberi size getirinceye kadar acele etmezseniz ağırdan alsanız iyi olur deyince Medine'ye gitmeyi geri bıraktılar. Ferve bin Hubeyre, Kureyş müşrikleriyle görüşüp konuştuktan sonra Mekke'den dönüşünde Uyeyne bin Hısn ve Haris bin Af'la buluştu. Onlara Kureyş müşriklerinin durum ve tutumunu bildirdi. Gördüm ki Muhammed'in kavmi onun muzaffer olacağına kesin olarak kanaat getirmişler. Onun üzerine yürümeye yeltenir gibi oluyorlar fakat işin sonucunu düşünüp geri duruyorlar. Ayaklarının birini ileriye atsalar diğerini geriye atıyorlar dedi. Uyeyne bin Hısn Ferve ile konuştuktan sonra Hicretin 8. yılında Mekke'nin fethinden biraz önce Medine'ye gelip Müslüman oldu. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal.
2: Akran Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
3: Akra Reklam.
4: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri dünyada ahirette sizi aziz ve bahtiyar eylesin. Gönüllerinizin muratlarını, isteklerinizi, taleplerinizi, hacetlerinizi ihsan eylesin, reva eylesin, bahşeylesin. Sizi iki cihanın hayırlarına erdirip sevindirsin. Sevdiklerinizle, çoluk çocuğunuzla, yakınlarınızla, arkadaşlarınızla beraber. Efendim, 5 tane hadis-i şerif okuyacağım bugün. Birincisi, efendim, pek çok kaynaklarda Ahmed İbni Hanbel, Müslim, Nesai İbni Mace ve diğer kaynaklarda bulunan bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, men iktata'a hakkam ri'im müslimin bi yeminihi. Fakat evceballahu lehunnar ve harrama aleyhil cenneh. Fakale racülün, ya Resulallah, ve inkâne şey'en yesira, kale ve inkâne kadıben min erak. Sadaka Resulullah fîmâ kal, evkemâ kal. Aziz dinleyiciler, bu hadis-i şerif İslam'ın adalete, efendim, doğru hüküm vermeye, hakkaniyete, insan haklarına, kişilerin efendim mülkiyet haklarına, helal kazanca, efendim, aldatmadan tertemiz bir şekilde kazanmaya ne kadar önem verdiğini gösteren güzel bir bariz numune oluyor hadis-i şerifler içinde. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, men iktata'a hakkam ri'im müslümin bi yeminihi. Her hangi bir kimse ki bir Müslüman kişinin hakkını

billah tallah neyse şöyle böyle yemin ederek koparır bir parça ondan alırsa. Yani yalan yere yemin edip bir Müslüman kardeşin, kişinin hakkını koparıp alırsa, ne kadarını alıyorsa artık bir miktar efendim. Fakat evceballahu lehunnar, Allah ona cehennem ateşini vacip kılar, gerekli kılar, muhakkak cehenneme girecek o kişi. Ve harrama aleyhil cenne, ve cenneti ona haram kılar, cenneti ona haram kılar. Fekale racülün, ya Resulallah, bunu dinleyen sahabeden, müminlerden bir kişi sordu, bir adam sordu. Ya Resulallah, ve inkâne şeyen yesira, eğer alınan şey küçük bir şeyse, az bir şeyse de böyle midir hüküm? Gâle ve inkâne kadıben min erak, eğer misvak ağacının bitkisinin efendim bir dalı bile olsa, efendim hani ağızlarına dişlerini temizlemek için efendim kullandıkları bir dal oluyor. O zamanlar diş fırçası vesaire yok. Şimdi de kullanılıyor. Sevabı çok. Onunla dişlerin temizlenmesini Peygamber Efendimiz çok hararetle tavsiye buyurmuş. Diş temizliği, ağız temizliğine çok önem vermiş. Efendim güzel kokuya önem vermiş. Çirkin kokulardan temizlenmek için yıkanmaya, efendim ağzını, burnunu yıkamaya, vücudunu yıkamaya önem vermiş. Efendim ve çok hararetle üzerinde durmuş, tavsiye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz misvak öyle bir şey. Küçük bir dal parçası ve bu çöllerde yetişen sahipsiz ağaçlardan birisi. Yani bunlardan alıyorlar, kesiyorlar. Efendim sonra şöyle bir karış boyunda 20-25 santim, 15 santim. Sonra bununla dişlerini sürttüğü zaman tel tel, ucu telleniyor da fırça gibi ağzı temiz oluyor. Ayrıca içindeki madde dolayısıyla da mikropları efendim öldürücü, asitleri söndürücü bir maddesi var. O da ağzın diş etlerine sıhhat veriyor. Efendim ağzı hastalık yapıcı efendim canlılardan da temizliyor. O bakımdan da fevkalade tesirli bir şey. Bir doktor kardeşim, Allah rahmet eylesin, söylemişti. Efendim misvak kullananlar halkta görülen diş hastalıklarından salim oluyorlar. Onlara tutulmuyorlar. Halkın büyük bir çoğunluğunda olan bir diş kökü iltihabı hastalığı var. Efendim kullananlarda o olmuyor, misvak onu geçiriyor diye bilimsel olarak kendi mesleğinin sonuçlarını böyle bana bildirmişti. Bir misvak parçası önemli bir şey değil. Çünkü kırda, dağda, bayırda, çölde bir insan bu ağacı görünce, yani dalından misvak yapılabilen ağacı görünce efendim bir parça kesip onu kullanabilir. Efendim buna erak deniliyor. Erak ağacından bir kadıp, yani bir dalcık da olsa, bir dal da olsa efendim böyledir buyuruyor Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa'sı. Yani buradan anlıyoruz ki yalan yere yemin etmek, yalan yere yemin edip de birisinin hakkını yemek, almak efendim kesinlikle yok. Cezası da bu kadar büyük. Hiçbir haksızlık yok. Hatta İslam'da efendim yalan hiç yok. Müslüman asla yalan söylemez. Hatta şaka yapsa bile yalan söylemez. Gerçeği latife olarak söyler. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki ihtiyar kadınlar cennete girmeyecek. Bu söz doğru. Yani ihtiyar haliyle girmeyecek buyurmuş. Ondan sonra da açıklama yapmış. Genç bir sapasağlam efendim dipdiri canlı, sıhhatli, sağlıklı, sevimli bir kimse halinde olacak cennette diye buyurmuş. Yani yalandan şaka bile yok. Bir Nisan bile yok İslam'da. Efendim bin bir türlü yalan dolan, ondan sonra bir Nisan diyorlar. Yalan idmanı yapıyorlar. Yalan provası yapıyorlar. Öyle şey yok. Yani yalan söylemek yok İslam'da. Ama bir de mahkemede vallahi billahi tallahi Kur'an üzerine yemin ederim, namusum üzerine, vicdanım üzerine, kanun namına bilmem ne efendim biri yalan kıvırtıp efendim hukuku saptırırsa, efendim hakkı engellerse, ya da mahkemede olmasa bile çarşıda, pazarda, efendim mahallede, evde, köyde, şehirde yemin ediyor, vallahi şu şöyledir, peki o halde bu mal senin mi? Evet benim, vallahi benim. Halbuki onun değil. Yalan söylüyor mesela. Yani böyle de olabilir. İlla mahkemede olma şartı yok. Bir yalan yeminle bir Müslümanın

hakkını alan kimseye Allah cehennem ateşini vacip kılar ve ona cenneti haram kılar. Onun için Müslümanların hukuka, efendim, mülkiyet haklarına, efendim, doğruluğa, doğru sözlülüğe, adaleti korumaya çok dikkat etmesi lazım. Adalet gözümüzün bebeğidir. Adalet egemenliğin temelidir. El adlu esasul mülk. Adalet olmazsa toplum kokuşur, mahvolur. Suçlu ceza görmez. Haklı da hakkını alamaz. Onun için adalet son derece önemlidir. Efendim, bir millet geri olabilir, efendim, kusurlu olabilir, efendim, iptidai olabilir, basit olabilir, çağın gerisinde kalmış olabilir. Adil olursa bunların hepsini kısa zamanda düzeltir. Efendim, bir çobanın, çalışkan çocuğunun atom alimi olduğu gibi, efendim, sonra bakarsınız ilerler. Ama adalet olmadı mı? Adalet ahlakın en önemlilerinden birisidir, adaletli olmak. Adalet olmadı mı her şey temelinden sarsılıyor, bozuluyor. Onun için egemenliğin temeli adalettir denilmiş. Her şey artık yalan yanlış üzerine bina edilmeye çalışılıyor. Tabi bina edilmez, çamur üzerine bina yapılmaz. Temelsiz yere, çürük toprağa, heyelan mıntıkasına bina yapılmaz. Onun için efendim adalet gitti mi her şey gidiyor. Ticari hayat gidiyor, aile hayatı gidiyor, kazanç efendim haram oluyor, kişiler arasındaki beşeri ilişkiler bozuluyor, efendim kardeşler arasında efendim şeyler bozuluyor, her şey mahvoluyor. Onun için adalet çok önemli. Doğru söylemek lazım, adaletle hükmetmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz velev ala enfusikum evil valideyni vel akrabin, kendinizin aleyhine bile olsa, anne babanızın bile, ki insan annesini babasını çok sever, onun için her şeyi yapar, anne babanızın aleyhine bile olsa, akrabaların aleyhine bile olsa adaletten ayrılmayın buyuruluyor. Şimdi bugün çevremize, toplumlarımıza bakarsak, eğer adalet varsa ne iyi, ama adalet gitmişse, adalet yoksa, her türlü haksız, kanunsuz, uygunsuz işler yapılıyorsa, o zaman vaziyet çok fena. Önce adaleti temin etmek lazım. Eskiden beri ben düşünüyorum, yani insanlar niçin adalete gönül veriyor, niçin adaleti istiyor? Bu bir karşılıklı pazarlık mıdır? Yani o benim hakkımı yemesin, ben de onun hakkını yemeyeyim. Hakkım yenilirse benim hoşuma gitmez, karşımdakinin hakkını da ben onun için yemeyeyim. Ben onların hakkını yersem onlar da benim hakkımı yerler, sonuç itibariyle benim hakkım zedelenmiş olur, yapmayayım filan. Bu bir materyalist, maddeci mantık. Yani böyle de olabilir, böyle de düşünebilir, ama İslam böyle düşünmüyor. İslam efendim imanın gereği olarak adil olmayı emrediyor. Karşılıksız ve kendisinin aleyhine, akrabasının, ana babasının aleyhine bile olsa doğru sözlü, doğru olmayı tavsiye ediyor. Allah'ın rızasını kazanmak için doğru olmayı tavsiye ediyor. O daha tatlı, daha güzel bir şey. O halde imanı kuvvetlendirmek lazım. Bence hakimlerin imanlarının son derece kuvvetli olması lazım. Sorumluluk duygusunun, yarın mahkeme-i kübrada kendilerinin de efendim muhakeme edileceğini, hakimlerin de muhakeme olunacağını bilmesi lazım. Buna inanması lazım. Ona göre davranması lazım. Boşluk bulunca kimsenin anlayamayacağı yerde ve şekilde insanlar inanmayınca kusur işliyorlar. Ama ahireti bilen insan yalnız kaldığı zaman da suç işlemiyor. Onun için imanı kuvvetlendirmeye var gücüyle herkesin gayret etmesi lazım. Ben askerlikteyken hatırlıyorum, herkes nöbeti kaytarmaya çalışırdı, nöbeti başkasının üstüne atmaya çalışırdı. Ben Allah yolunda efendim bir saat nöbetçilik edenin gözüne cehennem ateşi değmeyecek diye düşünüp nöbete şevk ile, aşk ile giden Müslüman kardeşleri biliyorum, imanlarının gereği olarak. Hatta bunu bir kardeşimiz, Yüksek İslam Enstitülü kardeşimiz konuşmasında böyle İslam'da böyledir deyince albay veya yarbaydı onun komutanı, aman demiş, bir askerlere toplantı yapalım, sen bunları İslam'ın bakımından onlara anlat demiş. Yani nöbet tutmanın fazileti, askerliğin önemi efendim. Yani iman oldu mu her şey güzel oluyor. Askerlik de güzel oluyor, nöbet de güzel oluyor, hakimlik de güzel oluyor, ticaret de güzel oluyor, efendim ailevi ilişkiler de güzel oluyor, toplumsal ilişkiler de güzel oluyor. İman gitti mi, Allah'tan korkmadıktan sonra o insandan korkmak lazım. Her şeyi yapabiliyor. Efendim bir sürü efendim mahkemelik iş, bir sürü polislik iş ortaya çıkıyor. Bir sürü haksızlık yapılıyor. İslam bunu

kökünden temizliyor. Yani sivrisinekleri tek tek yakalayıp öldürmekle bitmiyor. Bataklıkları kurutunca bitiyor. Öyle yapmak gerekiyor aziz ve sevgili kardeşlerim. Biz de kendi özel hayatımızda işte bir imtihan hayatı yaşıyoruz, yaşayacağız. Ondan sonra Allah iman selametliği versin. Hepimiz bir gün ecel şerbetini içip efendim kabre konulacağız. Efendim ölümü tadıp ahirete göçeceğiz. Mahkeme-i Kübra'da hesap vereceğiz diyerek her işimizi Allah'ın rızasına uygun yapmaya, adaletli olma, doğru sözlü, doğru özlü olma dikkat edelim. Özellikle yemine dikkat edelim. Boş yere yemin etmeyelim. Artık yemin böyle günlük konuşmaların, şakaların bir parçası olmuş. Her türlü yalana vallahi billahi diyerek efendim destekleme sağlanıyor. Halbuki doğru olmuyor. Yalan oluyor söylenen söz. Bir de yemin edilmiş oluyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Yemin etmeyelim mümkün olduğu kadar. Yemin edersek doğru şey üzerine yemin edelim. Hak yemeyelim. Efendim hak yemek isteyenlere destekçi olmayalım, yalancı şahitlik yapmayalım, mahkemede yalan yemin ile yalan şahitlik yapmayalım. İkinci hadis-i şerif, sevgili kardeşlerim, Abdullah İbn-i Mübarek kitabına yazmış, efendim, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, "Men akarra bi ayni müminin, akarrallahu bi aynihi yevmel kıyame." Kim bir müminin gözünü efendim serinletirse, gözünü, gönlünü, gönül gözünü serinletirse Allah da onun gözünü kıyamet gününde efendim serinletir. Göz serinletmek, gönül serinletmek ne demek? Sevindirmek demek. Arapçada efendim böyle tabir edilmiş. Efendim gönlünü hoş etmek demek. Yani bir insanın hani sevindiği zaman yüzü güler, gözlerinin içi güler diyoruz ya, böyle ne oldu? Böyle çok tatlı tatlı gülüyorsun, gözlerinin içi gülüyor, ne oldu? Bir habere sevindim de ondan filan diyoruz ya, efendim işte onun gibi bir tabir bu. Kim bir Müslümanın gözünü serinletirse, yani onu sevindirirse, gönlünü hoş ederse, gönül alırsa, efendim gönül yaparsa, efendim sevindirecek bir davranışta, bir ikramda, bir tavırda bulunursa, Allah da onun kıyamet gününde gözünü serinletir. Yani Allah da onu sevindirir. Allah'ın sevindirmesi tabii onu affetmesi, mağfiret etmesi, mükafatlandırması tarzında tecelli eder. Çok güzel. Onun için efendim biz burada gönül yapmaya, gönülleri efendim hoş etmeye dikkat etmeliyiz. Gönül kırmamaya dikkat etmeliyiz. Kimsenin kalbini, gönlünü yıkmamaya, kırmamaya efendim dikkat etmeliyiz. Kimseyi üzmemeye gayret etmeliyiz. Bir imtihan dünyasına geldik. Burada bir müddet yaşayacağız, gideceğiz. Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Çok sevdiğim bir dörtlüğü Yunus'umuzun. Rahmetullahi aleyh. Rahimahullah rahmeten vasıa. Ben buraya diyor boş bir iddia, palavra efendim için gelmedim bu dünya hayatına. Ben sevmek için geldim. Benim hayattaki en büyük işim sevgi. Gönül yapmaya geldim. Gönülleri sevindirmeye geldim. Çünkü kalpler, gönüller Allah'ın evidir. Efendim dostun evi gönüllerdir. Onun için gönlü yapmaya geldim diyor. Yani insan gönlünden Allah'a inandığı için gönlü Allah'ın evi olarak söylüyor sevgili kardeşlerim. Gönül yapmasının hayatının amacı olduğunu, en büyük işi olduğunu söylüyor. Hakikaten de başarmış rahmetli. Hala ilahileri ile gönlümüzü yapıyor, gönlümüzü şenlendiriyor, gönlümüzü hoş ediyor, sevap kazanıp duruyor Yunus'umuz. Allah böyle bizi de tatlı dilli, güleç yüzlü, kalp kırmayan, herkesi sevindiren, herkesin duasını alan kimselerden eylesin. Hazreti Ali Efendimiz yemin etmiş, o biraz latifeci bir kimseymiş. Vallahi kimseye ömrümde efendim iyilik yapmadım, kötülük yapmadım demiş. Oradan maksadı ne? Yani iyilik yaptıysam sevabı bana gelecek, kendime iyilik yapmışım demektir. Efendim kötülük yapmışsam cezası bana gelecek, demek ki kendime kötülük yapmışım demektir. Başkasına yapmadım, kötülüğü kendime yaptım. İyilik yaptıysam sanki başkasına yapmadım, iyiliği sanki kendime yaptım demiş oluyor. Böyle bir nükteyle ifade etmiş oluyor efendim Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerremallahu vece. Onun için bizim de hayatta amacımız sevgili kardeşlerim gönül yapmak olmalı. Yunus'un yolu doğru. Biz Yunus'umuzun yolundan dinimizin, imanımızın gereği Peygamber Efendimizin hadisi şerifle

birçok kardeşimiz var, gözümün önüne geliyor. Çocuğunun ismini mesela Emre koyuyor veya Yunus koyuyor. Neden? Onu sevdiği için. Güzel. Biz o yoldan ayrılmayalım. İnşallah herkesi sevindirelim. Kalp kırmayalım, gönül yıkmayalım. Sonra pişman olacak iş yapmayalım. Birçok kimse efendim günlük hayatın kısır çekişmeleri içinde efendim bunları anlayamıyor ve çok kalp kırıyor. Hele hele bir insan yüksek mevkilerde olur, sorumluluk makamlarında olur da halkın kalbini kırarsa ne kadar kötü olur. Cenab-ı Hakk'ın rızasına aykırı iş yaparsa ne kadar fena olur, ne kadar büyük yanlış olur, onun telafisi ne kadar zor olur. Sonra pişman olsa, ağlasa, gözyaşı dökse bile ne kadar hakları Allah-u Teala Hazretleri affetmiyor. Kul haklarını affetmiyor. Git onunla helalleş buyuruyor. Adam esiyor, tozuyor, zulmü yapıyor. İhtiyarladıktan sonra aklı başına geliyor. Efendim ölüm döşeğine düştüğü zaman, el ayağı titremeye başladığı zaman ben de müminim, ben de Müslümanım. Efendim bilmem ne filan camiye gitmeye başlıyor vesaire. Ama o eski kul haklarını Allah ondan soracak. En iyisi kul hakkını hiç üzerine almamak sevgili kardeşlerim. Üçüncü hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz üçüncü ve dördüncü hadis-i şerifler aşağı yukarı efendim zikir üzerine buyuruyor ki Peygamber Efendimiz men eksere minel istiğfari cealallahu azze ve celle lehu min külli hemmin ferecen ve min külli dıykın mahrecen ve razakahu min haysula yahtesib. Ahmet İbni Hanbel, Hakim İbni Sinni ve diğer kaynaklarda Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif bu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men eksere minel istiğfar. Kim estağfurullah elazim, tevbe ya Rabbi, affet ya Rabbi diye tevbeyi, istiğfarı o cümleden olan efendim sözleri, faaliyetleri çoğaltırsa, çok yaparsa, çok istiğfar ederse aziz ve celil olan Allah onun ceale lehu min külli hemmin feraca, her sıkıntıdan bir çıkış yolu yaratır ona, her üzüntüden onu efendim sevince çıkartır ve min külli dıykın mahreca, her darlıktan bir kurtuluş noktasına, çıkış noktasına ulaştırır, darlıktan kurtulur ve razakahu min haysu la yahtesib ve onu hiç ummadığı, tahmin etmediği, beklemediği yerden mükafatlandırır, rızıklandırır. Rızık verir, mükafat verir, nimet verir, rahmet eder, efendim mükafat verir. Onun için tevbe ve istiğfarı çok yapacağız aziz ve sevgili kardeşlerim. Büyüklerimiz, tasavvuf yolunun büyükleri, mübarek evliya büyüklerimiz, efendim tarikat büyüklerimiz hadis-i şerifleri okuyarak hayatına uygulamış, işi sözde bırakmamış mübarek insanlar, salih insanlar, ilmiyle amil insanlar hep böyle geçirmişlerdir ömürlerini. Siz de tevbe ve istiğfarı çok yapın. Affet beni Allah'ım deyin. Benim kusurlarım çok deyin. Kusurlarınızı düşünün. Gözyaşı dökün. Bir daha yapmama niyetlenin. Yanlış yoldan dönün. Doğru yola girin. Allah tevbe edeni, istiğfar edeni, yanlıştan döneni sever, bağışlar, affeder. Yanlış yolda yürümenin sonucu yok. Çıkmaz sokakta. İnsan sonunun çıkmaz olduğunu sonunda anlar. Efendim dönmek zorunda kalır ama iş işten geçmeden olmasın bu. Bazı sokaklara efendim bakıyorum, baş tarafına yazıyı koyuyorlar. Bu yol çıkmaz yol. Arkası yok bunun. Devamı yok. Bir noktada bitecek demek yani. İnsan oraya girmiyor. Ha, bu yol benim aradığım adrese efendim arkadaşın evine gitmiyormuş demek ki. Buradan çıkamazmışım öbür tarafa diye. Oraya girmiyor. Çıkmaz yollarda yürüyorsa bir insan ne yapacak? Amacına ulaştırmayan çıkmaz yollarda yürüyorsa o zaman dönecek. Dönüş nedir? Tevbedir, istiğfardır. İnsanın kendi kendisinin hatasını anlaması büyük fazilettir. Hatalarımızı idrak edelim. Birçok insan hatasında inat ediyor, ısrar ediyor. Hatada ısrar çok kötü bir büyük bir beladır, suçtur. Küçük suçlar bile ısrar edildiği zaman büyür. Küçük bir günah işliyor, önemsiz bir günah işliyor ama laf dinlemiyor, söyleyenlerin nasihatlerini kabul etmiyor. O küçük işi yapmaya devam ediyor. Ha işte o küçük günah ısrarla büyür. La sagirata ma'al israr. Israr ile küçük günah kalmaz, günah büyükleşir. Neden? Günah küçüktü ama ısrar ediyor. Israr fena yapar vaziyeti.

bırakmalı, günahı bırakmalı, yanlış yolu bırakmalı, çıkmaz yoldan dönmeli, tevbe ve istiğfarı çok yapmalı insan. O zaman Allah üç mükafat veriyor, üzüntülerini sevince çeviriyor, darlıktan genişliğe çıkartıyor, ummadığı noktadan rızıklandırıyor. Yani rızık da geliyor. Tevbe ve istiğfar edene rızık da geliyor. Kazancı da bol oluyor. Ne yapması lazım? İyi kul olmaya efendim yönelmesi, tevbe ve istiğfarı çok yapması lazım. Onun için hepinize rica ediyorum. Lütfen Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş. Günde en az 100 defa istiğfar edin. Bir başka hadis-i şerif var. O daha güzel. Onu da söyleyeyim. Her namazın arkasından 100 defa istiğfar etmenin efendim çok mükafatı olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş. Her namazın arkasından bir tesbih efendim 99'luk bir tesbih çevirin, 100 defa estağfurullah estağfurullah deyiverin, o mükafatı kazanın. Bundan sonraki hadis-i şerifte zikirle ilgili demiştim. Orada da Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın ve bütün ravileri güvenilir kişiler diye de kaydetmiş. Hocamız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Efendimiz Hazretleri efendim men ekstere zikrallah fakat beri'a minen nifak. Kim Allah'ın zikrini çok yaparsa münafıklıktan beraet etmiş, kurtulmuş, o töhmetten sıyrılmış olur. Münafık olmaz demek yani. Bu çok önemli. Aziz ve muhterem kardeşlerim, insan müminken bazı işlerinden dolayı münafık duruma düşebilir. Münafıklık durumuna düşebilir. Münafık ne demek? İçi başka, dışı başka demek. Efendim, içi başka, dışı başka duruma düşebilir bir insan. Onun için münafıkların sıfatlarından bir tanesi nedir? Ayet-i kerimeden söyleyeyim. İzâ kâmû ile salâti kâmû küsâlâ. Kalktıkları zaman namaza tembel tembel kalkarlar. Demek namaz kılıyorlar ama tembellenerek, isteyerek değil. Tembel tembel kalkarlar. Yurâûnen nâs, mürayilik yaparlar, riyakarlık yaparlar. Ve lâ yezkûrûnallâhe illâ kalîlâ. Allah'ı da anarlar ama az anarlar. Demek ki Allah Allah. Hem namaz kılıyor ama namazı tembel tembel kılıyor. Hem zikir yapıyor ama zikri çok az yapıyor. Allah'ı çok az zikrediyor. Bu işte münafıklığın alameti oluyor. Onun için bu duruma düşmemek lazım. Bu durumda ise insan kendisini toparlaması lazım. Eyvah benim münafıkların haline benzer hallerim var deyip hemen kendisini toparlaması lazım. Münafığın meşhur hadis-i şerifler var biliyorsunuz. Bir tanesinde sıfatı nedir? İza haddese kezebe. Yani konuştuğu zaman yalan söyler. Ve izâ vaade ahlefe, vaad ettiği zaman vaadini tutmaz. Efendim ve izâ tümine hâne, kendisine güvenilse güvenci boşa çıkartır, hıyanet eder deniliyor. Yani öyle böyle zikzaklı gidiyor, kaypak adam oluyor. Tabi Müslümanlar öyle değildir ama bazen işte o sıfatlar şey olur. Namazı zorla kılıyorsa demek ki içine münafıklık girmek istiyor. Şeytan onu münafık yapmak istiyor. Namazı sevecek. Efendim mürayilik yapmayacak. Allah'ı zikri az yapmayacak. Bazıları Allah'ı çok zikrediyor sevgiden. İnsan bir şeyi sevdi mi çok zikreder. Dervişler, yunuslar Allah'ı çok zikretmişler. Neden? Allah aşkı var da ondan. Allah aşıkı olan insan Allah'ı çok zikreder. Onun için zikrullahı çoğaltan münafıklıktan beraet etmiş olur. Münafık değildir deniliyor. Şimdi bu devirde bir takım şeyler moda oldu. Hatta ilahiyat tahsili yapmış, din tahsili yapmış insanlarda bile belirdi bunlar. Efendim zikrin karşısında. Zikri Kur'an emrediyor. Zikri Resulullah emrediyor. Hadis-i şeriflerde var. Ayet-i kerimelerde var. Efendim gene bu zikrin karşısında zikredenlerin hasmı, zikredenlere düşman, böyle şey olmaz. Yani Müslümansak Kur'an'a uyacağız, hadis-i şerife ittiba edeceğiz Peygamber Efendimiz'e. Öyle Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'e aykırı gide gide şey olmaz. Müslümanlık olmaz. Bunu hatırlatıyorum. Allah'ın zikrini çok yapın. Her zaman yapın. Ne olacak? Mesela yolda yürüyorsunuz. Yapılacak başka ne var? Kalbinizden, dilinizden Allah Allah diye Allah'ı zikredin. Çalışıyorsunuz, eliniz çalışıyor. Eliniz kârda, gönlünüz yarda olsun. Gönlünüzle Allah'ı zikredin. Diliniz serbest. Yani hanım mutfakta çalışıyor, yemek yapıyor. Diliyle Allah'ı zikretsin.

hadisi şerifi okumak istiyorum. Enes radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif: "Men ekremehu ehuhul müslimu fel yakbel kerametehu fe innema hiye kerametullahi fe la teruddu alallahi keramete." Burada kelimeleri aynen izah da edeceğim. "Men ekremehu ehuhul müslim." Her bir kimse ki ona bir Müslüman kardeşi bir ikramda bulunmuş, Müslüman kardeşi ona bir şey vermiş, bir hediye, bir ikramda bulunmuş. "Men ekremehu ehuhul müslim fel yakbel kerametehu." Onun ikramını o kabul etsin. Arkadaşının kendisine bir kalem vermiş, efendim yarım elma vermiş gönül almak için diyelim. Efendim işte bir tavır, bir davranış, bir sevgi emaresi, işareti, küçük büyük bir şey yapmış. Efendim ikramda bulunmuş. "Fel yakbel kerametehu." Onun ikramını kabul etsin. Keramet ikram demek. Arapçada ikram demek. E peki Evliyaullah'ın da kerameti var. O ne demek? O da o Evliyaullah'a Allah'ın ikramı demek. Onun için keramet denmiş. Kerametin bu manası bilirse insanın kerameti anlaması daha kolay olur. Bazıları kerameti inkar ediyorlar. Olur mu böyle şey? Olur. Allah ikram ederse, Allah'ın ikramı olduğu için olur. E canım eskiden olmuş, şimdi de olur mu? Eskiden de olur, şimdi de olur, ileride de olacak. Keramet Allah'ın ikramıdır. Allah dilediği kullarına ikram eder, dilediği kullarını öyle efendim mükafatlarına erdirir. Arkadaşının kendisine ikramını, kerametini kabul etsin. Yani ikramını kabul etsin. Neden? Fe innema hiye kerametullah. Çünkü o Allah'ın ikramıdır. Yani o arkadaşı ona veriyor ama Allah o arkadaşın gönlüne onu ilham ediyor. Ona efendim git şunu ver diye düşündürüyor. Aklına onu getir diyor. O da gidiyor arkadaşına o ikramı yapıyor. Gönlümden geldi, içim istedi. Sana şunu veriyorum. Al kardeşim, hediyem olsun filan diyor. Neden? Allah ona yaptır diyor, biliyorsunuz efendim. Ve ma teşavune illa en yaşa Allah. Siz Allah istemezse bir şeyi istemek bile elinizde değil. İsteten Allah, efendim gönderen Allah, o vasıta oluyor, sebep oluyor, müsebbip, müsebbibi hakiki Allahu Teala Hazretleri oluyor. Onun için o Allah'ın ikramıdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kime bir Müslüman kardeşi bir hediye verirse, ikramda bulunursa, o ikramı, o hediyeyi o kabul etsin. Çünkü o Allah'ın hediyesi, ikramıdır. فَلَا تَرُدُّ عَلَى اللّٰهِ كَرَامَتَهُ. Allah'ın gönderdiği ikramı geriye reddetmeyin. Kabulden kaçınmayın. Kabul etmeyip de Allah'ın ikramını reddetme durumuna düşmeyin buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Niye böyle oluyor acaba? Yani ikramı reddetmemek gerekiyor. Çünkü ikram Müslümanlar arasında sevginin işaretidir. Bir, seven insan sevdiğine ikramda bulunur. İkincisi, olmayan sevgiyi de hasıl eder. Yani insan ikram ede ede sağa sola kendisine düşman insanlar bile dost olur, onu sevmeye başlar. Yani sevgi hasıl eder. İkram sevgi hasıl eder. Onun için sevgi de önemli bir şey. Dinin önemli amaçlarından birisi insanlar arasında sevginin yayılması, sevgi bağlarının kuvvetlenmesi. Onun için ikramı birisi alacak. E şimdi o bana bu ikramı verdi. Şimdi ben ona medyunu şükran oldum. Tabii olacaksın. Elbette medyunu şükran olacaksın. Teşekkür edeceksin. Altında kalmak istemiyorum o ikramın. Tabii kalma. Sen de ona götür. Sen de ona bir ikramda bulun. Böylece aranızda sevgi, muhabbet artsın. Ama bazıları ikramı çok haşin bir şekilde kaba saba yapıyorlar. Ben beğenmiyorum. Sen götürüyorsun, bir şey veriyorsun birisine. Hemen yok diyor, teşekkür ederim. Yok lütfen al filan diyorsun, alıyor. Hemen sağına soluna bakıyor, cebinden çıkartıyor kalemini. Bu da senin olsun. E dur bakalım mübarek, yani böyle hemen karşılıklı böyle bu takas usulü gibi öyle ikram bana biraz garip geliyor. Yani onu aklında tutarsın. Bu kardeşim bana ikram etmişti dersin. Sen de bir vesileyle yumuşak güzel bir tarzda efendim sen de ona ikramda bulunursun. Bir seyahat yaptık işte bu aile eğitim çalışmalarını nerede yaparız diye. Bir yere gittik. Dağ başında güzel manzaralı bir araziye gittik. Orayı alabilir miyiz filan diye. Orada bir İngiliz perişan, hırpani yaşıyor böyle. Robinson Crusoe'nun efendim gemiden kurtulup adaya çıkıp da orada perişan yaşadığı gibi dağ başında tek başına yaşıyor.

0: ben arkadaşlara eğildim, dedim ki yani şuna bir ikramda bulunsak ne yapabiliriz? Yoldan portakal almıştık bir paket, şöyle 3-5 kiloluk portakalı böyle arkadaş götürdü, ona verdi ama zarif bir şekilde verdi. Dedi ki orada sebzeyi filan kendisi yetiştiriyor o arazide adam. İşte elması var, biberi var, domatesi var, lahanası var, maydanoz var filan. Dedi her şeyiniz var ama galiba portakalınız yok. Buyurun dedi. Adam da güldü, memnun oldu, aldı. Yani bir de verişin zarif olması önemli oluyor. Efendim evet, birbirimizi sevelim, birbirimize ikram edelim. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah sizi sevsin, Allah'ın sevgili kulu olun, Allah'ın sevgisi içinize yerleşsin, marifetullah'a, muhabbetullah'a Allah sizi erdirsin. Yunuslar gibi, evliyaullah büyüklerimiz, efendim mürşid-i kamillerimiz gibi siz de Allah'ın sevgisiyle dolun, Allah'ın sevgisiyle yaşayın, Allah'ın mükafatlarına erin evlatlarınızla, yakınlarınızla beraber. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Cuma sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

değerli dinleyenler, bugün yeni bir kitabımıza daha başlıyoruz. Aşkın Diliyle Hazreti Muhammed'in Hayatı. İslam tarihiyle kendisini tanıdığımız merhum Asım Köksal'a ait şiir diliyle yazılmış bir eser bu. Zevkle okuyacağız. Yaratanın adıyla sözlerime başlıyorum. Allah'a çok şükür olsun ki bizi yoktan var eyledi. Süzüp süzüp durultarak kendisine yar eyledi. Doğru yoldan saptıkça biz esirgeyip çekti düze. Nihayetsiz rahmetini bol bol serpti üstümüze. Ayı günü yeri göğü bizim için çalıştırdı. Peygamberler göndererek fazilete alıştırdı. Yüksek temiz duyguları gönlümüze aşıladı. Yaptığımız duaları kabul ile karşıladı. Geceleri bunaldıkça biz kullara açtı sabah. Hiç sönmeyen güneşinin nurlarını saçtı Allah. Ey Allah'ım, bizleri sen doğru yola irşat buyur. Doğru yolun neşesini sezdir, duyur. Yüce Rabbim, dünyamızda bize dirlik düzenlik ver. Ahirette de azabından kurtar, bize esenlik ver. Yanılırsak, unutursak, etme Rabbim muahize. Takatimiz yetişmeyen ağır yükü vurma bize. Affet bizi yarlığa sen, ey Allah'ım bize acı. Her zamanda ve her yerde, sensin bize, sen yardımcı. Pasını sil içimizin, aydınlık ver kalbimize. Gerçekleri öğrenelim, basiret ver Rabbim bize. Hayrı şerri fark edecek, bağışla bir üstün akıl. Bu millete, bu vatana, hepimizi hayırlı kıl. Birimizin acısını hisseylesin bütünümüz. Bir önceki günümüze üstün olsun bugünümüz. Esirge her felaketten ey Allah'ım yurdumuzu. Muzaffer kıl bütün kara, deniz, hava ordumuzu. Hoşnut olsun hepimizden ulu elçin Muhammed'in. Ki onun için kainatı hiç yok yerden var eyledin. Sevdin onu, sevdirdin. Hem Resullere başbuğ kıldın. Onun güzel pak adını arşına sen bir tuğ kıldın. Onu eşsiz Kur'an gibi yeryüzüne tek indirdin. Fezadaki güneşleri yerindirdin, imrendirdin. Beşeriyet dünyasını onun nuru aydınlattı. İnsanlara insanlığı, fazileti o anlattı. Milyonlarca insanların ışığını o taşıyor. Bugün bütün gönüllerde heyecanla o yaşıyor. Aczimi hiç düşünmeden iğne ile kuyu kazdım. Yüce şanlı peygamberin hayatını manzum yazdım. O sonsuz bir denizdi. Yazdıklarım damla kalır. Bir güneşin karşısında zerre nasıl mevki alır? Eserimi sevgilerle, saygılarla yazarken ben, ayırmadım gözlerimi bir an asr-ı saadetten. Nihayetsiz gül bağından seçip aldım bir demet gül. Fakat onu soldurmaya kıyamadı asla gönül. İstedim ki o daima gönüllere koku versin. Sevgilinin o duygulu hayatından duygu versin. Umarım ki bu cüretim hoş görülür, hoşa gider. İhlas ile sarf edilen hangi emek boşa gider? Günahlarım üzerinde bir damla yaş bu eserim. Onu belki eritecek yavaş yavaş bu eserim. Birinci bölüm. Peygamberimiz ve ataları. 6. yüzyıl içinde yaşı henüz 40'ı aşan, temiz yüksek duyguları yüreğinden coşup taşan, az irice gövdesiyle uzun gibi orta boyu, nazik kalbi ince hissi, son derece güzel huyu. Açık geniş alnı ile göze çarpar ekseriya. Siyah parlak gözlerini dikmiştir o bir noktaya. Ridası var omuzunda, Beytullah'a sık sık uğrar. Sakin fakat canlı yürür, sevimli bir vakarı var. En fakir bir kimsenin de selamını karşılar o. Kendisini görenlere sevgi saygı aşılar o. Yurttaşları ondan asla yalan bir söz işitmemiş. O vakte de hiç kimseyi darıltmamış, incitmemiş. Güvenilir, iyiliksever, gönlü engin son derece. Dünyanın her safhasını saymaktadır o, hep hiçe.
Bir kimseden ders görmemiş, almamıştır hiçbir bilgi. İnsanları irşad için gösteriyor büyük ilgi. Hira'daki mağaraya çekilerek bazı gece, dalıyordur ibadete, düşünceye o sessizce. Yurttaşları kendisine emin diye at takıyor. En değerli eşyasını herkes ona bırakıyor. Kimsesizler, muhtaç dullar ona ümit bağlıyorlar. Zulüm gören biçareler gidip ona ağlıyorlar. Mekke'deki azılılar ona gayet hürmetkardır. O zat bir gün diyordu ki, putlar yoktur, Allah vardır. Ahiret var, hesap vardır,

eğer yola sapmak yoktur. Mukaddestir can, mal, namus, kötü işler yapmak yoktur. Herkes birer hakka sahip, zulüm yoktur, adalet var. Hakka kulluk etmeyenler çok pişiman olacaklar. Bildiniz mi kimdir bu zat? Rahmeten lil alemindir. Bu önce bir ihtilalci zannedilen el emindir. Budur o ki doğmasıyla kurumuştur Sava gölü. Budur o ki doğmasıyla yeşerdi hep dünya çölü. Budur o ki doğmasıyla saltanatlar alt üst oldu. Budur o ki doğmasıyla batıllara hak üst oldu. Budur o doğmasıyla söndü şirkin ateşleri. Budur o ki parıltısı sönükletti güneşleri. Budur bütün zalimlerin düzenini yıkan, bozan, budur veren Kur'an ile yeryüzüne çeki düzen. Muhammed'dir, Mustafa'dır, Ahmet Mahmut onun adı. Dilimizin ezberi o, ağzımızın odur tadı. Ona saygı göstermeyen var mı bilmem, kaç kişi var? Onun için çarpınmayan kalbin fende ne işi var? Yaratıklar arasında yoktur eşi Muhammed'in. Gönülleri aydınlatır hep güneşi Muhammed'in. Abdullah'la Amine'den ilkbaharda doğmuştu o. Bütün Kureyş oymağını sevinçlere boğmuştu o. Doğum yeri Mekke şehri, Medine'de yatar şimdi. Abdülmuttalip dedesi, onun babası Haşim'di. Haşim'inki Abdümenaf, onun babası Kusay'dı. Daha önce gelenleri tarihçiler şöyle saydı: Kilab, Mürre, Kab, Lüey, Galip, Fihr, Malik, Nadr. Ondan önce Kinane ile Hüzeyme ve Müdrike var. Daha önce vardır İlyas, Mudar, Nizar, Maat, Adnan. Bundan daha ötesini sapasağlam yoktur sayan. Çok ata var denmişse de bilinmiyor onlar kimdir. En bellisi Kaydar ile İsmail ve İbrahim'dir. İbrahim'le İsmail'i elçi yaptı Cenab-ı Hak. Ötekiler oymaklara birer başkan oldu ancak. Her birinin çehresinde onun sönmez nuru vardı. Hepsi yüksek yaratılmış, faziletli insanlardı. Birkaçının hayatını anlatayım size şimdi. İbrahim pek tehlikeli bir devirde doğmuş idi. Nemrut adlı bir hükümdar insanları eziyordu. Düşünenler gün geçtikçe canlarından beziyordu. Birçokları cahillikle tapmaktaydı yıldızlara, bir kısmı da put yaparak diziyordu sıra sıra. Herkes azıp sapıtmıştı, yoktu doğru yolda giden, kalmamıştı yaradana doğru dürüst kulluk eden. İnsanlar hep gece gündüz kötü işler yapıyordu, korkusundan eğilerek Nemrut'a da tapıyordu. Gizli bir ses İbrahim'e, sen diyordu, hakkı tanı. Genç İbrahim her zerrede sezdi, buldu yaratanı. Yükseldikçe yükselmişti, verdi ona yaratan hız. O bir gece karanlıkta görmüştü bir parlak yıldız. İşte Rabbim bu olmalı yahut Rabbim budur derken batınca, yok sevmem dedi böyle batan şeyleri ben. Sonra ayı doğmuş görüp Rabbim budur ancak dedi. Batınca ay, Rabbim beni doğrultmazsa mutlak dedi. Batınca ay, Rabbim beni doğrultmazsa mutlak dedi. Doğru yoldan azıp sapmış cemaatten olurum ben. Daha sonra görmüş idi güneşi de doğmuş iken, işte Rabbim budur dedi, bu hepsinden daha koca. En sonunda güneş dahi gökyüzünden kaybolunca, vazgeçtim ey kavmim dedi, koştuğunuz şeriklerden, ben yüzümü yeri göğü yaratana çevirdim ben. Allah'a denk koşanlardan, müşriklerden oldum uzak. Kavmi ona uzun uzun çene çaldı, kurdu tuzak. Fakat Allah İbrahim'i yetiştirdi, elçi yaptı. İnsanları doğru yola çıkardıkça onlar saptı. İbrahim, ey babam, kavmim, putlardan vazgeçin dedi. Aklınızı toparlayıp hakkı artık seçin dedi. Şu kör sağır putlarınız bilmem ki ne işe yarar. Vermez bunlar insanlara ne bir fayda ne bir zarar. Fakat benim yüce Rabbim alemleri halk edendir. Beni dahi yaratarak doğru yola iletendir. Bu dünyada odur beni yediren de içiren de. Hastalansam şifa verip derdimi o geçiren de. Odur beni

öldürecek. Odur beni diriltecek. Odur ceza gününde de kusurumu affedecek. Rabbim, bana hikmet bahşet. Eyle beni salihlerden. Sonrakiler arasında beni iyi, namlı yap sen. İbrahim'in sözlerine kulak asan olmuyordu. Gece gündüz kendisini boşa üzdü, boşa yordu. Azer ona, oğlum dedi, mabuduma dil uzatma. Benden artık elini çek, canını sen oda atma. Puta tapan gafil baba, İbrahim'i taşlamıştı. O da ondan vazgeçerek başka işe başlamıştı. Bir gün Nemrut, İbrahim'le uzun uzun bahse daldı. Kainatın halıkını unutarak çene çaldı. İbrahim, o Rabbim dedi, yaşatan da öldüren de. Nemrut ona, yaşatırım, öldürürüm dedi, ben de. İbrahim bu söze karşı birdenbire davranarak, şu güneşi şarktan dedi, getiriyor Cenab-ı Hak. Hadi sen de getir onu göreyim garp tarafından. Yuvarlandı yere Nemrut, göğün en sarp tarafından. İbrahim bir fırsat bulup putları hep yere serdi. Bu hal puta tapanlara onulmaz bir yara verdi. Nemrut denen hükümdara anlattılar olan işi, bir ateşe salıverdi İbrahim'i pek çok kişi. Ateş ona soğuk oldu, çünkü Allah korumuştu. Çıktı oddan sağ selamet, herkes donmuş, kurumuştu. İbrahim bu felaketten kurtulunca çıktı gitti. Bir hayırlı oğul versen diye Hakk'a dua etti. Pek ihtiyar yaşta iken bir çocuğu doğmuş idi. Allah onu bu lütfuyla sevinçlere boğmuş idi. İsmail çok kurak fakat mukaddes bir vadideydi. Büyüdü o, babasıyla çalışacak yaşa değdi. İbrahim bir gün oğluna dedi, yavrum ben gece bir rüya gördüm, seni kurban ediyorum. Sen buna ne diyeceksin? Oğlu ona, baba dedi, değil mi ki bunu sana Cenab-ı Hak emreyledi? Kes, bıçağın hayatıma bir son çeksin. İnşallah sabırlılar arasında göreceksin. O zaman her ikisi de eğiverdi Hakk'a boyun. Baba ciğerparesini yatırmıştı yüzü koyun. Ürperirdi ızdırapla yerler, gökler bir kalp gibi. Bu ne takva, teslimiyet, ne itaat bu ya Rabbi. Yüce Allah, ey İbrahim, rüyanı sen yaptın dedi. Ona hemen oğlu için büyük bir koç lütfeyledi. İbrahim'le İsmail'e Hak buyurdu, bir ev yapın. Denk tutmayın hiçbir şeyi, bana uyun, bana tapın. Baba oğul çalışarak yükselttiler temelleri. Ya Rab, kabul et dediler yaptığımız amelleri. İçimizi sensin bilen, duamızı sensin duyan. Ey Rabbimiz, bizleri sen eyle daim sana uyan. Soyumuzdan kendin için yetiştir bir muti ümmet. Göster haccın usulünü, tevbemizi sen kabul et. Tevbeleri kabul eden merhametli sensin ancak. Ey Rabbimiz, onlara hep ayatın okuyacak. Kitap hikmet öğretecek, eyleyecek hep tertemiz. İçlerinden bir elçi sal, aziz, hakim, sensin şeksiz. Onların bu duasını Yüce Allah kabul etti. Bir gün Mekke kucağından doğan güneş Muhammed'ti. Mekke şehri çevresinde Cürhimiler yaşıyordu. İsmail bu kabileden bir kız ile yuva kurdu. Tam 12 erkek evlat verdi ona Cenab-ı Hak. Yayılmıştı her tarafa zürriyeti çoğalarak. Allah onu elçi yaptı. Yaşadı 140 yıl kadar. Oğulları arasında en çok şöhret aldı Kaydar. Göçebe bir hayat sürdü Kaydar Hicaz ülkesinde. Ona sık sık konuk gelir, barınırdı gölgesinde. Yoksulların, düşmüşlerin imdadına ulaşırdı. Sürü sürü davarları otlaklarda dolaşırdı. Kilap oğlu Kusay ise küçük yaşta yetim kaldı. Annesi de Şam ilinde oturan bir koca aldı. Kusay, Huleyl Huzai'nin kızıyla evlenmişti. Zeyd iken önce adı, sonradan Kusay denmişti. Dirayeti sayesinde oldu Kabe muhafızı. Bundan başka üzerinde vardı mühim işler bazı. Her yıl hacca gelenleri ağırlardı, uğurlardı. Kureyş bütün işlerinde Kusay'a başvururlardı.
Mekke'de o tek başına bir danışma yurdu kurdu. Bütün milli işler orada müzakere olunurdu. Kusay Kabe örtüsü için halka vergi salmış idi. Ahaliyi toplayarak dinleyiniz beni dedi. Kabe için uzaklardan geliyorlar akın akın. Onlar Tanrı konuğudur. Onlara siz hoşça bakın. Kusay'ın bu sözlerini tuttu hemen her kabile. Ağırlandı hacılar hep sevgiyle, saygıyla. Kusay bütün varlığını hak yoluna koymuş idi. Böylelikle halk da ona bel bağlamış, uymuş idi. Abdümenaf oğlu Haşim, ki Amr idi asıl adı, Mekkeliler kendisini yükseklikle vasıfladı. Derlerdi hem Batha Bey'i, her iş ona sorulurdu. Konukları pek çok gelir, sofraları kurulurdu. Haşim her yıl hacıları karşılayıp ağırlardı. Abdüddar'ın oymağına gidip önce bir başvurdu. Kulak asan olmayınca savaşmaya verdi karar. Baktılar ki işler çetin, kendisiyle uyuştular. Haşim Kabe hizmetinde bulunmayı özlüyordu. Eli gayet açık idi. Her tarafta ünü vardı. Haşim her yıl hac ayında güzel sözler söyler idi. O bir vakit oymağına dinleyiniz beni dedi. Ey Kureyş dernekleri, biliniz ki Arap'ın siz güzel yüzlü, gayet uslu, en şerefli kavmisiniz. Komşusunuz Beytullah'a, bu her kavme nasip olmaz. İsmail'in evladından size mahsus bir imtiyaz. Hacılar hak konuğudur, onlara çok hürmet edin. Üşenmeyin, yorulmayın, hacılara hizmet edin. Eğer gücüm yetmiş olsa onları ben ağırlardım. Bu yolda hiçbirinizden beklemezdim hiçbir yardım. Haşim her yıl Suriye'ye ticarete gidiyordu. Son defaki seferinde Medine'de biraz durdu. Orada Beni Adiler'den Amr'ın kızı Selma ile kurdular bir mesut yuva. Ne yazık ki bir ay bile geçmemişken öldü Haşim. Onu gömdüler Gazze'ye. Selma'dan bir çocuk doğdu. Ad koydular Şeybe diye. Şeybe Abdülmuttalip. Medine'de büyüyordu Haşim'in bu tek andacı. Şeybe denmiş kendisine, akçıl imiş biraz saçı. Şeybe gayet zeki idi, uyanıktı pek küçükten. Derdi, Batha Vadisi'nin efendisi oğluyum ben. Yine böyle övünerek çocuklarla oynuyordu. Biri ona, adın nedir, kimlerdensin diye sordu. Şeybe de bu sorguları cevapladı birer birer. O zat gidip Muttalib'e vaziyeti verdi haber. Muttalip bu ana kadar görmemişken onu bir kez çocukların arasında tanımıştı görür görmez. Yaş boşandı gözlerinden, inip hemen kucakladı. Yavrucuğum seni dedi, bu amcandan kim sakladı? Yeğenini götürmek için müsaade istemişti. Selma ona tereddütsüz, peki abi demişti. Dönüyorken Muttalip'e sormuşlardı bu kim diye. O da gözden sakınarak kölem demişti Şeybe'ye. Muttalib'in bu sözünü hakikat zanneylediler. Bundan sonra Şeybe'ye hep Abdülmuttalip dediler. İleride büyük bir zat olacaktır bu derlerdi. Büyük küçük herkes ona pek çok hürmet ederlerdi. Kıtlıklardan bu yavrucuk uğurlu addedilirdi. Hak'tan yağmur dilemeye onun ile gidilirdi. Bütün yüksek vasıflarda o herkesten öne geçti. Muttalib'in ölümünde Kureyş onu önder seçti. Hakim cömert bir zat idi. Sakınırdı haksızlıktan. Bütün çoluk çocuğunu öğütlerdi o her zaman. Hira'daki mağaraya çekilerek bazı gece ibadete, tefekküre dalar idi o sessizce.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ulaştığımız bu güzel cuma gününün tüm iyilik, huzur ve bereketlerini dileriz. Alemlerin efendisi, hayat sevincimizin kaynağı, rehber ve önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için insan kullanım el kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, yani onu övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin. Yeryüzündeki tüm lisanların birleştiği en güzel sözler, en yüce iltifatlar onun için. Bizler de çeşitli dillerin salavat-ı şerifelerini sizler için hazırladık. Keyifli dinlemeler.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, komşu kadın, komşu kadından gelen koyun parçasını bile küçük görmesin.

enfes bir şahsiyeti vardı Peygamber Efendimizin, ama bizim içimizden bizim gibi bir beşerdi. Tabii Allah niye bir melek peygamber göndermedi diye müşrikler zaman zaman sormuşlar. Yani bu niye böyle beşer insanoğlundan, Ademoğlundan bir peygamber geldi? Niye melekten bir peygamber gelmedi? Gökten kanatlarıyla inseydi gelseydi. Yeryüzünde insanlar yaşadığı için ve ahkam insanlara indirilmiş olduğu için ve örnek insan onlardan olacak ki ötekiler onun hayatına bakarak kendi hayatlarını tanzim etsinler. O bakımdan beşerden bir beşeren Resul'a, beşerden bir peygamber göndermiştir Allah-u Teala Hazretleri. Bizim gibi nefsi olan, bizim gibi gözü kaşığı olan, bizim gibi kalbi olan, bizim gibi duyguları olan, sevinmesi, üzülmesi olan, bizim gibi efendim yemesi, içmesi, uyuması, yorulması olan bir kimse. Ama bu şartlarla Allah'a en güzel kulluk nasıl yapılabilir onu göstermek için beşerden bir peygamber gelmiştir.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Allah, Allah Rabbimdir. Ona hiçbir şeyi ortak koşmam.
2: Akradaşım, yoldaşım.

0: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı başlıyor.
1: Cenaze merasimi. Ahiret yolcusuna son görev. Ebediyet arzusunda olan insan, ömrünün sonu anlamına gelen ölümden korkar, kendisinin ya da sevdiklerinin bir gün öleceği düşüncesinden olabildiğince uzaklaşmak ister. Fakat İslam inancında ölüm, dünya hayatının sonu olmakla beraber, eşsiz güzelliklerle dolu, yepyeni, ebedi bir hayatın da başlangıcı demektir. İnsanın özüne döndüğü, müminin en çok sevdiği, Rabbine kavuştuğu bir düğün gecesidir. Bu nedenle Müslüman, dünyayı zaten geçici bir hayat kabul eder ve ömrünü ahiret yurdunda kazananlardan olacak şekilde geçirme gayretindedir. Yakınlarının ölümünü de, kalbi hüzünle dolu olsa bile, Yüce Allah'ın takdiri olarak kabul eder ve onları bu dünyadan en güzel şekilde uğurlamaya çalışır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oğlu İbrahim öldüğü gün çocuğuna olan şefkat, merhamet ve sevgisiyle ağlarken şöyle demişti: "Gözden yaş boşanır, kalp hüzünlenir. Ama biz Rabbi hoşnut etmeyecek bir söz söylemeyiz." Hazreti Peygamber'in bildirdiği üzere, mümin kardeşinin cenazesine katılmak, inananların birbirlerine karşı görevleri arasında yer almaktadır. Konuyla ilgili bir hadis-i şerif şöyledir: "Müminin mümin üzerinde 6 hakkı vardır. Hastalandığında ziyaret eder, öldüğünde cenazesinde bulunur, çağrıldığında davetine icabet eder, karşılığında ona selam verir, aksırdığında elhamdülillah derse yerhamukallah der, varlığında ve yokluğunda onun hakkında samimi davranır." İnsanın hayata veda ederken sevdiklerini yalnız bırakmaması, onlara olan vefa borcunun bir gereği olduğu gibi ölünün yakınları için de bir tesellidir. Dolayısıyla imkanlar el veriyorsa ölmek üzere olan kimsenin yanında bulunmak, son nefesine kadar ona yarenlik etmek, huzur içinde ruhunu teslim etmesine yardımcı olmak gerekir. En güzel örnek olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm döşeğinde olan hastayı ziyaret eder, ahireti hatırlatır, ona vasiyetini yapmasını ve tövbe etmesini söyler, son sözünün kelime-i şehadet olması için yanında bulunanlara telkin yapmalarını emrederdi. Ayrıca ölmek üzere olan kimsenin yanında kalpleri huzura erdiren yegane kelam olan Kur'an-ı Kerim'i, özellikle de Yasin suresini okumayı tavsiye ederdi.

Ölen kimse sevdiklerinin omuzlarında sevgi ve saygı hisleriyle kabrine taşınır. İnancı her ne olursa olsun, Yüce Allah tarafından yaratılmış bir insanın ölüsüne de dirisine de saygı duyan Allah Resulü'nün bir cenaze gördüğünde onun için ayağa kalktığı ve cenaze gözle görülemeyecek bir noktaya varıncaya kadar oturmadığı bildirilmiştir. Cenaze için okuduğu nakledilen dualardan bazıları şöyledir. Allah'ım, dinimizi, ölümüzü, büyüğümüzü, küçüğümüzü, erkeğimizi, kadınımızı, burada hazır olanları, olmayanları bağışla. Allah'ım, onun mükafatından bizleri de mahrum etme. Ondan sonra bizi fitneye düşürme. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vefat etmiş ashabının kabirlerini onlara dua etmek için ve onlar için bağışlanma dilemek maksadıyla ziyaret ederdi. Ey bu diyarda yatan iman ehli Müslümanlar! Allah'ın selamı üzerinize olsun. Biz de inşallah sizin aranıza katılacağız. Allah'tan hem bizim hem de sizin için afiyet dileriz diye dua ederdi. Hasta ziyareti, güzel bir yolculuk.

0: Allah'ın insana verdiği en büyük nimetlerden biri sağlık olmakla birlikte, ne yazık ki çoğu zaman hastalanınca kıymeti bilinir. İnsan hastalandığında aczini anlar, kalbi hassaslaşır, Allah'a yakınlaşır. Bu hissiyat içinde sevdiklerinin, dost ve akrabalarının ilgisine, şefkatine ihtiyaç duyar. Kullarını en iyi bilen Rabbimizin, insanlığa rahmet olarak gönderdiği son elçisinin örnek hayatında hasta ziyareti, sünnet-i müekkededir. Vacip olduğunu söyleyen alimler de vardır. İslam, inananları bir bedenin uzuvları olarak tanımlamıştır. Bu yüzden bir hastayı muhitinden kimse ziyaret etmez ve ihtiyaçlarını karşılamazsa, orada yaşayan bütün Müslümanlar bundan mesul olurlar. Peygamber Efendimiz ashabıyla yakından ilgilenir, hal hatırını sorar, mescide gelmeyen kişilerin nerede olduklarını öğrenirdi. Hastaysalar ziyaret eder, hasta ziyaretinde bulunan kimse dönünceye kadar cennet yolundadır diyerek onlara dua eder ve onlardan dua isterdi.
1: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı sona erdi.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la görüşmesi.
1: Ey insanlar, size emirleri tebliğ eden ve kıyamet günü de üzerinize şahit olan bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına, benden başkasını vekil Rab edinmeyin diyerek doğruluk rehberi kıldık. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da beraberinde vezir yardımcı yaptık. Musa'nın haberinde de ibretler vardır. Onu açık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. Firavun ise Resul'e karşı geldi. Biz de onu en ağır bir ceza ile yakalayıp alıverdik. O taraftarlarıyla imandan yüz çevirmiş ve Musa'ya ya sihirbazdır ya mecnundur demişti. Sonra koşarak dönüp gitti. Derhal halkını ve sihirbazlarını topladı da onlara şöyle seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da onu hem dünyanın hem ahiretin ibretlik azabıyla yakaladı. Şüphesiz bunda Allah'tan korkan kimseler için gerçekten büyük bir ibret vardır. Sonra Musa Rabbine, doğrusu bunlar günahkar bir toplumdur, sen bilirsin diye dua etti. Allah, o halde kullarımı, İsrailoğullarını geceleyin yürüt. Çünkü siz Firavun ve ordusu tarafından takip edileceksiniz. Denizi yarıp geçince onu kapama sakın ve açık bırak. Çünkü onlar boğulmayı hak etmiş bir ordudur buyurdu. Onlar boğulunca geride neler bıraktılar neler. Nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, içinde zevk sürdükleri nice nimetler. İşte böyle biz de bütün bunları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onlara üzülüp ağlamadı. Onlar mühlet verilenlerden de olmadılar. Boğulup gittiler. Andolsun ki biz İsrailoğullarını o zillet verici azaptan, yani Firavun'dan kurtarmıştık. Çünkü o haddi aşan, üstünlük taslayan bir zorba idi. Andolsun ki biz hallerini bilerek onları o zamanki alemlere karşı tercih etmiş, çevrelerine hakim kılmıştık. Bir de onlara denizin yarılması, bulutun gölge yapması, kudret elvası ve bıldırcın gibi her birinin içinde açık bir imtihan bulunan alametleri vermiştik. Andolsun ki biz Musa'yı da kavmini karanlıktan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın gerek kendilerinin gerek başkalarının başlarına getirdiği felaket ve nimet günlerini hatırlat diye ayet ve mucizelerimizle gönderdik. Bunda çokça sabreden, çok şükreden herkes için ayetler, ders verici işaretler vardır.
0: Bir haberimiz var.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra dinliyorsunuz.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Aliterasyon, yineleme ya da tekrir de denir. Birçok kaynakta bu üç isim aynı anda geçmez ama aynı anlama geldiği bilinmelidir. Tekrir Arapça kerre kökünden gelir, aliterasyon Fransızcadan gelir, yineleme ise sanatın Türkçe adı. Bir veya birden fazla kelimenin mısra, beyit veya şiir içerisinde aynı anlamda tekrarlanması ve anlamın pekiştirilerek ahenkli bir anlatım oluşturulması sanatı. Edebi sanat sınıflandırmasında dil ve hünere bağlı sanat olarak geçiyor. Aliterasyon yazılması zordur, yazılmasının zor olduğu gibi seslendirilmesinin de zor olduğu bir sanat. Aliterasyon sanatının ilk kullanıldığı yer olarak destandan hikayeciliğe geçiş dönemi olarak bilinen nazım nesir karışık hikayelerle tanınan Dede Korkut hikayeleri. Dede Korkut hikayelerinden av avladık, kuş kuşladık tekrarını bir aliterasyon örneği olarak verebiliriz. İşte Türk Edebiyatı'nın farklı dönemlerinden aliterasyon örnekleri. Gül gülse ağlasa bülbül acep değil. Zira kimine ağla demişler, kimine gül. Divan Edebiyatı'ndan Nedim'in şiirinden bir beyitle aliterasyonu örneklendirmiş olduk. Necati Gil'in şiirinde aliterasyon örneğini şöyle görüyoruz. Üzüm çöpleri, armut sapları, çekirdek çok çiğ. Önceden düşünemedik, çok çiğ çağ. Ve Sezai Karakoç'tan bir örnekle aliterasyona nokta koyuyoruz. Çağlarda çağlayan bir çavlan bir çağlayanım. Çalı çırpı çadır çıkın bir çavdar uygarlığıyım ben. Gerçekten okunurken de zorluk yaşanıyor.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri

0: bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, kim bana bir günde 100 defa salavat getirirse, tesbihi almış eline, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, 100 defa salavat getirirse bir günde ne olur? Kadallahu lehu mi'ete hacetin. Allah onun 100 hacetini kaza eder. Yani 100 işini bitirir. 100 ihtiyacını görür. 100 defa salavat getiren kimsenin Allah 100 işini görür. Bu 100 işten 70'ine minha, 70 tanesi li ahiretihi. Ahiretine ait işlerdir. Ahiretin sıkıntılarına ait işlerdir. 100 işini 70 tanesi ahiretine ait. Ve selasine minha li dünyahı, 30 tanesi dünyasına aittir. Yani 100 defa salavat getiren insanın dünyasından da ahiretinden de nelere ihtiyacı varsa Allah onları, dünyası da mamur olur ahireti. Dünyadan deyince demek ki mal olacak, bereket olacak, hayır olacak, işi rast gidecek vesaire. Onun için büyüklerimiz işte demişlerdir bize. Günde 100 defa salavat-ı şerife getirver diye. Hep arkadaşlarımız getirir yani bu kadar salavatı elhamdülillah. Ne sevaplar alıyorlar. Allah sebep olanlardan da razı olsun.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden Ankebut suresi 31 ile 69. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elçilerimiz, melekler, İbrahim'e oğlu olacağına dair müjdeyi getirince dediler ki, biz şu memleketin, Sodom'un halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı büsbütün zalim kimselerdir. İbrahim dedi ki, ama içlerinde Lut vardır. Onlar, biz orada kim olduğunu daha iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette Rabbimizin emriyle kurtaracağız. Yalnız karısı geride, azapta kalanlardan olacaktır, dediler. Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut, onlar hakkında tecavüze uğrayacakları korkusundan dolayı fenalaştı ve onlar yüzünden içi pek daraldı. Dediler ki, bizden yana korkma ve üzülme. Doğrusu biz, geride azapta kalacaklardan olan karın hariç, Rabbimizin emriyle seni ve aileni kurtaracağız. Muhakkak ki bu şehir halkının üzerine, yoldan çıkmış olmaları yüzünden gökten bir azap indireceğiz. Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan, o helak ettiğimiz ülkeden ibret alınacak apaçık bir işaret bırakmışızdır. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Ahiret gününün mükafatına umut bağlayın. Yeryüzünde Allah'ın hükümlerine karşı bozgunculuk yaparak kargaşa çıkarmayın, dedi. Ama onu yalanladılar. Allah'tan gelen emirlere itibar etmediler. Derken kendilerini şiddetli bir sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Ad ve Semud'u da yok ettik. Bu, onların harap olmuş evlerinden siz Mekkelilere belli olmaktadır. Şeytan kendilerine kötü işlerini süslü gösterip onları doğru yoldan çevirdi. Halbuki onlar ileriyi görebilirlerdi. Ama görmediler. Başlarına gelen felaketleri günahlarına değil başka sebeplere bağladılar.

kendi kendilerine zulmediyorlardı. Allah'tan başka sığınacak, bağlanacak veliler edinenlerin durumu tıpkı kendisine ağdan bir ev edinen örümceğe benzer. Halbuki evlerin en zayıfı elbet örümcek ağdır. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendisinden başka neye yalvarıp taptıklarını bilir. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte biz bu misalleri insanlar için ibret alsınlar diye getiriyoruz. Ancak onları alimlerden başkası anlamaz. Allah gökleri ve yeri hakkınca tam yerli yerince yarattı. Hiç şüphesiz bunda inananlar için Allah'ın varlığına ve kudretine elbette bir işaret vardır. Resulüm, kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı da dosdoğru, gereğine uygun olarak kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan, utanmazlıktan ve kötü sayılan şeylerden alıkoyar. Allah'ın zikri namaz elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. İçlerinden zulmedenler hariç, ehli kitap ile ancak en güzel olan usulle mücadele edin ve deyin ki, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir ve aynıdır. Ve biz ancak ona teslim olanlarız. Resulüm, işte böylece sana önceki kitapların asıllarını tasdik eden ve doğrularını içine alan bu kitabı indirdik. Onun için kendilerine kitap verdiklerimizden bir kısmı ona inanırlar. Şu Araplardan ve diğerlerinden de ona inanacak nice kimseler vardır. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Resulüm, sen bundan önce herhangi bir kitap okumuyordun. Onu elinle de yazmıyordun. Şayet böyle olmasaydı, o zaman bu Kur'an'ı başka yerden okudun veya yazdın diye batıla uyanlar, heva ve hevesine göre düşünen ve yaşayanlar elbet şüphelenirlerdi. Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde parlayan apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi de zalimlerden başkası inkar etmez. Ona Rabbinden bir takım ayetler, mucizeler indirilmeli değil miydi? Dediler. Onlara ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım de. Resulüm, kendilerine okunan bu kitabı sana bizim indirmemiz onlara yetmiyor mu? Hiç şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette büyük bir rahmet ve kulluğunu yerine getirmede bir öğüt, bir hatırlatma vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olan şeyleri bilir. Gerçek ortadayken, batıla inanıp Allah'a karşı kafir olanlarsa, ziyana uğrayanların ta kendileridir. Resulüm, senden azabı hemen getirmeni istiyorlar. Eğer belirtilen bir vakit olmasaydı, o azap onlara çoktan gelmişti bile. Fakat hiç farkında olmadıkları bir sırada, elbette o kendilerine gelecektir. Evet, senden azabı çabukça getirmeni istiyorlar. Halbuki cehennem o kafirleri zaten kuşatmıştır. O gün azap, onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından bürüyecek ve Allah onlara işlemiş olduğunuz günahların cezasını tadın diyecek. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde İslam'ın gereğini rahatça söylemek ve yaşamak nerede mümkünse gidip orada yalnız bana kulluk edin. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip de salih, sevaplı işler yapanlar var ya, elbette onları cennette, içinde ebedi kalacakları ve alt tarafından su, süt, şarap ve baldan ırmaklar akan yüksek köşklere yerleştireceğiz. İşte ne güzeldir böyle

0: salih amel işleyenlerin mükafatı. Onlar sıkıntılara sabreden ve yalnız Rablerine dayanıp güvenenlerdir. Nice canlı mahluk vardır ki rızkını kendisi taşıyamaz. Onlara da size de Allah rızık verir. O hakkıyla işitendir, bilendir. Andolsun ki eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı yararlanmanız için kim buyruğu altına aldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl olup da Allah'a bağlanmaktan çevriliyorlar? Allah kullarından dilediğine rızkı yayar, bol verir, dilediğine kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Eğer onlara gökten suyu indirip onunla ölümünden sonra yeri kim diriltti diye sorsan mutlaka tabii ki Allah derler. Sen de bütün hamd Allah'ındır de. Fakat onların çoğu düşünmezler. Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu, oradaki hayatsa elbette asıl yaşanacak ebedi hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. İşte insanlar gemiye bindikleri ve kendilerini bir tehlike sardığı zaman artık dini yalnız Allah'a has kılarak ve dinde samimi kimseler gibi ona yalvarırlar. Fakat Allah onları karaya çıkarıp kurtarınca bir de görürsün ki onlar kendilerine verdiklerimizle hem faydalanmak hem de nankörlük yapmak suretiyle yine Allah'a ortak koşarlar. Eski küfür hallerine dönerler. Ama yakında bunun sonucunu bilecekler. Görmüyorlar mı ki çevrelerindeki insanlar kapılıp öldürülür veya esir edilirken biz haremi, Mekke'yi nasıl emniyetli bir yer yaptık? Hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük mi ediyorlar? Allah'a yalan isnat eden veya kendisine hak peygamber ve kitap gelince onu yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Kafirler için barınılacak yer zaten cehennem değil midir? Bizim uğrumuzda cihad eden ve çaba gösterenlere gelince, biz onları elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah iyilik ve iyi iş yapanlarla beraberdir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzi Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Ankebut suresi 31 ila 69. ayetleri dinlediniz.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Eklem kireçlenmesin diye.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
3: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İlk sav aşure ikramlarıyla gönüllere dokundu. Muharrem ayının

En kıymetli günü olan Aşura, İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Zam tarafından düzenlenen ikram programlarıyla idrak edildi. Dün İstanbul Şah Sultan Külliyesi'nde düzenlenen programda ikindi namazının ardından yüzlerce katılımcıya QR kodla Aşura ikramları yapıldı. Programa Serber Onursal Başkanı Muharrem Nurettin Coşan da katılarak misafirlerle bir araya geldi. Ayrıca Serber gönüllerin katkısıyla gerçekleştirilen organizasyonda askıda Aşura uygulamasıyla binlerce kişiye aşure ulaştırıldı. 20'den fazla doğal malzemeyle hazırlanan aşureler gönüllerin emeğiyle hazırlanarak ulaştırıldı. İlk Sav geleneksel aşure kültürünü günümüz imkanlarıyla yaşatmayı sürdürürken paylaşma ve dayanışma geleneğini gelecek yıllarda da devam ettirmeyi hedefliyor. Ayrıca Muharrem ayı boyunca yapılacak dağıtımlar için aşura.server.global web adresinden katkı sağlanabiliyor. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. ...18 milyon öğrenci için karne günü. İlk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline giriyor. 8 Eylül'de eğitim öğretim dönemine başlayan öğrenciler yılın yorgunluğunu bugünkü son derslerinin ardından atmaya başlayacak. Ortaokul son sınıf öğrencileri de LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 10 Temmuz'da öğrenebilecek. Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Uzmanlardan karne uyarısı: kıyaslamayın, suçlamayın. Karne döneminde ebeveynlerin tutumunun çocukların gelişiminde belirleyici olduğunu vurgulayan doçent doktor Begüm Satıcı, ailelere kıyaslayıcı ve suçlayıcı ifadelerden kaçınmaları çağrısında bulundu. Karneyi çocuğun değerini gösteren bir belge olarak değil, eğitim sürecinin bir değerlendirmesi olarak görmek gerektiğini belirten Satıcı, karne çocuğun zekasını ya da değerini belirlemez dedi. Düşük notlar karşısında suçlamak yerine çocuğun yaşadığı süreci anlamaya çalışmanın önemine dikkat çeken Satıcı, komşunun çocuğu senden daha başarılı gibi kıyaslayıcı ifadelerin çocuklarda yetersizlik duygusuna yol açabileceğini ifade etti. Başarı karşısında da kullanılan dilin önemli olduğunu belirten Satıcı, çocukların emeklerini takdir eden ifadelerin başarıyı çabayla ilişkilendirmelerine katkı sağladığını söyledi. Yaz tatilinin çocuklar için verimli şekilde değerlendirilmesinin önemine dikkat çeken rehberlik uzmanları ise camiler, yaz okulları ve çeşitli kursların yanı sıra aile içi etkinliklerinde bu sürece katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte ortak bir tatil planı hazırlamasını, çocukların hayallerini dikkate alınarak etkinliklerin birlikte belirlenmesini öneriyor. Bu süreçte teknoloji kullanımının sınırlandırılmasının aile içi etkileşimi artıracağı ifade ediliyor. Tatil dönemi
döneminde gençlerin yalnızca ders odaklı bir sürece yönlendirilmemesi gerektiği vurgulanırken, çocukların ilgi alanlarına uygun hobi ve beceriler edinmesinin gelişimlerine katkı sağlayacağı belirtiliyor. Fotoğrafçılık, kodlama veya bisiklet tamiri gibi aktivitelerin bu süreçte destekleyici olabileceği de ifade ediliyor.

0: Ayrıca açık hava etkinlikleri, bisiklet ve yürüyüş turları, sokak oyunları, kamp kurma, birlikte yemek yapma, doğada kitap okuma gibi faaliyetlerinde aile bağlarını güçlendireceği hatırlatılıyor. Yapay zeka, tehlike, gerçek. Doktor Sabiha Sunar, meclis komisyonundaki bir sunumda yapay zekanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Yapay zekayı en yoğun kullanan grubun 25 yaş altı olduğunu belirten Sunar, gençlerin yalnızca bilgiye ulaşmayı ve problem çözmeyi değil, duygu durumlarını, değer ve inanç sistemlerini de yapay zeka etkileşimiyle şekillendirmeye başladığını söyledi. Bu durumun bilişsel becerilerin ötesinde yeni riskler doğurduğunu vurgulayan Sunar, yapay zeka sistemlerinin sınırlı sayıdaki teknoloji şirketlerinin kontrolünde olmasının uzun vadede toplumsal ve stratejik sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Bu etkilerin ulusal güvenlik boyutuyla da ele alınması gerektiğini söyledi. Klima kullanımında 24 derece önerisi. Yaz aylarında artan klima kullanımına dikkat çeken uzmanlar, cihazların çok düşük sıcaklıklarda çalıştırılmasının ortamı daha hızlı serinletmediğini, yalnızca elektrik tüketimini ve faturaları arttırdığını söyledi. Verimli klima kullanımının hem enerji tasarrufu hem de elektrik şebekesindeki yükün azaltılması açısından önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, konfor ve tasarruf dengesi için klimanın 24 dereceye ayarlanması önerildi. Doğru sıcaklık ayarının gereksiz enerji tüketimini önleyerek hem kullanıcıların bütçesine hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlayacağı vurgulanıyor. Sıcaklık arttıkça hafif beslenmeli. Avrupa etkisi altına alan sıcak hava dalgasının Türkiye'de de etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre sıcaklıklar hafta sonundan itibaren ülke genelinde yaklaşık 5 derece yükselebilir. Uzmanlar sıcak havalarda bol su tüketilmesi, yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılması, sebze, salata ve yaz meyvelerine ağırlık verilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca gıda hijyenine dikkat edilmesi, süt ve yoğurt gibi besinlerin ihmal edilmemesi de öneriler arasında. Diğer yandan yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanların aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları da isteniyor.
1: Hava durumu.
0: Günün hava tahminleriyle beraber kuvvetli rüzgar uyarısını hatırlatalım. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek olan rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında saatte 40 ile 60 km hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu sebeple tedbirli olmakta fayda var. Bazı noktalarda ise yağış görülebilir. Akdeniz'de Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava var. Bugün beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 32, Çanakkale 34, İzmir ve Manisa 36, Antalya 34, Adana 33, Ankara ve Eskişehir 31, Kastamonu 29, Zonguldak 26, Trabzon 26, Rize 27, Kars 24, Malatya 33, Gaziantep 36, Şanlıurfa 39 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Özbekistan 36, Saraybosna sağanak yağışlı 26 ve Melbourne parçalı bulutlu 14 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Ankara Çevre Otoyolu Havalimanı Kavşağı İvedik Kavşağı arasında, Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu Tarsus Batı Bağlantı Yolu Batı Gişirleri ile Mersin Adana Yolu kesiminde, Kütahya Eskişehir Trabzon Gümüşhane güzergahlarında da çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programında El Kayyum Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın içinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programlarımız yayında olacak.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali, bölgedeki dost ülkelerin geleceği

0: birliğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akra, Akra, Akra.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

0: الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril meğdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi.

0: sonsuz rahmet sahibi Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
1: Elhamdülillahi'llezî halakassemâvâti vel ardı ve ce'ale'z-zulumâti ven-nûr. Thumma'llezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Huvellezî

0: الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece ona kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir.
0: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
1: Cennette onların kalplerindeki bütün kini söküp atarız. Orada altlarından da ırmaklar akacak. Onlar bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânakallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları "Allah'ım seni tesbih ederiz." Selamlaşmaları da "Selam" diyerek olur. Duaları ise "Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır." diyerek son bulur.
0: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَد۪يدُ الْمِحَالِ.
1: Gök gürültüsü ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de heybetinden dolayı onu tesbih ederler. İnsanlar onun hakkında tartışıp dururken Allah da yıldırımlar gönderip o yıldırımları dilediği kimseye isabet ettirir. Onun tuzağı çok çetindir.
0: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِد۪ينَ وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ.
1: Sen Rabbine hamd ederek tesbih et ve ona secde edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.
0: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا.
1: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.
0: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا

0: çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun en büyük olduğunu ilan et.
1: Elhamdülillahi'llezî enzele alâ abdihi'l-kitâbe ve lem yec'al lehû ivecâ. قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ ف۪يهِ أَبَدًا.
0: Hamd Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe, haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى.
0: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا.
0: Asla ölmeyecek, diri, hay olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak Allah yeter. Hepsini bilir ve karşılığını verir.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ.
0: Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar, mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
1: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece O'na aittir. Hüküm de sadece O'na aittir. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
0: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki, bunun için Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu bunları düşünüp anlamıyor.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ.
0: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
1: اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ.
0: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
0: Hamd göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece O'na aittir. O her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
1: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل

0: الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah, her şeye gücü yetendir.
0: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
1: Müminler, cennete girince derler ki, üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrü karşılıksız bırakmayandır.
0: Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İzzet sahibi olan Rabbin, inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere. Hamd olsun alemlerin Rabbi Allah'a.
0: Felillahil hamdu rabbis semawati ve rabbil ardı ve rabbil alamin. Ve lehul kibriyâ'u fis semawati vel ard ve huvel azizul hakim.
1: Hamd ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir. Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak O'na aittir. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ
1: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret. Ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
0: Vasbir li hukmi rabbika fe innaka bi ayunina ve sabbih bi hamdi rabbika hina taqum ve min el-leyli fesabbihhu ve idbaran nucum.
1: Habibim, Rabbinin hükmü gelene kadar sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, himayemizin altındasın. Kalktığın zaman hamd ederek Rabbini tesbih et. Gecenin bir kısmında da onu tesbih et. Yıldızların battığı vakitte yine onu tesbih et.
0: Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir.
1: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece ona aittir. Hamd de sadece O'nadır. O, her şeye gücü yetendir.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İlk sav aşure ikramlarıyla gönüllere dokundu. Muharrem ayının en kıymetli günü olan aşura, İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav tarafından düzenlenen ikram programlarıyla idrak edildi. Dün İstanbul Şah Sultan Külliyesi'nde düzenlenen programda ikindi namazının ardından yüzlerce katılımcıya QR kodla aşure ikramları yapıldı. Programa Serber Onursal Başkanı Muharrem Nurettin Coşan da katılarak misafirlerle bir araya geldi. Ayrıca Serber gönüllerin katkısıyla gerçekleştirilen organizasyonda askıda aşure uygulamaları

0: uygulamasıyla binlerce kişiye aşure ulaştırıldı. 20'den fazla doğal malzemeyle hazırlanan aşureler gönüllerin emeğiyle hazırlanarak ulaştırıldı. İlk sav geleneksel aşure kültürünü günümüz imkanlarıyla yaşatmayı sürdürürken paylaşma ve dayanışma geleneğini gelecek yıllarda da devam ettirmeyi hedefliyor. Ayrıca Muharrem ayı boyunca yapılacak dağıtımlar için aşura.server.global web adresinden katkı sağlanabiliyor. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. ...18 milyon öğrenci için karne günü. İlk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline giriyor. 8 Eylül'de eğitim öğretim dönemine başlayan öğrenciler yılın yorgunluğunu bugünkü son derslerin ardından atmaya başlayacak. Ortaokul son sınıf öğrencileri de LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 10 Temmuz'da öğrenebilecek. Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Yapay zeka, tehlike, gerçek. Doktor Sabiha Sunar, meclis komisyonundaki bir sunumda yapay zekanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Yapay zekayı en yoğun kullanan grubun 25 yaş altı olduğunu belirten Sunar, gençlerin yalnızca bilgiye ulaşmayı ve problem çözmeyi değil, duygu durumlarını, değer ve inanç sistemlerini de yapay zeka etkileşimiyle şekillendirmeye başladığını söyledi. Bu durumun bilişsel becerilerin ötesinde yeni riskler doğurduğunu vurgulayan Sunar, yapay zeka sistemlerinin sınırlı sayıdaki teknoloji şirketlerinin kontrolünde olmasının uzun vadede toplumsal ve stratejik sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Bu etkilerin ulusal güvenlik boyutuyla da ele alınması gerektiğini söyledi. Klima kullanımında 24 derece önerisi. Yaz aylarında artan klima kullanımına dikkat çeken uzmanlar, cihazların çok düşük sıcaklıklarda çalıştırılmasının ortamı daha hızlı serinletmediğini, yalnızca elektrik tüketiminin ve faturaları arttırdığını söyledi. Verimli klima kullanımının hem enerji tasarrufu hem de elektrik şebekesindeki yükün azaltılması açısından önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, konfor ve tasarruf dengesi için klimanın 24 dereceye ayarlanması önerildi. Doğru sıcaklık ayarının gereksiz enerji tüketimini önleyerek hem kullanıcıların bütçesine hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlayacağı vurgulanıyor.
1: Hava durumu.
0: Günün hava tahminleriyle beraber kuvvetli rüzgar uyarısını hatırlatalım. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek olan rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında saatte 40 ile 60 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu sebeple tedbirli olmakta fayda var. Bazı noktalarda ise yağış görülebilir. Akdeniz'de Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava var. Bugün beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 32, Çanakkale 34, İzmir ve Manisa 36, Antalya 34, Adana 33, Ankara ve Eskişehir 31, Kastamonu 29, Zonguldak 26, Trabzon 26, Rize 27, Kars 24, Malatya 33, Gaziantep 36, Şanlıurfa 39 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Özbekistan 36, Saraybosna sağanak yağışlı 26 ve Melbourne parçalı bulutlu 14 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programında El Kayyum Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın içinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.

0: bizim yaratılıştan gayemiz Allah'a kulluk etmek. Yani Allah ne emrediyorsa Allah'ın emrettiği şeyleri emrettiği vecih ile yapmak. Hayatın her faaliyetinde, gecemizde, gündüzümüzde, gençliğimizde, yaşlılığımızda, bekarlığımızda, evliliğimizde, her zaman, her yerde Allah'ın rızasını düşünmek. Kulluk bu. Onun için bizim şeyimiz ilahi, ente maksudi, rızake matlubi sözüdür. Ne demek bu? Ya Rabbi, maksudum sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Her işte düşündüğüm senin rızanı kazanmak. İşte bu kulluğu güzel yapmak lazım. Allah'ı önce tanımak lazım. Tanışmadan efendim gafil, efendim yabancı kalmamak lazım. Tanıdıktan sonra zaten Allah kendisini tanıttırırsa, yani marifetullah sahibi kılarsa kulunu, kul Rabbini tanıyan, bilen bir kul haline gelirse muhabbetullah da hasıl olur. Yani Allah sevgisi içine dolar.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Yeni bir Esma'dan Yansımalar programıyla daha huzurlarınızdayız değerli dinleyenler. Stüdyomuzda misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız. Bir önceki hafta Elha ismi şerifini işlemiştik. Bugün de El Kayyum ismiyle devam edeceğiz inşallah. Ayşen hocam hoş geldiniz tekrar.
2: Hoş buldum.
1: Evet, bu hafta El Kayyum ismini işleyeceğiz inşallah. İsterseniz kayyum ne manaya geliyor? İçeriğinde, mahiyetinde neler var? Biz kayyum deyince ne anlamalıyız? Bununla başlayalım hocam.
2: Öncelikle El Kayyum eşsiz yönetici demek. Varlığı tüm kainatı sek ve idare eden, her varlığın onun sek ve idaresine muhtaç olan, yani bizim onun idaresine bağlı yaşamak durumunda kalan, her şey onun kayyumluğu altındayız anlamında söyleyebilirim. Kelime anlamı noktasında kayyum kumdan gelir, ikameden gelir. Mesela salatı ikame ederiz. Ayağa kaldırma. Zaten El Kayyum ismi El Hay ismiyle üç yerde birlikte gelir ve hay olanın, geçen hafta hatırlayın, diri olan, kendi diriliğine ve başkalarına dirilik katan kişilerin hareket halinde olduğunu söylemiştik, hatırlayın. Hareket halinde olursa olur demiştik. İşte El Hay ve Kayyum her şeyi, bütün kainatın kontrolünü ve yönetimini elinde bulunduran demektir. Ve bu anlamda her ne oluyorsa El Kayyum ismiyle birlikte düşünülmesi gerekiyor. Ayağa kalkmak, mesela salatı ikram etmek dedik, işte kıyam mesela, ayağa kalkmak, bu noktada her an işin başında olması anlamı taşır. Her an ayakta ve her an yönetici demektir. El Kayyum ismi bize o güven içinde olmamızı, panik halinde olmamızı, sekine getiren bir isimdir aynı zamanda. Düşünün, hani iki insan düşünün. Biri var, mümin, Allah'a iman etmiş, Hay ve Kayyum'un gözetimi altında olduğunu biliyor. Biri var, bundan bir haber. Bir olay yaşıyorlar ki biri sakin. O kadar sakin ki sadece kendisi ve ahiret için dertlenebilir en fazla. Çünkü bilir ki her ne oluyorsa Allah'ın izniyle oluyor ve kayyum olarak asla ona bir uyku tutmaz. Ayetel Kürsü'nde hatırlayın. Ondan başka ilah yoktur, o Allah'tır ki o haydır, kayyumdur. Onun hiçbir uyku tutmaz, o hiçbir işten geri kalmaz. Hiçbir boşluğu yoktur. O her an diridir, her an işinin başındadır. Ne muhteşem bir Rab. Ne kadar rahatlatıcı bir Rab, bir isim. Yani
1: günlük hayatta çektiğimiz sıkıntıları düşündüğümüzde, o buhranları, aslında çok da boşuna olduğunu hissedebiliriz.
2: Aslında evet, gerçek anlamda Esma'dan zaten hani ayetlerde ben daha önce de dile getirmiştim aslında. Bize verilen isimler, Allah'ın isimleri, bizi, Rabbimizi daha iyi anlamamız adına bir yol gösterici, birer

0: Işık. Hatta şöyle diyebilirim, Allah'ın bize verdiği ipleri, hani sıkı sıkı tutunun diyor ya, onu tutunduğun zaman sana bir şey olmaz demek istiyor aslında. Yani Allah'ın ipine sıkı sıkıya sarılmak Allah'ın isimleriyle olur. Allah'ın her bir esması bizim için bir ip. Düşünebiliyor musunuz? Birçok insan yalnızlığını, kimsesizliğini, işte düştüğü durumun panik halini, sanki bir daha düzelemeyecek gibi duyduğu bir haber, yaşadığı bir olayla panik olan insanın El-Kayyum isminin altında aslında ne kadar rahatlayacağını biliyor olması. Ben genellikle isimlerin bizdeki, ya zaten dersimiz, hani ders dediğime bakmayın, programımız aslında bu isimlerin bizim hayatımızdaki yansımaları üzerine. Yani daha çok davranışlarımızı nasıl bir yön katar, biz nasıl bir sorumluluk üstleniriz noktası. Yoksa ilahiyat açısından El-Kayyum'un kelime anlamı, işte ayetlerin tefsiri falan gibi işlere girmiyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla ben Kayyum isminin en çok insani noktada karşılığı olan isimlerden biri olarak görüyorum.
1: Evet, biz Rabbimizi tanıdığımız ölçüde hayatımız kolaylaşacak aslında ve kolaylaştıracağız etrafımızı.
0: Tabii ki. Bravo. Çünkü Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, onun sırat-ı müstakimde olduğunu söyler ayet. Sırat-ı müstakimde olmak demektir. Yani Allah'ın yolunda olmak demek, Allah'ın izlediği yolu izlemek demek. Allah'ın bize gösterdiği şeyleri yerine getirmek demek. Ki kayyumluk bu noktada bize sorumluluk da yükleyen bir esmadır aynı zamanda. Hem öyle bir esmadır ki bu noktada yöneten ve bize yönetme emri veren bir Rabbimiz. Çünkü bakın, Müslüman olmanın her bir şeyi, mesela oruç yemeği yönetme işidir.
1: Evet.
0: Açlığı yönetme işidir. İşte zekat malı yönetme işidir. İşte infak paylaşmada sana düşen yetkileri, sadece mal değildir infak biliyorsunuz. Bilgiden de infak edilir, duygudan da infak edilir, yani paylaşım içinde olduğunuz her şey. Yani biz Müslüman olarak kendimizi ve çevremizi idare etme işi, sek ve idare etme işidir. Dolayısıyla bir anlamda bize verilmiş belli şeyler var. Ne var mesela? Diyor ki Allah ayetinde, size göz verdik, görme yeteneği verdik, işitme yeteneği verdik, hissetme yeteneği verdik, fuat verdik. Hala mı şükretmeyeceksiniz? Şimdi bu üçünün bizde sorumluluğu var. Yani şunu diyecek Allah: Ebser yaparken ne yaptın, nasıl yaptın? Dolayısıyla bunun yönetimi, mesela bilmediğin bilginin peşine düşme. Çünkü ağzından çıkan ya da kulağının duyduğu, gözünün gördüğünden mesuliyet vardır der. Yani bu ne demek? Bu şu demek: ben her an sek ve idare şeklinde hayatımı yönetmekle mükellefim. Bir kere dört kuvvetim var. Bir, aklımı yönetmeliyim. Çünkü akıl tefekkür ister, akıl tezekkür ister, akıl tefakku ister, akıl tedebbür ister. Akıl akletmek ister. Akletmek için, tefekkür etmek için, tezekkür etmek için sizin aktif olmanız gerekir. Diri olarak hayata, yani bu dün nasıldı, bugün nasıl, kıyas yapmanız gerek. Hani işlemiştik, sanıyorum Kadir isminde işlemiştik. Bir şeyi tanımlamak başka bir şeyle kıyasını yapmayı sağlayan bir şeydi. Yani bir şeyin ne olduğunu, ne olmadığını söyleyerek biz farklılık koyup o farklılığın arasındaki farkı nicel olarak ölçülebildiğimiz zaman aklımızı kullanıyoruz demiştim. Aklı yönetmek bu anlamda o kadar önemli ki, ben aktif, kritik, analitik düşünme becerisi kendimde geliştirmekle mükellefim ki bu kayyum isminin bendeki tezahürü olan sek ve idareyi kendimi yönetebilmeyi sağlamalıyım. Biliyorum ki bugün geçen boş zaman bana yarın iki katı belki bedelle dönecek. Eğer ben bunu bu ancak akıllı olan bir şey. Bunun için şey olmanız gerekmiyor. Hani İlla ki çoğu zaman şey görürüm, sanıyorum Hay isminde işlemiştim. Hareketsizlik Müslümana yakışan bir şey değildir. Bilakis proaktif olarak, yani önceden hayrını, zamanını, mekanını planlayarak ve buna uygun hareket etmesi gerekir bir Müslümanın.
1: Dinamik olması.
0: Boş kalmamalı. Her şeyi

0: Allah'a bıraktım diyerek Allah'ın huzurunda kuru yaprak değiliz ki biz. Allah bize mesuliyetler vermiş ve tercih hakkı vermiş ve bir irade vermiş. Kullanma, tercih etme hakkı verdiği için de biz ondan mesuliyet, yani sual edecek neyi tercih ettiğimizde. Dolayısıyla bir mesuliyetim var. Ben kendimi bir yaprağa yaptığım muamele gibi göremem ki ben zaten çabamdan mesulüm. Sonuçlar beni ilgilendirmiyor o noktada. Zaten olacak olacağını var. Evet. Zaten olan da hayır vardır. Evet. Ama niyet hayır, akıbet hayır bizi götüren o niyet benim hareketimi planlamadaki esas benim itekleyen kuvvet değil midir? Evet. Ben bir niyet koymadan bir şeye girişebilir miyim? Dolayısıyla önce aklımı yönetmeliyim. İkincisi irademi yönetmeliyim. İrade dediğimiz şey ne? Aslında belki de hani insanı, Müslümanı, iman edeni, iman etmeyenden ayıran temel özelliği nedir biliyor musunuz? İç denetiminin yüksek oluşudur. İç denetiminin yüksek oluşu demek şudur. Bazı şeyleri çok isterken sırf Allah için vazgeçme işidir mesela. Biz bunu takva ile eşdeğer tutuyoruz. Ya da bir şey hiç istemezken, canınız istemiyor. Birisi çok çekici, iki seçeneğiniz var. Birisi çok çekici, çok kolay ve çok güzel. Ötekisi hiç çekici değil, çok kötü. Çok zor hatta.
1: Zahmetli.
0: Ama Allah ötekini istiyorsa, canım istemezken onu yapabilme gücünü kendimde bulabilmek, irademi yönetmekle alakalı bir şey. Ve irade en zoru yaparak değil. İrade kas gibidir. Kullandıkça gelişen bir şeydir. Bunu bilimde de söylüyorlar. Yani kendi karar mekanizmasına bir sistem oturtan insanlar iradeli insanlardır.
1: Evet. Kul olarak bizden beklenen ibadetler de aslında irademizle alakalı.
0: Aslında her şey akıl, irade, vicdan ve amelle alakalı. Yani dört tane kuvveti var. Bunu sürekli diğer programlarda da dile getiriyorum ki insanın dört çekerli tekeri demektir bu aslında. İnsan da direksiyondaki. Bu dört teker çalışmadan ve aynı anda çalışmadan sonuç alınamaz. Dolayısıyla akıllarınızı kullanacaksınız, iradenizi kullanacaksınız. Bu anlamda kayyum isminin bizdeki tezahürü noktasında yönetmeyi konuşuyoruz. Aklımı yönetmeliyim, irademi yönetmeliyim. Sadece irademi değil, vicdanımı, yani duygularımı da yönetmeliyim. Çünkü çoğu zaman bize engel, bariyerler hep duygulardan gelir.
1: Evet.
0: İşte mesela canımın istememesi veya duygusal anlamda kendimi kompleksli hissetmek veya işte duygu olarak bazı şeylere karşı hassasiyet taşımak vesaire. Bütün bunlar duyguların bir tip yanı vardır. Çünkü insan oğlu aceleci yaratılmıştır. Helva, yani isterik yaratılmıştır. İstekleri hiç bitmez ve sürekli kendi hayrına bakar. Yani bir anlamda aslında bu çok normal tip duygular ki bunlar bizim motor gücümüzdür. İşte bunların ilkesel olarak bir şekilde yönetimi söz konusudur. Vicdan da budur zaten. Yani sen duygu katmadığın hiçbir irade ve akla hareket katamıyorsun. Dolayısıyla vicdanı da yönetmek, sek ve idare etmek gerekiyor. Becerisini kazanmak gerekiyor hayatımızda. Ve sonuncusu amelimiz, yani hareketlerimiz. Amelimizin gerçekleşmesi bir akla, bir iradeye, bir duyguya dayandığında bir amel haline geliyor ki biz sonuçta hareket o amelle gerçekleşecek. Bu anlamda doğrusu bizim başta kendi hayatımızı, bir kere şunu söylemeliyim. Hani ağzımızdan çıkan her sesi, her kelimeyi bir kere kulağımız duymalı. Ne söylediğimizi bilmeliyiz. Ne düşündüğümüz ve düşündüklerimizi belli ölçüler içerisinde aklımızı geliştirmeliyiz. Bizi kimse yönetemez bu noktada. Ki şu an algı yönetimi diye bir tabir kullanılıyor, evet. Ki size bir görüntü sunuyorlar peşi sıra. Biz bunu senaryolarda çok kullanırız. Belki daha önce de anlatmışımdır. İşte topa vuran bir çocuk bir cam kırılma efekti ve kırılmış bir cam gösterdiğinizde insan şöyle algılıyor. Çocuk topla camı kırdı. Halbuki her üçü de farklı mekanlarda çekilmiş olabilir. Her ikisi de.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani biz bence bize sunulan mesajların

0: Her kim tarafından geliyorsa gelsin, akıllımızla birlikte, aktif düşünmemizle birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Onun var olan unsurlarını dikkatli bakmamız gerekiyor. Ve biz kendimiz, kendi hayatımızı belirlemede Allah'ın bize verdiği ki her biri bir rahmettir. Her bir emir, her bir yönlendirme, her bir yöneltme gerçekten bir hidayettir, bir huzurdur, bir sakinedir. Öteki hayatımız için zaten olması gereken bir şeydir. Bu noktada ben hayatımı ne kadar sevk ve idare edebiliyorum ve bu sevk ve idare ederken başkalarına ne kadar zorbalık yapıyorum veya onların kendilerini yönetmelerine izin veriyorum. Geldik en önemli konuya. El Kayyum ismi her şeyi en uygun haliyle yöneten anlamı da vardır. En uygun haliyle yöneten El Kayyum bile bize tercihlerimizi özgür bırakmıştır. Yani sen neyi seçersen seç, en kötüyü bile seçsen sonuçta onun yönettiği şekilde tezahür edecek. Sadece tercihin seni bağlayacak. Şunu demek istiyorum. Ben kendimi yönetmekle mükellefim. El Kayyum isminin bendeki yansıması. Ama ben başkalarını ne kadar yönetirim? Başkalarını yönetmeye kalktığımda zorba mı olurum? Ki ayet der ki sen cabbar değilsin ki El Cabbar Allah'tır. Başkasının hareketini ben planladığımda, onun ne yapması gerektiğini ben belirlediğimde ben ona zulmetmiş olurum ki Allah zalimleri sevmez. Ve mazlumlar eğer gücü yoksa ki zalimlerin çoğu bu sek ve idare gücü elinde bulunduran demektir zaten. Bunu elinde bulunduramayan zalim olamaz. Zalim olması için güç sahibi olması
1: Evet.
0: gerekiyor.
1: Evet.
0: Bir yönetim şeyi olması gerekiyor. O yüzden derim ki her kimsek etrafımızda bizden bizim hani bize tabi çocuklarımız, öğrencilerimiz, hastalarımız vesaire vesaire. Her kim varsa sakın onları sek ve idareye kalkmayalım. Peki ne yapalım? Ben kendimi sek ve idare ederken onun da kendisini sek ve idare etmesi için zemin hazırlayalım. Çocuk hani ona da gider buna da gider denir ya. Bir kere onun koku alma duyusuna güvenelim. Bir şey yemek istemiyorsa onu zorla yedirmeye çalışmayalım. Yemek istediğini ama onun seçeneklerinin içerisinde pis şeyler de koymayalım. Yani onun önüne seçtiğini kendisi seçmiş olsun. Üşürsün diye zorla hırka giydirdiğinizde onun üşüme duygusunu yönetmesine izin vermiyorsunuz demektir. Oysa anne üşüdüm titrediğinde üşüdün elinizde hırka bulundurun. Onu yani bir bakıma onun
1: kolaylaştırın, destek
0: evet
1: olun.
0: yani lojistik anlamda arka planında olun ama onun sevk ve idaresini kendisinin yapmasına izin verin. Kendi ayakkabısını kendisi giymeli. Kendi dersin çalışma planını kendisi oluşturmalı. Biz tepesinde jandarma olduğumuzda iş bizim olmaktan çıkar. Ki Allah sistemi öyle bir kurmuştur ki bize verdiği iradeyle bizi ister küfredin ister şükredin derken küfrün ve şükrün bize götüreceği yolları bize açıklayarak ama kararı bize bırakmıştır. Biz kim oluyoruz ki kararını biz vermeye kalkıyoruz etrafımızdakilere? Bir kere karar verme yetkisini ve güvencesini insanlara vererek ama sonuçlarını da bildirerek böyle bir karar verdiğinde şu olacağını söyleyerek biz de o sevk ve idare içerisinde yardımcı olalım. Buna varım. Bunu yapmadığı takdirde şöyle bir şey olacak. Evet belli bir saatten sonra gelirse içeriye giremez mesela atıyorum. Yani böyle bir şey ya mesela o ama siz onu koyduğunuz o kurala uymanız lazım. Yani koyduğunuz kurallara birlikte o yani kişinin bizatihi kararlarını o vermeli. Koşullarını değil.
1: Ona verilen aklı kullanmasına
0: izin vermek.
1: İçin.
0: Aklını, iradesini, vicdanını ve amelini. çocuk kendi başına ı-ı diyerek istediğini belirttiği andan itibaren, artık kendi kararını verdiği andan itibaren, kafasını çevirerek yemek istemediğini belirtirken, elinin tersiyle iterken veya elini avcını açarak gel bana ver dediğini belirtirken başlar. Bu ölüm anına kadar devam eder.
1: Kendi evimizdeki çocuğumuza da zalimlik etmiş olabilir.
0: Şimdi başka bir şeyden daha bahsedeceğim. İnsan evladına karşı merhametlidir ve genellikle onun tercihlerindeki sertliğe çok boyun eğemez. Ama evindeki yaşlısına aynı mıdır? Bunu da merak ediyorum. Şundan dolayı bugünlerde çok aklıma geliyor. Artık yaşlılığa doğru evriliyoruz ve hayatın bir dönemidir ve Allah hayırlısıyla yaşamak nasip etsin. Başkalarına muhtaç olmadan. Ama bunun olma ihtimali de var mı? Var. Çocuklarıma sürekli şunu söylüyorum. Lütfen bana sırf vicdanınız rahat etsin diye benim adıma kararlar vermeyin. Bırakın. Bırakın ben karar vereyim. Benim adıma karar vermeye kalktığınızda benim iyiliğime bile olsa beni içlemiş olursunuz. Eğer o an için gücüm yetmiyor olursa, sesim yetmiyor olursa ve siz benim adıma karar verdiğinizde zorbalık yapmış olursunuz. Bırakın bana seçme hakkı verin, ben seçeyim. Ben tercih edeyim ki yaşlılıkta üf bile demeyin ayetinin aslında arka planındaki şeylerden bir tanesi de bu. Biz yaşlımızla ilişkimizde, yaşlı ile kurduğumuz ilişkide onun bir tarih şahidi olduğunu unutuyoruz. Onun bir zamanlar neler yapabildiğini unutuyoruz. Hatta torunla ilişkisinde onu öyle gösteriyoruz ki sanki hep o öyleymiş gibi. Mesela unutkanmış gibi. O unuttuğu şeylere gülüyoruz. Ya da söylediği şeyi tekerrür etmesine gülüyoruz mesela. Hep aynı şeyi söylüyor şeklinde. Belki hani o noktada sevecenlik de taşıyoruz ama şunu unutmayalım. Sevk ve idare, yaşlı ve çocukta sevk ve idarenin en belirgin olduğu kısımdır. Çünkü yaşlılık ve çocukluk dışındakiler çok izin vermezler size. Evet. Hop dur bakalım derler. Ama yaşlı ve çocukta bu daha kendini gösterir. Ona saygı duymak, onun tercihlerinin sonuçları kendisine bağladığını bildirerek, neyi tercih ederse etsin, onunla o tercihinin sonuçlarının hatırlatılmasını elbette yapalım. Yani böyle yaparsa hasta olabilirsin. Hani şekerin yükselir ama şekerin yükselir dedikçe, ondan bir şeyleri kıstıkça, sakladıkça ötekini kışkırtıyorsunuz. Oysa bırıksanız o kendi şekerini dengeler aslında.
1: İradesini diri tutmasına
0: vesile olmuyor. Zaten El Kayyum isminin tezahürünün bizdeki şeyi, noktası, ben kendi hayatımı sevk ve idare ederim. Bir başkasının hayatını sevk ve idare etme yetkim bende yok ki, El Kayyum Allah var zaten. O zaten her şeyi sevk ve idare ediyor. O bunu yaparken izin vermiş benim irademin nasıl olması gerektiğini.
1: Bunu yapmaya kalkmak bir anlamda kibir alametidir diyebilir miyiz?
0: Sadece kibir değil tabii ki. Ekber, yani bakın, cabbarlık, ekberlik, müstekbirlik, yani zalimlik, hepsini içeriyor. Yani ben bana verilmemiş bir yetkiyle, bana verilmemiş bir, sadece kendim için kullanabileceğim bir enerjiyi başkası için harcamış olarak kendime de zulmetmiş oluyorum. Zaten zalimlerin kendi nefsine zulmedenler olarak tanımlar ayet. Neden? Çünkü ben de o enerjiyi kendime harcasam, kendimi düzeltmeye kalksam çok daha sonuç elde edeceğim, bereket elde edeceğim. Ama kendimi bırakıyorum, sanki ben sütten çıkmış akışım, her şeyimi hallettim, ötekini düzeltmeye kalkıyorum. Ötekini düzeltmek değil, ötekine rol model olmak. Kendi hayatınızda yaptığınız işlerin tıkırında gittiğini göstermek. O tıkırında gittiğini derken şeyi kastetmiyorum. Her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir. Ama önemli olan diri olarak, hareket halinde ve bizatihi proaktif işe katılmak, o işin sahibi olmak ve o işin gereklerini yapmak konusunda kendi mesuliyetimle ancak sorumluyum.
1: Evet. Biz çoğunlukla yaşadığımız sorunların cevabını hep uzaklarda arıyoruz. Aslında
0: tabii, hep
1: da...
0: öteki evet. suçluyoruz. O öyle olmasa bu işler böyle olmayacak. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Eğer hani şey olsaydı, sistem buna bağlı olsaydı, ohu biz var ya şu ana kadar çoktan gittiydik. Yani Allah hiç kimsenin kimseye müdahale etmesine izin vermiyor. Sistem olarak da vermiyor zaten. Biz ediyormuş gibi gözüküyoruz. Ederek sadece ilişkimi bozuyorum ve sorumluluğumu, hani kendi amel defterimdeki yanlışları artırıyorum. Yoksa sonuç değişmiyor. Bunu yaş-

0: da benimle ahenk içinde olmasını sağ. Bu çok güzel bir şey. Zaten hayat böyle bir şey. Aile olmak böyle bir şey. Kardeş olmak böyle bir şey. Müminin kardeşidir. Ben kardeşimin yaptığı yanlışlardan sorumlu değilim ama o yanlış yaparken onun yanında ne yaptığımdan sorumluyum. Dolayısıyla ben onu yargılamadım, onu eleştirmediğim, onu küçümsemediğim sürece o benim yanımda kendini iyi hissedecektir. Biz ama mükemmelliyetçilikle o kadar hele dini, dindarlığı öyle bir sunuyoruz ki sanki o fil dişi kulelerde onu kim yapacak deyip onları dindar olmaya kolaylaştıracak şeyden uzaklaştırıp zorlaştırıyoruz. Evimizdeki çocuğumuza yapıyoruz bunu. Halbuki bazen yeri gelir yani onun esasını, özünü hiç kaybettirmemek, onun Rabbi ile ilişkisini hiç bozmamak, o araya hiç girmemek. Çünkü onun kendi Rabbi ile ilişkisinde Rabbin isimleri zaten esması buna yetiyor.
1: Şöyle soru gelebilir mi acaba annelerden ya da babalardan? Peki çocuklarımızı başı boş mu bırakacağız?
0: Hayır, siz evinizde zaten kendi sevk ve idealinizden sorumlu olduğunuz için bu dilinize de yansır. Neden böyle yaptığınız ilişkin ya da size hiçbir zaman uyarmayın demiyor Allah zaten. Müjdeleyin, uyarın, şahit olun diyor. Ama ona zorbalık yapmayın. Onu yönetmeye kalkmayın. O kendinin yönetmesine izin verin. Bunun için ona lojistik şey hazırlayın. Mesela ben çocuklarımın arkadaşını belirlemede ben yeterli değilim. Ama belli şeylerim var. Mesela onların gideceği okulu seçtim. Arkadaşlarımı seçtim. Çünkü arkadaşlarımın çocuklarıyla oynayacaklar da ben arkadaşlarımla vakit geçirirken. Dolayısıyla benim seçimimle ilgili seçimler çocuklarımı da etkiledi.
1: Evet.
0: Onların gittiği okullardaki, çünkü ister istemez gittiği okulda edindiği arkadaş da bir şekilde şeyler kazanılıyor. Dolayısıyla boş bırakmak asla değil tabii. Ama ona yetki vererek kendi kararını kendi içinde vermesini sağlamak, onun içinde belli böyle ışık veren doğruları olmalı.
1: Evet.
0: Mesela derim çocuklarıma, ölmek için göze alacağınız bir değeriniz olsun. Neyse onu bulun. Bu vatanseverlik midir? Bu mümin kardeşinin yanında olma işi midir? Bu her neyse o değeri bulmak zorunda gençlerimiz. Kendi hayatını o işte değer bulduğu her neyse bunun için ölürüm dediği neyse işte o. Ben bunu insanlık adına Allah'ın da bize bu anlamda yönlendirdiğini düşünüyorum.
1: Evet. Aklını, iradesini ve vicdanını yönetip amele dökebilen insanlar.
0: Evet,
1: ayağa kalkıyor.
0: İnşallah.
1: Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Tekrar çok teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamızı ağırladık. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Tekrar haftaya Esma'dan Yansımalar programında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
2: Esma'dan Yansımalar sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize

ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye edyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: el caru kablet dâri ve refiku kablet tariki ve zatu kabler rahil. Efendimiz ne güzel buyurmuş. Zaten başka hadisi şerifinde biliyoruz ki Peygamber Efendimiz'e Allah güzel konuşma melekesi vermiş. Ama nasıl güzel konuşma? Az kelime ile çok mana ifade etmek. Derli toplu. Her birisi vecize olan, her birisi atalar sözünden üstün olan, böyle ölçülü, konsantre, böyle öz, hülasa, kıymetli efendim sözler. Bu hadisi şerifi de öyle. Efendimiz bakın üç kelimeyle ne mana cihanları ifade ediyor, önümüze seriyor. El-caru kablet dâri. El-car komşu. Kabl önce, dar ev. El-caru kablet dâr. Evden evvel komşu. Bu kadar. Ama bu sözün altında yatan mana, artık ben açayım ağzımı, sen de teype bandı koy, bir saat söyleyeyim bitmez. Çünkü Efendimiz öyle konuşurdu. Az sözle öz konuşurdu, nice manaları ifade ederdi. Burada da öyle. Evden evvel komşu. Bunu bizim ecdadımız nasıl söylemiş? Ev almada komşu al. Ev alma, komşu al demiş. Önce komşu. Çünkü evin güzel olabilir ama yanındaki komşu Allah'ın belası olur. O güzel evi zindan eder insana. Ev acizane, fakirane, mütevazı bir şey olur. Yanında bir evliyaullah, Allah'ın sevgili kulu, halim, selim, efendim, komşuluktan anlayan zarif, kamil bir insan olur. Oh! İki gönül bir olunca samanlık seyran olur dedikleri gibi. O virane bile insana saray gibi gelir, kaşane gibi gelir. Komşu çok önemli. Komşu evden önemli. O bakımdan iyi komşuları bulmaya çalışmalı. Daha kestirmesi bu işin, iyiler mahalle kurmalı. Yani iyi komşuyu arayacaksın. Tamam, bir yere gidiyorsun. Sağdaki komşu iyi, soldaki komşu fena. Öndeki komşu iyi, arkadaki berbat. Geceliğin açıyor efendim şeyi, sonuna kadar bangır bangır bağırttırıyor. Balkona çıkıyor, rakı sofraları kuruyor. Veyahut efendim falanca karşıdaki komşu perdeyi açıyor, içeride soyunuyor mesela. Hay Allah, ben bu mahallede durmam. Kalk başka yere gidiyor mesela şehirde. Birisi gitmiş Beyoğlu'nda bir ev tutmuş ama bir gün sonra karakola müracaat etmek zorunda kalmış karısı. Efendim karşıdaki komşu perdeleri açıyor, içeride çıplak soyunup geziyor. Karakol da demiş ki ne yapalım beyefendi, hanımefendi, evin içine biz karışamayız. Komşular önemli, çevre fevkalade önemli. Giderim ben bir gecekondu muhitinde benim Müslüman vatandaşlarımla, kardeşlerimle seve seve otururum. Elhamdülillah, çok şükür. Bak o evinde birazcık bir şey pişince onu getiriyor. Bahçesinde bir meyve olunca onu getiriyor. Efendim hastalanınca ziyaret var. Efendim komşunun işiyle ilgilenmek var. Ne güzel. İslami terbiye neredeyse komşuyu tercih etmek lazım. Manzarayı, lüksü değil. Olmuyorsa o zaman Müslümanlar mahalle kurun. Müslüman mahalle kurun. Çekilin bir kenara. Biraz şehirden uzakta olsun. Etrafı çevrili bir arazi alın. 50 tane 100 tane ev şey yapın. Efendim kendi kendinize hepiniz birbirinize benziyorsunuz. Hepiniz aynı zevke sahipsiniz. Çocuklarınız aynı terbiye içinde şey yapmış. Tamam. Bakıyorsun çocuklar güzel yetişiyor. Lep demeden leplebiyi anlıyor. Sormadan İslam'ın şartı kaç biliyor. Peygamber Efendimizin efendim ismine, babasının ismine, anasının ismine, süt annesinin ismine, süt kardeşinin ismine, kızlarının ismine, çocuklarının ismine. E nereden öğrendi bunları? Muhit, mahalle güzel. El caru kablet dar. Evden evvel komşu lazım insana. Lüks lazım değil. Dünya lazım değil, ahiret lazım. Ver refiku kablet tarik. Er refiku kablet tarik. Yoldan evvel yol arkadaşı. Refik, refakat edecek kimse, refakatçi, yol arkadaşı. İlk önce o lazım insana. Bir yola çıkarsın, gidersin. Diyelim ki haç yolu, diyelim ki ümre yolu, diyelim ki Avrupa yolu, diyelim ki efendim Anadolu'da bir yerden bir yere gitmek. Eskiden tabii bu biraz daha şey olurdu. Efendim kervanlarla olurdu malum. Bir kasabadan bir kasabaya gidiş. O kervanların işlerini kolaylaştırmak için de

hayır sahipleri durak yerlerine kervansaraylar yaparlardı. Develer, atlar geldiği zaman bir tarafa bağlanırdı. İnsanlar bir tarafta rahat ederlerdi filan. Yola çıkmadan evvel yol arkadaşını iyi seçmek lazım. Yarı yolda insanı hançerler, parasını alır kaçar. Yol arkadaşı adam olmazsa. Veyahut yarı yolda bırakır gider. Bir küçük şeyden bir münakaşa çıkartır. Efendim bırakır gider. Yolda beraber başladınız, yolda yapayalnız kalıverirsiniz. Veya in arabamdan veya in atımdan diyiverir. Efendim neyse, insan şeyde kalabilir. O bakımdan yolculuğa çıkmadan evvel yol arkadaşını insanın tespit etmesi, seçmesi lazım. Bir de İslam'da çok güzel prensipler vardır. Bir yolculuk prensibi de 3-5 kişi yola gittiği zaman bir tanesinin imam olmasıdır esas. İmam sözü yani başkan olmasıdır. Yolculuğun, kafilenin başkanı olacak birisi. Ötekiler seçecekler ve son söz onun olacak. Karar onun olacak. Ona göre hareket edilecek. Yani 3 kişi yola gitse bir tanesinin başkan olması gerekiyor. Bir de bunun fıkrasını anlatayım, mahiyeti iyice anlaşılsın diye. Birkaç böyle Müslüman eski zamanda Türkistan'dan bir yerden bir yere yola gidiyorlarmış ama derviş ve tasavvuf erbabı, olgun kimseler. Efendim bir tanesinin imam seçilmesi lazım. Yaşlı bir mübarek zat varmış işlerinde. Genç birisine demiş ki imam sen ol, yani başkan sen ol, kafilenin başkanı sen ol demiş. Estağfurullah efendim demiş, ne demek yani, zaten haliniz varken bize başkanlık mı düşer, siz olun. Yok yok evladım sen ol filan demiş. Aman efendim asla kabul etmem filan diye. Sonunda siz olun demiş. Peki öyleyse demiş, o da boynunu bükmüş ihtiyar. Peki öyleyse demiş. Yola çıkmışlar. Yağmur başlamış. Bir ağaç kovuğuna bir şeye sığınacaklar. 2 kişilik yer var. Bunlar 3 kişi. Efendim başkan ikisini içeriye koymuş. Kendisi dışarıda. Efendim siz içeri buyurun. Yok demiş. Ben başkanım. Söz benim. Yani benim sizi himaye etmem lazım. Onlara öncelik tanımış. Kendisi zahmet çekmiş. Efendim daha başka bir şey olmuş. Onlara yine böyle bir konfor ve rahatlık sağlamış. Kendisi sıkıntıda kalmış. Daha başka bir şey olmuş. Yine onlara efendim kollamış, şey yapmış. Kendisi efendim sıkıntıda kalmış. O zaman genç anlamış ki başkanlık hizmet makamıymış. Yani hizmet etmek için ona efendim başkanlığı kabul etmek daha uygun düşermiş. Bu şimdi başkan olunca hizmeti kendisi yapıyor. Gençler efendim şeyde kalıyorlar. Kendisi zahmeti çekiyor. Yani yol şeyde başkanlığı da böyle bir kuru böbürlenme şeyi değildir. Ben başkan oldum diye çalım satmak meselesi değildir. Kafileyi koruyup gözetmektir. Allah indinde vebal artık onun oluyor. O sürünün çobanı o olmuş oluyor diye. Yani sorumluluktur. İşte böyle yola gidecek insanların yol arkadaşını iyi seçmesi lazım gelir. Bizim hacılar hacca gitmeye karayoluyla karar vermişler. Bizim yakınlardan da birkaç kişi yaşlı bir zat demiş ki onlara, aman demiş, bu hac yolculuğunda sevaba girmek için sabır şarttır. Yolda birbirinizle çekişmeyin, münakaşa etmeyin, kavga etmeyin. Çünkü şeytan haccın sevabını kaçırtırmak için kışkırtır. Aman şeytana uymayın demiş. Peki demişler. Daha Şam'a gelmeden diyor kafilenin içinde kavga başladı diyor. İhtilaf başladı diyor, çekişme başladı diyor. Şeytan oyununu oynuyor tabii. Onun için yolda yolculuğa çok dikkat etmek lazım. Haç'tan geldik. Hatırlıyorum ben de bir kafileyle gitmiştik. Geldik. Adana'da hacılar birbirleriyle bir kavga ettiler. 2 tanesi önden gitti, 3 tanesi geriden gitti. Birbirlerine küstüler, müstüler. Hacılık gidiyor gümbürtüye. Yani öbür tarafta kazanılmış sevaplar hemen Türkiye'ye gelince kaçırılıyor, farkında değiller. Onun için yol arkadaşını iyi seçmek lazım, yol arkadaşına hürmet etmek lazım, yol arkadaşına eza etmemek lazım, yol arkadaşına hizmet etmek lazım, yol arkadaşını kollayıp gözetmek lazım. İslami terbiye bu. Ve zâdu kabler rahil, bu da göçten, seyahatten evvel yol azığı tedarik etmek lazım manasına geliyor. Zat yol azığı demek, efendim rahil. Den önce seyahatten, yola çıkmadan, göçe başlamadan evvel yol azığını almak lazım. Tabii bu her çeşit hazırlığa şamildir. Yola gidecek insanın bayağı bir düşünüp taşınıp yolda bana neler lazım olur diye hazırlığını ona göre yapması uygun olur. Yapmazsa yolda kalabilir, yaya kalabilir. Biz de hacca gideceğimiz zaman arabamızın hangi parçaları bozulabilir onları bile almıştık. Efendim bilmem debriyaj teli, bir yedek. Efendim.

Efendim bilmem vantilatör kayışı yedek, bilmem filanca şey yedek, falanca şey yedek, efendim şu şu şu ilaçlar hastalanırsak, efendim yolda acıktığımız zaman yiyebileceğimiz bozulmayan yiyecekler filan, işte bunlar azık. Bir de manevi yolculuk olan efendim ahiret yolculuğu var ki, yani dünyadan insan geçiyor küçüklükten ihtiyarlığa doğru, ihtiyarlıktan sonra da ahirete gidiyor. Bu da bir yolculuktur. Bu yolda da, ahiret yolculuğunda da, ahirete doğru gidişimizde de azık lazım bize. Bu da bir manevi yolculuktur. Buna da bir manevi efendim yol azığı icap ediyor. O nedir? Ve inne hayra zadit takva. Ahiret yolculuğunun azığı, en hayırlı azık da takvadır. Madem hepimiz bu dünyaya geldik, işte yaşlanıyoruz, işte günler geçiyor, aylar, yıllar geçiyor, işte ölüme doğru gitmekteyiz, işte göç vakti yaklaştı, o halde ne lazım bize de? Yolculuk için bir şeyler tedarikatta bulunmak lazım. O nedir? Takvadır. Hepimiz takvayı kendimize azık edinelim, takva ehli olalım, Allah'tan korkalım, günahlardan sakınalım, çekinelim, günahlı yollara adım atmayalım, günahlı taraflara dönmeyelim, bakmayalım, günahlı işleri yapmayalım. Hangi iş günahsa, hangi iş yasaksa ondan son derece uzak duralım, nefse uymayalım. Bu şeytan ki bizi her fırsatta kandırıp aldatıp günahlara bulaştırır, Allah'a asi etmeye çalışır, şeytana uymayalım. Bu dünya ki efendim zevkleri, eğlenceleri, hırsları, tamahları insanı Allah yolunda çalışmaktan alıkoyar, Allah'ın rızasını kazanmasına mani olur. Bu dünyanın fani lezzetlerine takılmayalım, ahireti düşünelim, ahireti gözden uzak tutmayalım, cehennemin düşünelim, cehennemdeki azapların şiddetini düşünelim, cehenneme düşmemek için ne yapmamız gerekiyorsa tedbirleri alalım, cenneti düşünelim, o nimet yurdunu kaçırmamak için, o ebedi saadet diyarına mutlaka gitmek için neler yapmamız gerekiyorsa her türlü fedakarlığı yapalım. Zekatsa zekat, fedakarlıksa fedakarlık, hizmetse hizmet, nasihatsa nasihat. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapalım. Allah'tan korkalım, gayrından korkmayalım. Başka kimseden çekinmeyelim, hakkı söyleyelim, hakkı işleyelim, takva ehli olalım. Bu yolda bize o lazım olacak. Ahirette bize fayda verecek olan odur. El-caru ehakku bi-şuf'ati ehihi. Komşu, kardeşinin şuf'asına daha layıktır. Kardeşi dediği, komşusu demek gene yani burada. Komşu, Müslüman kardeşi olan öbür komşusunun efendim şuf'asına daha layıktır. Şuf'a da efendim satılan bir malda komşu olanın satın almada ona öncelik tanınmasıdır. Diyelim ki ben tarlamı satıyorum. Bir yerde bir tarlam var, 3 dönüm. Satmam gerekmiş, para lazım olmuş, satacağım. Birisi gelmiş, bir fiyat vermiş. Tarlaya bitişik olan komşular veyahut tarlada küçük bir hissesi bulunan kimse onu almaya daha selahiyetlidir, haklıdır. İddia da edebilir, mahkemeye de verebilir ve alır. Yani aynı parayı verdikten sonra öncelikle efendim ben istediğime satarım, ona satmıyorum, buna satıyorum filan olmaz. Komşunun efendim hakkı var. Çünkü onun malı ona bitişik. Onun işi görülsün diye satılacak şeyi ona satıvermek gerekiyor. İşte komşunun malında öteki komşunun şuf'a hakkı vardır. Hakkı şuf'ası vardır diye Efendimiz bu hakikati ifade ediyor. Habbibullaha ila ibadihi yuhbibkumullah. Bu da son derece mühim bir vazifemizi bize hatırlatıyor. Efendim ve karlı, bize kar getirecek, bizi saadete erdirecek bir tavsiye. Efendimiz buyuruyor ki Habbibullaha ila ibadihi. Allah'ı kullarına sevdirtin. Allah Celle Celaluhu Hazretlerini kullarına sevdirtin. Yani kullarda aşkullah, muhabbetullah, Allah sevgisi uyandıracak işler yapın. Onların gönlüne Allah sevgisini yerleştirecek işler yapın, yerleştirin. Nasıl yerleştirirseniz Allah'ı sevdirmeyi yapın yani. Böyle yaparsanız yuhbibkümullah,
Allah sizi sever.

0: siz kullarına Allah'ı sevdirtin ki Allah da sizi sevsin. Demek ki Allah'ın bizi sevmesini istiyorsak başvuracağımız çalışma yön neymiş? Öteki kullara Allah'ın sevgisini aşılamak. Kullara Allah'ı sevdirtmek. Çocuğunuza Allah'ı anlatırsınız. Allahu Teala Hazretleri kudret sahibidir, kuvvet sahibidir, her şeye kadirdir, kahhardır, cebbardır, efendim, ama lütfu çoktur, efendim, çok nimetler veriyor bize, affediyor, mağfiret ediyor, bir tevbe istiğfar ediverince nice yıllık günahları siliveriyor, bağışlayıveriyor, örtüyor, başkalarına göstermiyor, setrediyor. Böyle rahmeti geniş Rabbimiz, böyle merhameti çok Rabbimiz, böyle ikramı bol Rabbimiz diye bunları mesela anlatarak çocuklara Allah'ı sevdirmek, Allah sevgisini onların gönlüne yerleştirmek olabilir. Diğer insanlara da yerleştirmek mümkün. Yani sorarak, mesela bizim köyde birisi varmış, bir yaşlı imam, eskiden yani yaşamış bir kimse, efendim çocuklara ölüyormuş. Ölünce artık feryat figan. Doğuyormuş, biraz yaşıyormuş, ölüyormuş. Doğuyormuş, biraz yaşıyormuş, ölüyormuş. Kaç tane öldüyse feryat figan, ağlama, sızlama, efendim gözyaşları. Arif bir zat gelmiş, efendim böyle ehli dil bir kimse. Demiş ki bizim bu bahis konusu hoca efendiye, yahu demiş sen kendini bu kadar paralıyorsun bu iş için, üzülüyorsun. Sana demiş bu yavruları veren kim? Elbette Allahu Teala Hazretleri. Alan kim? Elbette Allahu Teala Hazretleri. Peki sen utanmıyor musun bu kadar itiraz etmeye, bu kadar bağırmaya, çağırmaya filan? Boynunu bükmüş ama bu söz tesir etmiş ona. Haklı demiş. Ne yapalım? Allah verdi, Allah alıyor. Kendisi bilir, hikmetinden sual olmaz filan diye. Ondan sonra itiraz içindeki isyan, efendim ileri geri söz söyleme filan geçmiş. Ondan sonra bir çocuğu olmuş, yaşamış. Yani ondan sonra çocuğu olmuş, yaşamış. Yani bazen bir küçücük söz karşıdaki bir insanın islahına güzelce vesile olur. Tatlı bir şekilde, yerinde bir müdahale, güzel bir itiraz karşı tarafı hatasından döndürtür. Sevgiyle yapılan bir şey. Tabii Allahu Teala Hazretlerini kullara sevdirmenin yolları herhalde çok çok çeşitlidir. Şu anlattığım misallerden ibaret değildir. Daha nice yolları vardır. O da erbabına malum. Yalnız şu kadar söyleyelim ki Allahu Teala Hazretlerinin kulun içinde sevgisinin uyanması için yol tasavvuf yoludur. Yol tasavvuf yoludur. Tasavvufun esaslarına, zikrine, fikrine, adabına, erkanına bir kimse iyice uyarsa onun gönlünde Allah sevgisi hasıl olur. Onun gönlünde Allah sevgisi hasıl olduğuna göre demek ki tasavvufi eğitimi yapan kimseler de böylece Allah'ın sevgili kulu olacaklar müjdesi çıkıyor buradan. Çünkü efendim kulda Allah sevgisi hasıl oluyor. O da o sevginin hasıl olmasına yardımcı olmuş oluyor. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi elimizden geldiğince dine hizmet etmeye muvaffak eylesin. Allah'ın sevgisini kullara yaymakta çalışmaya muvaffak eylesin. Yolunda daim, zikrinde efendim daim eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Sağduyunun sesi. Akra.

0: Sonra reklam.
1: Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akra Reklam.
2: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bütün övgü, teşekkür ve takdirler ancak sanadır. Çünkü sen göklerin ve yerin nurusun. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen gökleri ve yeri idare edensin. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen göklerin, yerin ve içindekilerin gerçek sahibi, koruyup kollayıcısısın. Mutlak gerçek sensin. Dünya ve ahirete dair vaat edip söylediğin her şey doğru ve gerçektir. Ahirette hesap vermek için huzuruna çıkmak doğru ve gerçektir. Sonrasında cennet ve cehennem doğru ve gerçektir. Kıyametin kopması doğru ve gerçektir. Allah'ım, sana boyun eğdim, sana inandım ve sana güvenip dayandım. Tövbe edip senin razı olacağın işlere yöneldim. Sana güvenerek senin için mücadele ettim ve senin hükmüne uygun davrandım. Yaptıklarımı ve yapamadıklarımı, gizli açık işlediklerimi bağışla. Sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur.
0: Elhamdülillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda.
1: Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı ve büyüklüğüne yaraşır, gösterişten uzak, kabul görecek şekilde çokça yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır.
0: Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'udhu billahi min hali ehlin nar.
1: Allah'ım, bana öğrettiklerini benim için faydalı kıl. Benim için faydalı olan şeyleri bana öğret ve bilgimi artır. Her durumda övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır. Cehennemliklerin düştükleri duruma düşmekten Allah'a sığınırım.
0: Ya Rabbi lekel hamd, kemâ yenbeği li celâli vecihike ve li azîmi sultânik.
1: Ey Rabbim, senin büyüklüğüne ve saltanatının azametine, yüceliğine yaraşır şekilde yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır.
0: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ahsenu istebşerû ve izâ esâ'u istagferû.
1: Allah'ım, beni iyilik yaptığında ümitlenen, kötülük yaptığındaysa bağışlanma dileyen kimselerden yap.
0: Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadil. أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا.
1: Allah'ın adıyla,

0: Allah'a güvenip dayandım. Allah'ım, hataya düşmekten veya hedefi şaşırıp sapmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce davranışla karşı karşıya kalmaktan sana sığınırız.
1: Allah, Allahu Rabbi, la uşriku bihi şey'a.
0: Beni koruyup kollayan, besleyip büyüten tek sığınağım Allah'tır Allah. Hiçbir şeyi ona ortak koşmam.
1: Allahumma salli ala Muhammedin ve azvajihi ve zürriyetihi. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın eşlerinin ve neslinin de şanını, şerefini yücelt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eşlerine ve nesline de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed kema sallayta ala ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve ailesinin de şanını, şerefini yücelt. Yarattığın varlıklar içerisinde Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme ceal salateke ve rahmeteke ve berekatike ala seyyidil mursalin ve imamil muttakin ve khatemin nebiyyin Muhammedin abdike ve rasulik imamil hayr ve kaidil hayr ve rasulil rahmeh. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: اللهم övgünü, rahmetini, bereketini, peygamberlerin efendisi, Allah'tan korkup sakınanların önderi, nebilerin sonuncusu, kulun ve resulün, iyilik önderi ve rehberi, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın üzerine ihsan eyle. Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği, övgü ve takdire değer bir makama yükselt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de rahmet eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine bereket lütfettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de bereket lütfeyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
0: اللهم her şeyi bilen o ilminle, her şeye yeten o gücünle yaşamak

0: benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da canımı al. Allah'ım, senden görünür görünmez her durumda hakkıyla korkup sakınan biri olmayı isterim. Senden sakinken de, öfkeliyken de doğruyu ve gerçeği söyleyen biri olmayı isterim. Senden hem fakirlikte hem zenginlikte orta yolu benimseyen biri olmayı isterim. Senden tükenmeyecek olan nimetleri isterim. Senden sonu gelmeyecek bir sevinç ve mutluluk isterim. Senden benim için takdir edilene razı olmayı isterim. Senden öldükten sonra ahirette sıkıntısız bir hayat sürdürmeyi isterim. Senin yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın neşesini isterim. Beni dinimden edecek veya saptıracak hiçbir sıkıntıya maruz bırakma. Allah'ım, bizi imanla güzelleştir, doğru yolda yürüyen ve doğru yolu gösteren rehberler eyle.
1: Hadislerle Cuma günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
2: Akradaşım, yoldaşım.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İlk sav aşure ikramlarıyla gönüllere dokundu. Muharrem ayının en kıymetli günü olan aşura, İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav tarafından düzenlenen ikram programlarıyla idrak edildi. Dün İstanbul Şah Sultan Külliyesi'nde düzenlenen programda ikindi namazının ardından yüzlerce katılımcıya QR kodla aşure ikramları yapıldı. Programa Serber Onursal Başkanı Muharrem Nurettin Coşan da katılarak misafirlerle bir araya geldi. Ayrıca Serber gönüllerin katkısıyla gerçekleştirilen organizasyonda askıda aşure uygulamasıyla binlerce kişiye aşure ulaştırıldı. 20'den fazla doğal malzemeyle hazırlanan aşureler gönüllerin emeğiyle hazırlanarak ulaştırıldı. İlk sav geleneksel aşure kültürünü günümüz imkanlarıyla yaşatmayı sürdürürken paylaşma ve dayanışma geleneğini gelecek yıllarda da devam ettirmeyi hedefliyor. Ayrıca Muharrem ayı boyunca yapılacak dağıtımlar için aşura.server.global web adresinden katkı sağlanabiliyor. Yapay zeka, tehlike, gerçek. Doktor Sabiha Sunar, meclis komisyonundaki bir sunumda yapay zekanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Yapay zekayı en yoğun kullanan grubun 25 yaş altı olduğunu belirten Sunar, gençlerin yalnızca bilgiye ulaşmayı ve problem çözmeyi değil, duygu durumlarını, değer ve inanç sistemlerini de yapay zeka etkileşimiyle şekillendirmeye başladığını söyledi. Bu durumun bilişsel becerilerin ötesinde yeni riskler doğurduğunu vurgulayan Sunar, yapay zeka sistemlerinin sınırlı sayıdaki teknoloji şirketlerinin kontrolünde olmasının uzun vadede toplumsal ve stratejik sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Bu etkilerin ulusal güvenlik boyutuyla da ele alınması gerektiğini söyledi. Klima kullanımında 24 derece önerisi. Yaz aylarında artan klima kullanımına dikkat çeken uzmanlar, cihazların çok düşük sıcaklıklarda çalıştırılmasının ortamı daha az serinletmediğini, yalnızca elektrik tüketimini ve faturaları arttırdığını söyledi. Verimli klima kullanımının hem enerji tasarrufu hem de elektrik şebekesindeki yükün azaltılması açısından önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, konfor ve tasarruf dengesi için klimanın 24 dereceye ayarlanması önerildi. Doğru sıcaklık ayarının gereksiz enerji tüketimini önleyerek hem kullanıcıların bütçesine hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlayacağı vurgulanıyor. Sıcaklık arttıkça hafif beslenmeli. Avrupa etkisi altına alan sıcak hava dalgasının Türkiye'de de etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre sıcaklıklar hafta sonundan itibaren ülke genelinde yaklaşık 5 derece yükselebilir. Uzmanlar sıcak havalarda bol su tüketilmesi, yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılması, sebze, salata ve yaz meyvelerine ağırlık verilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca gıda hijyenine dikkat edilmesi, süt ve yoğurt gibi besinlerin ihmal edilmemesi de öneriler arasında. Diğer yandan yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanların aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları da isteniyor. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
2: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programında merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda karne alacak öğrencilerin notlarını aynı zamanda ailelerin de yansıttığına dair bilgileri paylaşacağız. ...18 milyon öğrenci karnelerini alarak 3 aylık tatile çıkıyor. Karnenin anne babayı da değerlendirdiğini vurgulayan eğitimciler, notları iyi olan çocuklar kadar zayıfı bulunanların da teşvik edilmesi gerektiğini söylüyor ve uyarıyor. Ancak bu pahalı bir ödül olmamalı. Karne heyecanı yaşayan öğrencilerin kimi biraz buruk, kimi sevinçli bir telaşta. Uzmanlarsa karnenin çocuğun başarılı ya da başarısız diye etiketlendiği bir belge olmadığını hatırlatarak, kazanılan bilgi ve becerilerin gösterildiği bir araç olduğunu belirtiyor. Aileleri karneyi çocuğun kişiliğinin bütününe yönelik bir değerlendirme aracı olarak kullanmamaları yönünde uyaran psikolojik danışma ve rehberlik anabilim dalı başkanı Dr. Tuncay Ergen'e, unutmayın çocuğunuzun karnesi anne baba olarak sizin için de bir değerlendirme ve her değerlendirme eksikleri gösteren bir bilgi diyor. Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doktor Zeynep Kızıltepe ise şu bilgileri veriyor. Notlar yüksek olduğunda çocuğun karnesi aileye heyecan, memnuniyet ve gurur getiriyor. Bazen de kötü notlar ailede üzüntü, kaygı, öfke ve belirsizliği yaşatıyor. İki durumda da karne, gelecek planların yapıldığı ve geçmiş çabaların, çalışma alışkanlıklarının, zamanın nerede harcandığının ve amaçların gözden geçirildiği yeni bir dönem. Karne, öğrencinin başarılı veya başarısız, değerli veya değersiz, işe yarar veya yaramaz olarak etiketlendiği bir belge değil, eğitim ortamında ondan beklenen bilgi ve beceri alanındaki yeterlilikleri ne derece gösterdiği ile ilgili eğitsel bir araç. Asıl amacı öğrencinin güçlü ve geliştirilmesi gereken yanlarını işaret etmek ve anne babayla çocuğun konuşmasını kolaylaştırmak. Bu nedenle karneler sadece çocuk için değil, öğretmen, okul ve aile için de yol gösterici. Çocuğun gelişimiyle ilgili herkes kendine kazanılan yeterlilikleri ve olumlu davranışları sürdürmek için ne yapabiliriz? Çocuğa sahip olması beklenen davranışları nasıl kazandırabiliriz sorularını sormalı. Bununla birlikte önce iyi notlar üzerinde durun, memnuniyetinizi belirtin, kırık notlarla ilgili onurunu kırıcı sözler söylemeyin, duygularınızı paylaşın. Bu seni olduğu gibi beni de üzdü ama daha çok çalışman gereken dersleri görmüş olduk gibi. Karneyi çocuğunuzu azarlamak veya küçük düşürmek için bir araç olarak kullanmayın. Eğitim yılı içinde neler öğrendiğini sorun, notlarından memnun olup olmadığını, başarısını artırmak için neler yapabileceğini konuşun. Bunları siz sıralamayın çünkü sizi dinlemeyecektir. Gelecek dönemle ilgili hedeflerini dinleyin, olumlu bulduklarınızı destekleyin. Karnesi nasıl olursa olsun onu sevdiğinizi ve değer verdiğinizi gösterin.

0: Çocuklar ne söylediğinizden çok neyi nasıl söylediğinize dikkat eder. Samimi olun. Başarısını başka çocuklarla, özellikle kardeşiyle kıyaslamayın. Karnesini başkalarına karşı bir övünme ya da utanma nedeni olarak kullanmayın. Unutmayın, öncelikle kendisi için çalışmalı. Karneyi çocuğun kişiliğinin bütününe yönelik bir değerlendirme aracı olarak görmeyin. Başarılı bir çocuğa sahip olmaktan çok sağlıklı ve uyumlu bir evladınız olması önemli, diyor eğitimciler. Hediye seçimi konusuyla devam edecek olursak, notları çok iyi çocuklar ödüllendirilirken karnesi daha az parlak olanlar da teşvik edilmeli. Sonuç kadar gösterilen çabanın önemli olduğu mesajı verilmeli. Bu her zaman pahalı oyuncaklarla, araçlarla olmamalı. Güzel sözlerle övmek, takdirle karşılamak ve çalışmalarından memnuniyetinizi göstermek de hediye yerine geçebilir. Hediye alınacaksa da zihinsel, duygusal ve bedensel gelişimine uygun, yaşıyla uyumlu olmasına dikkat edilmeli. Sadece başarıya bağlı olarak hediye alınmamalı. Çocuklara sınıfını geçersen şunu alacağım, tatile götüreceğim gibi sözler verilmemeli. Amaç çocukların okumaktan, ders çalışmaktan, öğrenmekten mutlu olmalarını, başarının hazını tatmalarını sağlamak olmalı. Karneler alındıktan, hediyeler verildikten sonraki süreç tatil süreci. Tatili fırsat bilip öncelikle tüm çocukların ve gençlerin dinlenmesi gerekiyor. Dinlenmek de çalışmak kadar önemli. Dinlenmek çocukları kışa hazırlar. Bu sayede kışın ağır akademik yükü daha iyi kaldırılabilir. Tatilde yapılabilecek en önemli etkinlik yüzmek. Bu stresi atar, fit yapar. Fotoğraf çekmek, bir şeyin koleksiyonunu yapmak, günlük tutmak, kağıtlarla şekiller yapmak, tahtayla bir şeyler inşa etmek ve bir şeyler öğrenmek de önemli etkinlikler arasında. Müzeleri, tarihi yerleri gezmek de tavsiyeler arasında. Anneleri ya da babalarıyla yemek yapabilirler. Yaz dönemi aynı zamanda bir gelenek haline de alan, camilerle Kur'an ve elifba cüzleriyle buluşmak için de önemli bir dönem. Çocuklar doğada da vakit geçirmeli, etkinliklerin yapıldığı piknikler düzenlenebilir, bir büyüğün yardımıyla farklı bitkiler toplanarak çeşitleri öğrenilir, bisiklete binmek de tıpkı yüzmek gibi hafif bir egzersiz. Ancak tüm kasları çalıştırdığı gibi çocuklara dengede durmayı öğretir. Çocukları hayvan barınaklarına götürmek sevgi ve koruma duygularını geliştirir. Denizleri yakından tanımak da zihinlerini geliştirmeyi sağlar. Tabii kitap okumak da unutulmamalı. Çocuklarımızı bol bol okumaya teşvik etmeliyiz. Ve son olarak aileler çocuklarıyla mümkün mertebe daha çok ve kaliteli vakit geçirmeli. Bir eğitim öğretim yılı daha tamamlanırken karne heyecanı, karne notlarının nasıl değerlendirileceği, hediye seçimi ve tatil önerilerine dair eğitimcilerin hatırlattığı notları paylaştık programımızda. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akra Mercek.
2: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na

şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

Sırça Köşk. Hayat yolculuğunda biraz soluklanmaya, derin bir nefes almaya, daha huzurlu, ümitli, tazeleneceğimiz ufak bir molaya ne dersiniz? Akra'da Sırça Köşk zamanı.

Akra'dan Sırça Köşk programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese en içten sevgi ve saygılarımızla merhabalar efendim. Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel, bulanmadan donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni bir gün, yeni şeyler söylemek lazım diyerek yüzyıllar öncesinden bize seslenen Mevlana Hazretlerinin bu insanı tazeleyen, canlandıran sözleriyle bugünkü beraberliğimizi başlatıyoruz sevgili dinleyiciler. Akra'dan Sırça Köşk programından en içten sevgi ve saygılarımızla sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhabalar efendim. Saatler Akra için, Sırça Köşk için yepyeni bir vuslat vaktini daha gösteriyor. Ayrılık zamanına kadar yine ilgiyle takip ettiğiniz kıssadan hisselerle, hayatın içinden hikayelerle, sağlık, teknoloji, kültür, güncel haberler, faydalanacağınıza inandığımız paylaşımlar, özenle seçilmiş birbirinden güzel eserlerle siz değerli dinleyicilerimizin bir kez daha karşısındayız. Şükür kavuşturan efendim, hepinize mutlu, huzurlu, her şeyin başı öncelikle sağlıklı, bol kısmetli, helal kazançlı bir gün diliyoruz. Programımızın hemen başında kendi kelimelerinizle, duygu ve düşüncelerinizle bizlere ulaşabilmeniz için sosyal medya sayfalarımızın adresini ve WhatsApp numarasını hatırlatalım dilerseniz. Facebook, Instagram ve Twitter sosyal medya sayfalarımızın adresi Akra Medya sevgili dostlar. Akra Medya sayfalarından hem Facebook, hem Instagram, hem Twitter, hem de Akra internet sayfamıza ulaşabiliyorsunuz. Duygularınızı, düşüncelerinizi, önerilerinizi, kendi kelimeleriniz, kendi ifadelerinizle Akra Medya sosyal medya hesabımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Veyahut en çok rağbet gösterdiğiniz 0501 630 30 30, 0501 630 30 30 numaralı WhatsApp hattımızdan da aramızda gerçekten sapasağlam bir gönül köprüsü oluşturan o güzel mesajlarınızı bizlere Sırça Köşk programına iletebilirsiniz. Mesajlarınızın hemen başında hangi programa geldiği anlaşılması için Sırça Köşk yazarak ardından isminizi, soy isminizi ve bizi nereden dinlediğinizi belirtirseniz çok sevineceğiz kıymetli dinleyiciler. Çünkü biliyorsunuz bu bilgiler bizim için çok ama çok kıymetli. İletişim adresimizim 0501 630 30 30. Akra WhatsApp hattımızı hatırlattıktan sonra yürek besmelemizi çekip başlayalım efendim bugünkü Sırça Köşk programımıza. Bugünkü

paylaştıkça çoğaldığımız güzelliklerini bizlerle beraber yaşayabilmek, hissedebilmek için oralarda bir yerlerdesiniz. O halde her biriniz bugün de Akra'ya, Sırça Köşk programına yüreklerinizin güzelliğince ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Kıymetli dostlar, bir grup kariyer yolunda ilerleyen yeni mezun, eski üniversitelerindeki profesörlerini ziyaret için bir araya gelirler. Sohbet sonunda işin ve hayatın stresinden şikayetleşmeye döner. Misafirlere kahve ikram etmek isteyen profesör mutfağa gider ve yanında büyük bir termos içinde kahve ve porselen, plastik, cam, kristal olmak üzere değişik tarzda ve ucuz görünenden pahalı, hatta çok özel olanlarına kadar değişik değişik kahve bardaklarıyla çıka gelir. Herkes bir bardak seçince profesör şöyle söyler: "Fark ettiyseniz tüm pahalı görünen bardaklar alındı, geriye ucuz görünümlü sade bardaklar kaldı. Kendiniz için en iyi olanı istemeniz normal olsa da işte bu sizin stresinizin ve problemlerinizin kaynağı aslında. Emin olun ki bardağın kendisi kahvenin kalitesine hiçbir şey katmaz. Çoğu zaman sadece daha pahalıdır ve hatta bazı durumlarda da içtiğimizi saklar. Hepinizin aslında istediği kahveydi."

bardak değil. Ama bilinçli olarak en iyi bardaklara yöneldiniz ve sonra birbirinizin bardağına bakmaya başladınız. İşte hayat kahveye benzer. İş, para ve toplumdaki konumunuz da bardaklardır. Onlar hayatı tutmak için sadece araçlardır. Ve seçtiğimiz bardak yaşadığımız hayatın kalitesini belirlemediği gibi değiştirmez de. Bazen sadece bardağa odaklanarak hayatın sunduğu kahvenin tadını çıkarmayı unuturuz. Siz siz olun, kahvenizin tadına varın.

En mutlu insanlar her şeyin en iyisine sahip değildirler. Sadece her şeyin en iyi şekilde tadını çıkartırlar. O halde ne yapmamız gerekiyor kıymetli dinleyiciler? Basit yaşayalım, cömertçe sevelim, hiç sakınmadan, birbirimize derinden itina gösterelim, nazik, anlayışlı olalım, gerisini elbette zamana bırakalım.

Sevgili dinleyiciler, sadece yeni bir yıl geldiğinde mi içimizde yeni umutlar, niyetler, kararlar filan ve programlar barındıracağız? Elbette hayır. Her yeni gün birlikte biz de daha iyiye, daha güzele hicret etmek istiyoruz. Yaratıcımızın hoşnutluğunu kazanmak için güzel vesileler edinmek hedef ve niyetindeyiz. Rabbim cümlemizi böyle güzel hedeflere ulaşabilmeyi de inşallah nasip eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen iki günü birbirine eşit olan ziyandadır sözünden her günümüzün diğerinden daha iyi olması gerekliliği, yani günlerimizi daha iyiye programlamak gerektiğini anlıyoruz. Her günümüzün bir öncekinden daha iyi olmasını nasıl sağlarız o halde? Kişisel hayat kalitemizi ve standartlarımızı nasıl yükseltebiliriz? Cevaplar kişisel hayat planı yapmakta gizli.

Kişisel hayat planı manevi gelişim aracı olarak da oldukça önemli. Bu konuda hedefe ulaşan insanların hayat hikayeleri bizlere o kadar güzel rol model oluşturabiliyor ki. Günümüzde kıymetli dinleyiciler, aklımızı, gönlümüzü çelebilecek o kadar fazla meşguliyet var ki, önceden bir eylem planı yapmadığımızda kıymetli vaktimiz elimizden kayıp gidebiliyor. Evren gerçekten de boşluk kabul etmiyor ve günlerimizi, evlerimizi, kalplerimizi hep iyiyle doldurmak, işte o bize düşüyor. Hayatı planlamak ve programlamak, iyinin provasını yapmak, gönlümüzü, beynimizi iyiye programlamak anlamına geliyor. Gerçekten de anlamı çok kıymetli. Yaratılış gayemize uygun hayat planı yapmak, iyi yapmaya niyet etmektir. Niyet ettiğimiz anda beynimiz hayatımız da programlanmaya başlar. Dualar ve karşılıklar o yönde ilerler. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişiye istediğinin muhakkak verileceğini buyurur. Öyleyse her şey istemeyle başlar. Neleri istemeyi düşünüyoruz? Hayatı planlamak, bu istekleri belirleyip istediklerimize ulaşma yolculuğumuzun haritasını çizmektir. Hayat denen bu yolculuğun rotasını çizmek, dümeni elimize almak, yolda karşılaşabileceğimiz zorluklara önceden tedbirler almaktır. Kılavuzlardan yardım almak, bu yollardan daha önce geçmişlerin öğütlerine kulak vermektir. Pusulamızı, yani bize daima doğru yönü gösterecek olan Kur'an'ı ve sünneti elimizden ve gönlümüzden bırakmamaktır. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kişinin boş işlerle meşgul olmaması onun İslam'ının güzelliğindendir buyurmuştur. Öyleyse iyi niyetlerle bir hayat planı yapalım. Günlük, gecelik, haftalık, aylık, yıllık planlar yapalım. Vakitlerimizi tatillerimize kadar planlayalım. Dinlenme anlayışımızı yeniden değerlendirelim. Boş durarak değil, başka bir iş yaparak dinlenelim. Yaşamak için bir neden, bir hedef yoksa insanlar malum hızla kendilerini tüketiyor sevgili dinleyiciler. Araştırmalar üretkenliğe devam eden zihnin beden yaşı ilerlese bile ihtiyarlamadığını gösteriyor. Hiçbir şey yapmasa da hedefler, kesin hedefler bir insanı canlı tutmaya yetiyor. Hedefimizle kuşatıldığımızda hedefimiz bilinçaltımıza yerleşiyor. Bilinçaltıysa daima dengededir. Bir hedef belirlediğimizde ona ulaşmak için otomatik bir cihaz gibi yollar arar. Bilinçaltı düşündüğü şeyleri ayarlayamadığı sürece bilincimiz dengede değildir. Bilinçaltından destek gelmediği sürece kişi şüphesiz, kararsız, çekingendir. Oysa hedef bilinçaltımıza yerleştiğinde biz otomatik olarak doğru reaksiyonu göstermeye başlarız. Çünkü bilincimiz doğru ve net düşünmeye her zaman açıktır. Güne şayet plansız başlarsak amaçsız olarak gün boyunca öylece ortalıkta dolanır ve günün bittiğine çok şaşırırız. Ancak güne bir planla başlarsak birçok şey yaparız. Bazen söylenmiyor muyuz kendi kendimize? Ne zaman akşam oldu hiçbir şey anlamadım diye. Güne plansız başlarsak amaçsız olarak gün boyunca öylece ortalıkta dolanır ve günün bittiğine çok şaşırırız. Ne zaman bitti bugün diye söylenip dururuz kendi kendimize. Ancak güne bir planla başlarsak o kadar çok şey yapabiliriz ki. Atalarımız boşuna ağaç yaşken eğilir dememişler. Öyleyse efendim, daha çocuk yaşlarda boş işlerle uğraşmak yerine hayatı, zamanı programlayıp yararlı pratik alışkanlıklar kazanalım ve yetişkinler olarak da çevremizdeki çocuklara bu konuda örnek olalım. Zamanın, ömrün, dakikaların, anların öneminin farkındalığını kazanıp çevremize de inşallah kazandıralım. Şu ayeti kerimeye bir kulak verelim dilerseniz. Şöyle buyruluyor: oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Bizi nasıl da silkeleyen bir ayet-i kerime. Hayat planımız sadece bu fani olan dünyamızı değil, ebedi olarak kalacağımız ölüm sonrası hayatımızı da planlamaktır. Bu yönüyle dünya tarlamız

şansı en verimli şekilde değerlendirmektir. Dilerseniz hayatımızı nasıl planladığımızı bir gözden geçirelim öncelikle. Artan meşguliyetlerimiz, sosyal medya mesajlarımız, takiplerimiz vaktimizin ne kadarını alıyor? Geriye ne kadar vaktimiz kalıyor? Faydalı işlerle meşgul olacak yeterli zamanımız gerçekten yok mu? Hiç zamanım yok demek aslında hiç planım yok demektir. Kendimize 5 dakikalık işler listesi çıkarsak bu kadar kısa zamanda ne kadar çok işin yapılabildiğini görünce inanın hayretler içinde kalırız. Başarılı insanın en önemli özelliği kıymetli dinleyiciler zamanı iyi ve verimli kullanmasıdır. Vazgeçmeden çalışmaya devam etmesidir. Zorluklar, engeller çıktığında plan ve programını güncelleyip kararlılıkla yoluna devam etmesidir. Hayatı planlamak konusunda çok hoş bir hikaye vardır. Dilerseniz tam da zamanı gelmişken hatırlayalım. Bir öğretmen büyükçe bir kavanozla sınıfa girer ve öğrencilerin şaşkın bakışları arasında büyükçe taşlarla kavanozu doldurur. Kavanoz doldu mu diye sorunca öğrenciler hep bir ağızdan doldu diye cevap verir. Oysa öğretmen masanın altından daha küçük taşlar alıp kavanozdaki büyük taşların arasındaki boşluklara doğru doldurur. Bu kez kavanoz doldu mu diye sorunca öğrenciler temkinli cevap verir. Hayır derler. Bu kez masanın altından bir avuç kum alıp kavanoza döker. Son olarak da kavanozun içine bir tas su döker. Öğretmen öğrencilerine dönerek bu deneyin amacını sorar. Bir öğrenci hayatımızda hiç zamanımız yok dediğimizde bile aslında hedeflerimize imkan vardır diye cevap verir. Öğretmense bu deneyin gerçek amacını şöyle açıklar. Öncelikle hayatımıza büyük taşlarımızı yerleştirirsek diğer amaç ve hedeflerimize de yer bulabiliriz. Büyük hedeflerimizi belirleyip bunları öncelikle hayatımıza yerleştirmek hayat planımızın ilk basamağıdır. Peki kıymetli dinleyiciler, hayatımızdaki büyük taşlar nedir? Büyük hedefler nedir? Yaratılış gayemiz nedir? Çok güzel bir eserin hemen ardından Sırça Köşk'te bu konuların cevabını sizlerle beraber paylaşmaya devam edeceğiz.

Değerli dostlar, hayatımızda olmazsa olmazlar nelerdir? Kulluk vazifelerimiz, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız, akrabalarımız, dostlarımız ya da işimiz gibi. Daha sonra da daha önemliden az önemliye doğru hedeflerimizi hayatımıza yerleştirelim. Bu hedefleri ve önem derecelerini belirlerken kendimize şu soruları sorabiliriz. Her biri çok kıymetli sorular. Ben kimim? Hayat ve yaratılış gayem nedir? Önümdeki imkanlar nelerdir? Nasıl olmak istiyorum? Nasıl olmak istemiyorum? Yeteneklerim neler? İlham kaynaklarım nelerdir? Gelecekteki ümitlerim ve hayallerim neler? Hedeflerime ulaşabilmek için ne gibi planlarım var? Yolumu çizebilmek için kaynaklarım nelerdir? Günlük işlerimizi 5 namaz vaktine göre programlamak ne kadar da pratik. Namaza göre ayarlanan gün verimli ve bereketli olmaya ayarlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de zaman kavramları içinde en fazla 475 kez gün kelimesi geçer. Gün de gece ve gündüz olarak bölümlere ayrılır. Ömür bir gündür, o da bu gündür anlayışıyla her günümüzü planlamak ve değerlendirmek ömrümüzü değerlendirmektir. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bizlere vaktimizi 4 bölüme ayırmamızı tavsiye ediyor. Bunlar ibadet, rızık için çalışmak, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak ve tefekkür etmek. Böyle sıralanıyor. Yine Allah katında işlerin en makbulü az da olsa devam üzere yapılanıdır buyuruyor. Dolayısıyla efendim planlarımızı yaparken güç yetirebileceğimiz ve devam ettirebileceğimiz işlere niyet etmemiz faydalı olabilir. Kuvvetli bir niyet yolda ilerlemeyi kolaylaştırıyor. Niyet kastetmek, karar vermek, kalbin bir şeye yönelmesi, ne yaptığını bilerek yapmak anlamına geliyor. Yani her şeyin başlangıcı, çıkış noktası. Ameller niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kim elde edeceği bir dünyalığa kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti, hicret ettiği şeye göre değerlenir. Böyle

buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde. Yapılan işler, faaliyetler, ibadetler hep yapılış niyetine göre değerlendirilir. İyi niyetle, hayırlı maksatla yapılan işin mükafatı bir yana, niyet edip de elde olmayan sebeplerle hayata geçirilemeyen işler için bile mükafat veriliyor. Diğer yandan dışarıdan faydalı görünen bir iş de kötü niyetle yapıldığı takdirde yine niyetine göre karşılık buluyor. Bu sebeple kıymetli dostlar, bize daima güzel şeyler düşünmek, kalbimizde hep iyi niyet beslemek düşüyor. Niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlas, yani samimiyettir. Samimiyet bir şeyi irade ve sevgiyle kabul etmektir. Gönülden istemek ve içten gelerek yapmaktır. İçteki samimiyete işte ihlas denir. Samimiyet şüphesiz inanmak ve inancın üslubunu korumaktır. Samimiyet maddi manevi her başarının anahtarıdır. İnandığını yapmayan, yaptığına inanmayan kimse bu hayattan lezzet alabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? İçinde samimiyet olmayan kimse huzurlu olabilir mi? İşinde samimi olmayan kimse başarıya ulaşabilir mi? Hayır, ulaşamaz elbette. Samimiyet de sabırla anlaşılır. İçinde samimi, işinde sabırlı olan insan hedefine er ya da geç ulaşır. İnanan bir kimse için en büyük hedef yaratıcımızın hoşnutluğunu kazanmaktır. Bir insan için bundan öte bir saadet yoktur. Çünkü Yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanan bir insan, dünyanın ve ahiretin şerefini elde etmiş, bitmeyen bir sevgi ve saadeti de kazanmış olur. İşte samimiyet de bu sevginin anahtarıdır. Plan yapmada ilk adımımız niyet ve samimiyet demek ki. Niyetimizde ne kadar samimiysek o kadar hızlı yol alabiliriz. Dünyanın her yerinde zor ve kolay, büyük ve küçük bütün işleri başaran kimseler için gün değişmiyor. Hepsi için 24 saattir. Başarılı insanların en önemli özelliği günlerini, haftalarını, aylarını, yıllarını programlamalarıdır. Hayatı programlamak aynı zamanda beynimizi de programlamaktır. Araştırmalar gösteriyor ki bir işe daha az zaman ayırmak o işi kısa sürede bitirebilme becerisini beraberinde getiriyor. Daha yoğun kimseler daha fazla işi bir güne sığdırabiliyor. Öyleyse samimi bir niyetle işlerimizi yetiştireceğimize inanarak 24 saatimizi planlamak çok önemli demek ki. Öyleyse samimi bir niyetle işlerimizi yetiştireceğimize inanarak 24 saatimizi planlamak önemli. Kişisel hayat planı yapmak ve uygulamak geleceğimiz üzerine yatırım yapmak demektir. Kapsamlı bir kişisel hayat planı yerine eğitim, spor ve diyet gibi parçalara bölerek plan yapmak ve kararlar almak elbette mümkündür. Ancak parça parça alınan kararlar o kişinin hayatını geliştirmesine rağmen nasıl bir hayatımın olmasını istiyorum ve bu hayatı nasıl gerçekleştirebilirim veya nasıl bir geleceğim olmalı, nereden başlarım gibi sorulara kapsamlı bir cevap oluşturmaktan da yoksundur. Böyle sorular bir kişi tarafından kendi kendine sorulduğu zaman problem zihinde duraksar, kişi bir an ne yapacağını kestiremez, zihinde dolaşır durur, bir sonuca ulaşamaz. İstenilen geleceğin gerçekleşeceğine dair bir kesinlik olmamasına rağmen uygun bir planlamayla bir insanın kendi geleceğini etkileyebilme ihtimali var. Günümüzde ve iş dünyasında oldukça revaçta olan stratejik planlama uygulaması, kişisel hayat planlamasında da uygulanabilecek potansiyele sahip. Arzu ettiğimiz geleceğe bizi ulaştırabilecek kararlar alabilmemiz için önce ne istediğimizi bilmemiz gerekiyor. Bir hayat planı hazırlamak için gerek iki basit malzeme var. Hiç düşünmeyin, o kadar basitler ki. Bir defter ve bir kalem. Bizleri iyiliğe götüren hedeflerimizin yaratılış gayemizle sağlamasını yaparak önce beynimize yazalım, sonra elimizdeki program defterlerimize ve asıl hayatımızda yazılmakta olan deftere. Hayattan beklentilerimizi, amaçlarımızı, hedeflerimizi, hayallerimizi bir güzel yazalım. Bugüne kadar neler yaptığımızı yazalım.
neleri başardık, neler hissettik, bu başarıları nasıl kazandık, hangi duygu ve düşünceler bizi güdüledi, hangi dualar

yardımları ettik. Hayattaki yardımcılarımız kimlerdi? Efendim ille de böyle büyük büyük akademik başarılar olmak zorunda değil bunlar. İlkokulda şiiri güzel okumak ya da bir ödevi bitirmenin mutluluğu bile olabilir yazmamız, hatırlamamız gerekenler. İşte bunları yazalım, yeniden yaşayalım, o mutluluğu hissedelim. Bizi amaçlarımıza götüren değerler neler? Bu değerleri bir gözden geçirelim. Hayat amaçlarımızı yazalım ve bunları gerçekleştirmenin hayalini kuralım. Yani bir nevi provasını yapalım. Bunları yapabilmek için hangi kaynaklara ve ilhamlara ihtiyacımız var? Kimlerden yardım isteyebiliriz? İsteyelim. Yaratılış gayemize uygun hedeflerimizle geçici hayatımızı da asli hayatımızı da planlayalım. Ve bunları yaparken en yetkili merciden istemeyi de ihmal etmeyelim. Çünkü ne buyuruluyor ayet-i kerimede? Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin, isteyin, size karşılık verip duanızı kabul edeyim. Rabbim cümlemizi hayırsız amelden, kabul olmayan duadan muhafaza buyursun inşallah.

Sevgili dinleyiciler, 1943 yılında geçmiş, yaşanmış gerçek bir hayat hikayesiyle, aslında ibretlik bir başarı hikayesiyle Sırça Köşk'teki yolculuğumuza devam ediyoruz. Yıl 1943. Bunu özellikle söylüyorum o zamanın şartlarını bir kez daha hatırlayabilmemiz adına. Genç Mustafa'nın tayini kütüphaneci olarak Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesi'ne çıkar. Devlet memurluğu o dönemde süper bir şey. Çünkü özel sektör falan yok malum. Sene 1943. Bizimki kütüphanede heyecanlı okurları bekler. Bir gün olur, beş gün olur. Yok, gelen giden yok. Etraftakilerle konuşur, herkese anlatır durumu. Bakın kütüphane bomboş duruyor, gelin kitap okuyun. Yine de gelen giden olmaz. Amirlerine durumu bildirir. Kardeşim otur oturduğun yerde. Maaşın düzenli alıyorsun mu, almıyorsun mu? Alıyorum efendim. O zaman ne diye karıştırıyorsun ortalığı? Gelen giden olsa maaşın mı artacak? Başına daha fazla bela alacağım. O kütüphaneye yıllardır kimse gelmez zaten. Cevabını alır. 23 yaşındaki genç memur Mustafa, ne yapayım, ne yapayım diye düşünür durur. Sonunda aklına bir fikir gelir, bu fikrini eşine söyler. Eşi önce, bey sen deli misin der. Der ama kocasının bir şeyler üretme, işe yarama çabasını yakından görünce fikrini kabullenir. 23 yaşındaki genç kütüphane memuru Mustafa, o dönem devletteki amirlerinin çıkardığı tüm engellerin tek tek bin bir güçlükle üstesinden gelir. Ve ne yapar biliyor musunuz? Bir eşek alır. Evet, bir eşek alır. İki tane de sandık yaptırır. İki sandığa kalınlığına göre 180-200 kitap sığar. Sandıkların üstüne kitap iare, yani ödünç sandığı yazar. Kitapları eşeğe yükler ve köy köy gezmeye başlar. Kütüphaneye de bir yazı asar. Sadece pazartesi ve cuma günleri açıyoruz diye. Köydeki çocuklar bu duruma şaşırır. Eşeğe bir sürü kitap yüklemiş bir abi, o gariban çocukların küçücük ellerine kitapları verir. Çocuklar, bunları okuyun, aranızda da değişin. 15 gün sonra gelip aynı gün alacağım. Aman yıpratmayın, diğer köylerdeki arkadaşlarınız da okuyacak der. Genç memur Mustafa artık Ürgüp'teki kütüphanede bir iki gün durmakta, diğer günler eşeğiyle köy köy gezmekte.

Nedir? Köylerdeki çocuklar eşekli kütüphaneciyi her seferinde alkışlarla karşılarlar. Kalpleri heyecandan küt küt atar. Sevinç içinde yeni kitapları beklerler. Mustafa amcanın ünü etrafa yayılır. Zamanla insanlar kütüphaneye de gelmeye başlar. Mustafa bununla da yetinmez. Bakar ki kütüphaneye kadınlar hiç gelmiyor. O dönem dikiş makinesi üreten iki firmaya mektup yazar. Bana dikiş makinesi yollayın, firmanızın adını kütüphanenin girişine kocaman yazayım der. Bu iki firma talebi üzerine toplam 10 tane dikiş makinesi yollar. Salı günlerini kadınlar günü yapar kütüphaneci Mustafa. Kumaşı alan kadın kütüphaneye koşar. 10 makine yetmediği için sıra oluşur. Sırada bekleyen kadınların eline birer kitap verir. Beklerken okusunlar diye. Okuma yazma oranının düşüklüğünü görünce halk evlerinde okuma yazma kursları vermeye gider. Halıcılık kursları başlatır. Bölgede halıcılığı canlandırır. Bu arada valilik Mustafa hakkında dava açar. Kendi görev tanımı dışında davranıyor gerekçesiyle. 50 yaşına gelen kütüphaneci Mustafa amca baskıyla emekli edilir. Ama Mustafa amca köylüler arasında efsane olur. Yıllar geçtikçe köylerdeki çocuklarda okuma aşkı yerleşir. 2005 yılında Mustafa amca vefat eder. Allah gani gani rahmet eylesin. Tüm Kapadokya çok üzülür ve sevgili dinleyiciler, o gün bugündür eşekli kütüphaneci Mustafa Güzelgöz ve eşeğini Kapadokya halkı her fırsatta yad ederler. Girişimcilik dediğimiz, üretkenlik dediğimiz, yenilik dediğimiz işte tam da bu hayat hikayesinde, bu yaşam hikayesinde gizli sevgili dinleyiciler. Bulunduğumuz yere yenilik katmalı, daha iyisi, güzeli, faydalısı için şartlarımızı zorlamak pahasına da olsa mutlaka adım atmalıyız. Yaptığımız iş olduğu yerde durup duruyorsa işte bizde bir eksiklik var demektir. Bakın efendim, Nevşehir'den o zamandan bugüne ne kadar çok müdür geçmiştir, amir, vali, bürokrat, milletvekili, binlercesinin adını hiç kimse hatırlamaz ama gelin görün ki Mustafa Güzelgöz ve eşeğinin adı hala bugün rahmetle anılır. İnsan var, dokunduğu yere değer katar. İnsan var, dokunduğu yere değer kaybettirir. İnşallah efendim bizler değer katanlardan olalım. İyilik adına, girişimcilik adına, üretkenlik adına.

Kıymetli dinleyiciler, Rabbimizin nimetlerinden olan şifa kaynağı nar meyvesini eminim birçoğumuz severek yiyoruzdur. Var mıdır aranızda nar sevmeyen? Zannetmiyorum. O kadar güzel bir meyve ki. Ya da işte nar tanelerini salatalarımızın görselliğini zenginleştirmek için kullanıyoruz. Veya nar suyunun gençleştirici yani anti-aging özelliğini bilerek içiyoruzdur. Nar tanesi, kabuğu ve çekirdekleri pek çok kültürün geleneksel mutfağında, günlük hayatında ve tamamlayıcı tıpta yüzyıllardır kullanıla gelmiş etnobotanik değeri yüksek bir gıda ve şifa kaynağı. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de hem dünya hem cennet nimetleri arasında ismi geçen bu kıymetli meyve Anadolu'da mücevhere benzetilerek vurdum kapı açıldı, kırmızı akik saçıldım bilmecesine de konu olmuş. Cevabı nar elbette. Sırça Köşk programımızın bu bölümünde nar bitkisinin farklı kültürlerde ve Anadolu irfanındaki yerinden ve geleneksel kullanımından biraz bahsetmek istiyorum kıymetli dinleyiciler. Geleneksel ve kültürel kıymetiyle nar.

kadar çok dikkatinizi çekecek ki. 10. yüzyıl Müslüman alimi İbn Sina, nar şırasından ürettiği ilacı mide yarasının ve diğer hastalıkların tedavisinde kullanmıştır. İran ve Hint mutfağında nar, çeşitli yemeklerde halen salça işlevi üstlenir. Örneğin, ana malzemesi nar şurubu ve öğütülmüş ceviz olan koyu bir sos, tavuk yemeğinin üzerine dökülür. Suyuyla nar çorbası da yapılmaktadır. Hint ve Pakistan mutfağından İran ve Orta Doğu mutfağına taşınan bir lezzet de yabani narların kurutulmasıyla yapılan nar tanesi anlamında anar dana çeşnisidir. Torosların güney eteklerindeki bazı köylerde nar suyunun yumuşak buğdayla kaynatılarak küçük parçalar halinde kurutulması ile üretilen topalak çerezi de meşhurdur yine sevgili dostlar. Nar taneleri tatlı ve salatalarda süs ve lezzet verici sos olarak da kullanılır. Nar yetiştiği coğrafi bölgelerde taze ve tanelenmiş olarak yendiği gibi meyve suyu, nar şerbeti, nar şurubu, nar pekmezi, nar ekşisi, nar ekşisini çok kullanıyorum şahsım adına, nar sirkesine işlenmekte. Narın çiçeği ve kabuğundan elde edilen kök boya, deriye renk vermenin yanı sıra Azerbaycan gibi doğu bölgelerinde halı iplerini boyamak için de kullanılmakta. Ne kadar kutlu bir nimet gerçekten. Evliya Çelebi yine seyahatnamesinde bereketli Hilal bölgesine yer alan Güneydoğu Anadolu narları ile ilgili 17. yüzyılda bize şu bilgileri veriyor sevgili dinleyiciler. Diyor ki Urfa'nın narı ünlüdür. Harran tarafından Halil Nehri'nin iki tarafı da baştan başa bağ ve bahçe olduğundan yazın ve kışın sebzesi boldur. İç kalenin arkasındaki Damlacık Dağı'nın üzeri de bahçeliktir. Buradaki narların her biri bir okka ve bazen 500 dirhem gelip insan kellesi kadar olur. Urfa narı her tarafta makbuldür. Maraş'ta da nar çok olur, hatta fırınlarda kurutulup başka ülkelere de gönderirler. Bunlar Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde narla ilgili yazdıkları, bizlere verdiği bilgiler. Anadolu'nun Akdeniz ve Ege yörelerinde düğünlerde bereket umularak nar parçalama merasimi günümüzde halen yapılıyor. Mutlaka rastlamışsınızdır veyahut internette denk gelmişsinizdir. Anadolu mutfağında taze nar taneleri afiyetle yeniyor. Nar suyu, nar konsantresi, nar ekşisi, nar sodası, tane konservesi, nar tanesi kurusu, nar reçeli, nar şurubu, nar ezmesi, nar pekmezi, nar lokumu, nar pestiline kadar bin bir emekle işleniyor. O kadar çok çeşidi var ki narın. Nar ekşisi salatalara, kuru patlıcan, biber, yaprak dolmalarına ve iç harçlara tatlı ekşi tat ve lezzet vermek amacıyla ekleniyor. Anadolu ve Akdeniz'in sağlıklı ve lezzetli geleneksel yemekleri bu çeşnilerden besleniyor. Nar taneleri salatalara ekleniyor, muhammara ve güllaca katılıyor. Bir güllacı nar tanesiz düşünebilir misiniz? Ben düşünemiyorum gerçekten. Ne güzeldir görüntüsü. Çeşitli tatlı süslemelerinde de kullanılıyor elbette. Aşureyi unutmamak lazım. Nar tanesi aşureyi bereketlendiriyor adeta.

Anadolu insanı için nar sadece faydalı, lezzetli, şifalı bir besin kaynağı değil. Aynı zamanda sosyokültürel hayatın da vazgeçilmez bir parçası. Besin ögeleriyle insana canlılık ve enerji verirken içlerinde sakladığı çekirdek ve tanelerden dolayı yaratıcının insanlara bahşettiği nimet olarak da değer görüyor. Bazen bir mimari eserin, bir medresenin, bir konak veya sarayın duvarını, bazen de dokuma, mezar taşı, seramik, metal gibi el sanatlarının süsleme unsurları arasında yer alan nar, bolluk, bereket ve kutsallık anlamını taşıyor. Uygur fresklerinden bu yana taş, alçı, Çin'i de minyatür eserlerinde görülen nar motifleri farklı coğrafya ve zamanlardaki çeşitli biçimlerde işleniyor, çeşitli formlar kazanıyor. Sivas Gök Medrese'nin taç kapısındaki nar motifleri örneklerden sadece bir tanesi. Türklerin Müslüman olduğu ilk dönemlerden beri mezar taşlarında nar motiflerine yer verilmesi

cennet nimetlerine erme arzusunun bir işareti. Peki edebi türlerde nar ne anlama geliyor? Ona da bir göz atalım mı? Nar, Anadolu'da yüzlerce yıldır söylene gelen masallara, halk hikayelerine, ninni ve bilmecelere sıkça konu olan bir nimet. Bilmecelerde tanelerinin çokluğu ile üzüme, dış şekli, rengi ve nesli simgelemesiyle de elmaya benzetiyor. Ağaçta elma asılı, içinde üzüm basılı. İşte bu örneklerden bir tanesi. Masumiyet ve tatlılık yönünden bir ninni de bebeğin yanaklarında anlatıyor. Bahçedeki nar mıdır, yanakları al mıdır, bebeklerin içinde yavrum gibi var mıdır? Ninnilerde nar, nar tanesi, nur tanesi, annesinin bir tanesi sözleriyle en çok bilinen ninnilerden bir tanesiydi bu elbette. Sevilen, evin neşesi ve umudu olan çocuğu da simgeliyor nar. Keza sevgili dinleyiciler, nar bütünlüğün, bereketin, birlik ve beraberliğin de sembolü. Elimde bir tane, içinde bin tane. Çarşıdan aldım bir tane, eve getirdim bin tane. Şimdi söyleyince eminim siz de çocukluğumuzun o en güzel cevabı nar olan bilmecelerini hatırlamışsınızdır. Mimari ve süslemelerde de nar çok etkin bir şekilde ön plana çıkıyor. Anadolu'da mimariden süsleme sanatlarına nara rastlamak mümkün. Tahılların saklandığı küpler nar motifleriyle süslenerek bolluk ve bereket beklentileri dile getiriliyor. Yine tarlayı süren köylüler bereket dualarına nar benzetmelerini de ekliyor. Anadolu'nun kah taş, kah ahşap tarihi evlerinin oyma kapılarında nar süslemeleriyle bezenmiş el şeklinde tokmaklar bulunuyor. Kapıya vuran kişi iyilik, bolluk, bereket simgeleyen ele dokunarak eve girmiş oluyor. Narlar bereket umularak kurutulup saklanıyor, evlerde süs eşyası olarak kullanılıyor. Farklı bilmecelerimizde narın mücevher kadar değerli olduğu dile getiriliyor. Demir kapı açıldı, alaca boncuk saçıldı. Vurdum kapı açıldı, kırmızı akik saçıldı. Yine bir başka bilmecede teptim ambar açıldı, inci mercan saçıldı. Bitmiyor efendim, dalda sandık asılı, içi mercan basılı. Bir arşın bezim var, her çulfalık dokuyamaz. Lale yakut taşım var, her sarraf dizemez. Ne güzel bilmeceler, nar taneleri mücevher kadar değerli birer tohum olarak görülüyor. Ne demişler, gökte sandık asılı, içine tohum basılı. Evet, nar elbette kastedilen. Bu kıymetli meyve Anadolu'da pek çok hediyelik eşya içinde figür olarak halen kullanılmakta. Anadolu insanı bir irfan tezahürü olarak Allah'ın yarattığı hiçbir nimeti boş yere var etmediğini biliyor. Meyvelerden kendilerine benzediği uzuvlara göre şifa umuyor. Ortadan ikiye kesilen narın zarıyla birlikte kalp ve damarlarına benzediği için kalbe iyi geleceği, damarları açık tutacağı ve ferahlık hissi vereceği düşünülüyor. Narın şiresinin yani şerbetinin sesi açtığı, meyvesinin ciğerleri güçlendirdiği söyleniyor. Nar taneleri vücut bölümlerinden dişe benzediği için diş eti hastalıklarına faydalı olduğu düşünülerek iyice çiğnendikten sonra yutuluyor. Güçlü antioksidanlara sahip olduğundan cildi koruyan ve canlılık veren nar çekirdek yağı ile de değerlendiriliyor. Nar çekirdeği yağından kırışıklık giderici, cilt yenileyici ve ölü hücrelerden arındırıcı olarak da yararlanılıyor. Nar kabuğu öğütülerek biraz suyla karıştırılmasıyla elde edilen macun kimi yörelerde cilt temizliğinde kullanılıyor. Sevgili dinleyiciler, nar ibretle bakan Anadolu insanı için içerisindeki yüzlerce taneyle insan varlığını, onu kapsayan kabuğu ile çokluktan birliğe ve tekliğe yani Allah'ın varlığına ulaşmayı hatırlatıyor. Nar tanesi, nur tanesi, kainatın bir tanesi. Bu bilmece de kimi zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, kimi zaman da yeryüzündeki en eski ibadetgah olan Allah'ın evi Kabe'yi anlatıyor. Mevla sadece nara değil, hayattaki her şeye böylesine bir tefekkür, böylesine bir ibret gözüyle bakabilmeyi
cümlemize nasip eylesin.

kıssadan hisselerimizle ilginizi çekeceğine inandığımız sağlık haberleri, güncel haberler, teknoloji haberleriyle dillendirmeye değer bulduğumuz anlatımlarımızla program adımız gibi sırça köşk olan o müstesna yüreklerinize ve inşallah ortamlarınıza layıkıyla dokunabilmiş, zamanınızın hakkını verebilmişizdir. Her zaman söylediğimiz gibi efendim, emek, gayret, özen bizden, ilgi ve beğeni siz kıymetli dinleyicilerimizden. Bizlere ulaşabilmek, Sırça Köşk programına duygularınızı, düşüncelerinizi, önerilerinizi iletebilmeniz için hemen Akra WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum sizlerden ayrılırken. Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30. 0501 630 30 30. Mesajlarınızda sevgili dinleyiciler, hangi programa yazdığınızın anlaşılması için hemen Sırça Köşk diye belirtmeyi, ardından isminizi, soy isminizi ve bizi nereden dinlediğinizde eklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Bu bilgiler bizim için kıymetli. Bakalım sadece memleketimizin değil, dünyanın dört bir yanından kimler bizi, nerelerden, hangi duygu ve düşüncelerle dinliyor? İşte bunun için kıymetli o bilgileri yazmanız, mesajlarınızla belirtmeniz. Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30. 0501 630 30 30. O halde efendim, iletişim numaramızı da tıpkı merhaba anonsumuzda olduğu gibi ayrılık veda anonsumuzda da hatırlattığımıza göre bir sonraki programımızda değerlendirmek üzere o güzel ve özel yürek mesajlarınızı bekliyoruz. Tekrar inşallah sağlıkla, huzurla görüşünceye, buluşuncaya dek her şeyin gönlünüzce, hayallerinizden öte güzelliklerle gerçekleşmesini diliyor. Sevgi ve saygılarımızı ileterek sizlerden ayrılıyoruz. Tekrar Sırça Köşk'ün yürek yolculuğunda buluşuncaya dek hoşça değil. Hoşça deyince böyle biraz belirsizlik oluyor sanki. Onu netleştirelim. En azından niyetimiz o doğrultuda olsun. Hayırla, huzurla, güzelliklerle hoş kalın. Emin. Kalbinizin sahibine emanet olun.

0: Sırça Köşk. Keyifli, huzurlu ve ümit dolu ufak molamız Sırça Köşk bugünlük sona erdi. Bir sonraki molada görüşmek üzere.
1: Akra'da yeni bir program. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: insanlar tabii iki kısım. Bir kemale ulaşmış insan var. Bir de ulaşmamış. Ettiğini ve zeytin. Oturuyorsun ya. Böyle demin. Fakat halakna insan fi ahsin takvim sunna radna mesele takvim. Şimdi insanların hangisiyle temastaysa insan, hangi uç ile temastaysa bu uçtaki tesir onda hasıl. Yukarıya giden uç ile alakadarsa insan, peygamberiyle, kitabıyla, dindarlarıyla, salihleriyle alakadarsa o salihlerin, o velilerin, o kemallerinden nebze nebze ona da geçer. Şöyle tarif etmişler. Bir mıknatısınız var. Bir de mıknatısı olmayan iki makasınız var. Mıknatıslı makası tutuyorsunuz, bir sürü iğneyi kaldırıyor. Ötekini tutuyorsunuz, hiçbir şey almıyor. Yok mıknatıs kendisinde. Fakat onu mıknatıslı makasa sürtüyorsunuz şöyle. Tutuyorsunuz, bakıyorsunuz ki bu da aldı. Neden aldı bu? Evvelce almıyordu. İşte o mıknatısla sürülmesi sürülse, belki temas diyorlar ya. O sürülmesi sürülse, ondaki hal ona intikal et. Halin ona intikal etmesiyle, bu da bu sefer mıknatısmış gibi o da almaya çalışıyor. Bu alıyor. Bundan ders ediyorlar tabi. Bundan da insanların demir alıyor da, demir bu. Demir alabiliyor da en ihmal mahluk olan insan niçin almadı? Onda da o kabiliyet daha üstün. Binaenaleyh iyi insanlarla temas ettiği müddetçe o eğilerden eğilik ona naklolur, farkına varmaz. Onda olan kemal bunda da zuhur eder. Peygamberin de olana mucize diyorlar. Ümmette olana keramet diyorlar. O keramet o peygamberden ona geçmedir. Kendindir. Peygamber'e olan nisbeti, alakası ne kadarsa o kadar kendisine kerametler, lütuflar, ihsanlar, ikramlar olur. Onun için ki insanın ülfet ve ünsiyeti kimler ise onlardaki hal sizde tebalık edecektir. İyi ve kötü. Sizin onunla alakanız yok. Yalnız o temas ettiğiniz insanlardaki hal sizde aksedecek. Aynadan gibi. Binaenaleyh kötülükler sadır oluyorsa sizde muhakkak o kötülerden geçmiştir size. Kötülük yapacak bir tinesi değildiniz ama bakıyorsunuz ki bazı yanlışlıklar oluyor. İşte o kötülerin tesirinin şeysidir. Bu insanlarda Allah bir kalp vermiş, bir gönül. Bu gönülde kendisinin zikrinde emretmiş. La ilahe illallah deyiniz, Allah deyiniz. La ilahe illallah Allah arasında İmam-ı Muhyiddin Arabi Hazretleri şöyle bir fark vermiş. La ilahe illallah eftal zikir demiş. Zaten o şeyde de öyle ya. Eftal zikir la ilahe illallah. Eftal şükür elhamdülillah değil mi? Bu eftal zikir la ilahe illallah. Şuna benzetmiş. Ben seni severim. Bu bir tabir. Seni sevdiğime alamet. Fakat ben senden başkasını sevmem dediğim vakitte. Ben senden başkasını sevmem tabiri. Seni severim tabirinden üstündür. Edebiyatçılarla malum. Neden? Senden başkasını sevmiyorum. Artık bütün sevgim sana bağlı. Allah... La ilahe illallah. Senden başka mabut tanımıyorum.

Binaenle peygamberlerin gelişini Cenab-ı Hak 101 rivayette 124 bin peygamber yollamış. 28 tanesi, 25 tanesi Kur'an'da açık olarak zaten belli. Bu peygamberlerin gelişleri Allah'ı bildirmek için değildir diyor. Bu peygamberlerin gelişleri Allah'ı bildirmek için değildir. Çünkü Allah'ı bilmek Allah'ın verdiği göz ve akıl ile mecbur etti. Neyse Allah peygamber yollamamış olsaydı herkesin Allah'ı bilmesi mecburiydi. Bulacak Allah'ın. Gözü var bakacak, bu kainatın ucu yok, bucu yok, seması şöyle, ayı böyle, yeri böyle. Elbette bunun bir yaradan var diyecek. Bunu demek mecburiyetindedir, varlığın sahibini inkar ediyor. Bunu demedi mi muhallet ebediyen finnar oluyor. Bunu Allah'ın verdiği göz ve akıl ile idrak edebilirse ehli imandan oluyor, cehennemden çıkarır. Peygamberlerin vazifesi bu Allah-u Teala'nın vahdaniyetini ilan içindir, bildirmek içindir. Mesela şimdi birçok Allah diyenler olmuş. Malazya'yı tarif eden bir kitap sahibi Malazya'da yılanlara tapana duymadıydık. Şuna buna tapanları duyuyorduk ha. Yılana tapan bir mahluk bile varmış yani. Yılan. Hala şimdi besledikleri evler varmış. Orada yılanları beslerler, yemekler götürür. Onlar gider severler, koyunlarına falan sokarlar. Demek insanda böyle bir sinet, hilkat var. Bir mabut aramak mecburiyetidir. Onun için herkes kimi aya batmış, kimisi güneşe batmış, kimisi yıldızlara aldanmış, kimisi insanlara aldanmış, çeşitli bir sürü mabut demiş. Gece mabudu demişler, gündüz mabudu demişler, hayır mabudu demişler, şer mabudu demişler, demişler bir sürü. Peygamberler bunu ısrar ederekten yalnız Allah, bir Allah. Hayır da onun, şer de onun, gecesi de onun, gündüzü de onun, mahlukların hepsi onun. Bunu bildirmek için gelmişlerdir. Binaenle bir insan Allah'ı bilmek mecburiyetindedir, tıynet itibariyle. Bundan sonra varlık birliğini peygamberler vasıtasıyla öğrenecek. Şimdi burada ilk mertebeye tevekkül. Bir insan Allah'a dayanırsa tevekkül Allah'a dayanır. Mektep şimdi Adem'in meşrebi var. İbrahim Aleyhisselam meşrebi var. Efendim Musa Aleyhisselam meşrebi var. İsa Aleyhisselam meşrebi var. Bir de Peygamberimizin meşrebi var. İnsandaki kemalet mertebesi nereye kadar yükseldiysen, mesela İbrahim Aleyhisselam'ın makamına ulaştıysan, makamı İbrahim diyorlar ne? Kabiliyeti insanda meydana gelir. Peygamberimizin derecesine ulaşabilmek evliyanın büyükleri. Bunlarda da işte peygamberdeki halat bunlarda tamamıyla zuhur eder. Allah şimdi cümlemizi affetsin. Onun kuluyuz. Bu alem bir yokluk alemidir yani. İşte hepimiz gelir gideriz. Rabbiniz biz, babanız biz, peygamberiniz biz, kitabınız biz. Artık siz bu kadar birliğin içerisinde ayrılık yapmayın. Şu muvakkat alem içerisinde benliklerinize kapalıp da birbirinize darılmayın, arka çevirmeyin, küsmeyin, darılmayın. Birbirinizin elinden tutun, yardım edin. Kardeş gibi yaşayın. Cesede vahid gibi hareket edin. Saadete, selamete ulaşırsınız. Yok böyle yapmaz da fitnelerin içerisine düşerseniz, Esfel-i sabrine doğru kayarsanız orada sizin arkadaşınız şeytanlar olur, firavunlar olur, şeytanlar olur. Siz hangisiyle olmak istersiniz? Elbette peygamberlerle olmak istersiniz. Peygamberlerle olmak istiyorsanız bu dünyanın ezasını, cefasını biraz da sabrı tahammülle onların yolundan ayrılma kardeş. Muvakkat bu alem. Kime kaldı? Ne o firavunlara kaldı, ne o peygamberlere kaldı. Herkes bu dünyada müddetini bitirip gidecek. Onun için insana düşen peygamberinin yolunu mu seçmesi lazım, şeytanın yolunu mu seçmesi lazım? Elbette lazım olanlar peygamberinin yolunu seçmesi lazımdır. Onun için peygamberin sünnetini senin yesine tamamıyla mütevessik, onun yolundan ayrılma, yalanı bırak, düzeni bırak, hileyi bırak, hırsı bırak, tamamı bırak, kardeşlerinle güzel geçin, hırsı bırak, kibri bırak, gadabı bırak. Bunlar hepsi fena kötü huylardır. Allah bunlardan cümlemizi muhafaza buyursun. Onun için dedi ya, Allah'ı arıyorsan gönlünde ara. Ne Kudüs'te, ne Mekke'de, ne de Haçlı'dır diye Niyazi Merhum'un sözü bu. Yabana atılır bir söz değil yani. Binaenaleyh insan gönlünü kötülükten muhafaza edebilmesi için muhakkak nasıl ki iyi adamlardan geçiyor, iyileri memlekette bulup bunlarla teması kurmak ve iyi yoldan ayrılmamak lazım. Bu şeye mıknatıs olmayan makasa, sen bütün gün söyle ey makas sen de al bu iğneleri desen almaz. Ama sürtünce alıyor işte. Demek ki temassız olmuyor. Temas ile insanların halatı biri diğerine. Onun için cumalar, vaaz meclisleri bunun vesilesidir. Cuma'yı niçin herkes evinde kılamıyor? Diğer vakitleri kılabiliyoruz evimizde tek başımıza. Fakat cumada muhakkak bir yerde toplanmamız lazım. İşte o

mutlulukla iyi haller birimizden diğerine intikal eder. Hatta Kırşehir'de olsa zannedersem bir hoca efendi geldi bir vaaz etti. Vaaz camisinde. Hatırımda kalmıştı o zamandan beri. Bu diyor bir elektrik vardır insanda. Bu elektrik birinden diğerine böyle saflar intikal eder. Saf ne kadar uzun olursa bu elektrik kuvveti o kadar çoğalır. Bu hasta da bu cereyana tutulur. Ufak bir cereyan farkına varılmaz. Bu cereyanın altında tedrici müddetle namaza devam edeyle bakarsınız ki onun tutulan yerlerinin kanları Allah'ın rahmetine de mazhariyetle açılır. Açılır ve adam o defter kurtulur. Ha, bu da Allah'ın bir lütfu. İhsanı. Dedi ki Japonya'da, hatırında kaldı. Japonya'da bir balık vardır. Ufaktır. Kendini müdafaa etmek için Cenab-ı Hak her mahlukun bir müdafaa aleti var ya, ona da aletlilik şeyti vermiş, kudreti vermiş. Balık tıkışını aletlilik saç taşıyor etrafına. O elektrik saçmasıyla iki balıkları kaçırıyor etrafında. Kaçırıyor. Binaenle o elektrik kabiliyetleriyle insanlar temas yani. Netice itibariyle temaslar insanlarda büyük hareketler yapabilmenin imkanı. Bunun için insanlar daima iyi insanları arayıp bulup bunların dizinin dibinde oturmak mecburiyetindedir. Mecburiyetindedir yani. Yine derste Cenab-ı Hakk'ı sevmek lazım ya. Vazife farz. Fakat Allah'ı nasıl seveceğiz? Allah'a bizi kim sevdirecek? Resulullah sevdirecek. Binaenaleyh Resulullah'ı sevmeyince Allah sevilmez ki. Allah'ı sevmek için onun Resulünü seveceksin. Resulullah sana nasıl sevileceğini, Allah'ın nasıl sevileceğini bildirecek. Yönlüğüne aşıyı yapacak. Yani güneşe perdasız aynasını tutar, onun nurunu nasıl öte tarafa aktarıyorsunuz? Peygamber aynı bir perdasız gibi ayda güneşten aldığı nuru ilahiyesini efendim, o mümin kulların kalbine ta kıyamete kadar bu ama. O gün için değil. Peygamber o gün ashabının arasında vardı başka. Kıyamete kadar onun nuru bakidir. Onun nuruna teveccüh edenler nuru ilahiden alınan nur onun kalbine aktarılır ve o aktarılma dolayısıyla o kulda sevgi hastır. Yoksa kendiliğinden almaz. Onun için peygamberi sevmek de nasıl olacak? Peygamberi bizi sevdirebilecek alimler vasıtasıyla olacak. Peygamber işte 1400 sene evvel dünyadan gitmiştir. Eğer bize onu tanıtacak ilim sahipleri olmasa biz peygamberi nereden tanıyacağız? İnnale kıyamete kadar da bunların ardı arkası kesilmeyecektir. İnşallah bunlar vasıtasıyla da biz de peygamberimizi sevebileceğiz. Peygamberimizi böyle ulemalar vasıtasıyla sevdiğimiz gibi peygamberimizin sevdiklerini de sevmek. O müminleri bazı kamilleri çok var. Öyleyse biz de müminleri ve kamil olan müminlere karşı eğilip, bükülüp, tedarru-u niyaz ile onların da sevgisini kazanmamız lazımdır ki Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'ın sevgisine mazhar olabilelim. Şimdi bak, bunun kıymetine bak. Bu müminin kamil. Her müminin kamil alimdir. İlimsiz kemal olmaz. İlimsiz kemal olmaz. Her kamili görüyorsanız mutlaka ilim sahibidir. İlim sahibi olmayan da kemal olmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın sıfatı ilimdir. Kemaline mahsus Allah-u Teala'nın. Bilal-i her kamilde alimdir. Alim olmadıkça ama alim manen de olur. Onun için onları da sevmemiz muhakkak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sormuşlar. Ya Resulallah. İşte Efendimizin bir şeysi var. La imane limen la muhabbete leh. Allah'ı üç defa bunu tekrarlamışlar. Allah'ı sevmeyenin imanı iman değil. Zayıf bir değil. Demiş la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ehli imandır. Cehennemde yanmayacak inşallah. Cennetlik olacaktır ama maksat olan, maksul olan kemaldir. Bu kemal sahibi olan iman sahipleri ise muhabbet-i ilahiye maksat olmadıkça olmaz. Bilal-i Allah'ın muhabbetini bilmeyen adam Allah muhabbetini bilmeyen adam sen yani. Onun için büyükler demişler ki insanlar doğar ya 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında derler. Büyükler bunu makbul saymamışlar. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaata başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz.

Resulüne nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneti seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezsiniz. İşte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. O da siz ise, o bizi muhakkak seviyor Allah'tan. Sevmesi yaratmam. Bu yaratma sevgiden dolayı. Bak bizi ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermezdi de. Veriyor, seviyor, imanla da müşerref kılmış. Bir de ne oraya iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gerektir. Sevemiyorsa bu basiretsiz, gönülsüz bir insandır. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikak kesmeden kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İlk sav aşure ikramlarıyla gönüllere dokundu. Muharrem ayının en kıymetli günü olan aşura, İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav tarafından düzenlenen ikram programlarıyla idrak edildi. Dün İstanbul Şah Sultan Külliyesi'nde düzenlenen programda ikindi namazının ardından yüzlerce katılımcıya QR kodla aşure ikramları yapıldı. Programa Serber Onursal Başkanı Muharrem Nurettin Coşan da katılarak misafirlerle bir araya geldi. Ayrıca Serber gönüllülerin katkısıyla gerçekleştirilen organizasyonda askıda aşure uygulamasıyla binlerce kişiye aşure ulaştırıldı. 20'den fazla doğal malzeme ile hazırlanan aşureler gönüllülerin emeğiyle hazırlanarak ulaştırıldı. İlk sav geleneksel aşure kültürünü günümüz imkanlarıyla yaşatmayı sürdürürken paylaşma ve dayanışma geleneğini gelecek yıllarda da devam ettirmeyi hedefliyor. Ayrıca Muharrem ayı boyunca yapılacak dağıtımlar için aşura.server.global web adresinden katkı sağlanabiliyor. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448, miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448, 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İhrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. ...18 milyon öğrenci için karne günü. İlk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline giriyor. 8 Eylül'de eğitim öğretim dönemine başlayan öğrenciler yılın yorgunluğunu bugünkü son ders dilimin ardından atmaya başlayacak. Ortaokul son sınıf öğrencileri de LGS kapsamında yapılan merkezi sınıf

0: programın sonuçlarını 10 Temmuz'da öğrenebilecek. Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Uzmanlardan karne uyarısı: kıyaslamayın, suçlamayın. Karne döneminde ebeveynlerin tutumunun çocukların gelişiminde belirleyici olduğunu vurgulayan doçent doktor Begüm Satıcı, ailelere kıyaslayıcı ve suçlayıcı ifadelerden kaçınmaları çağrısında bulundu. Karneyi çocuğun değerini gösteren bir belge olarak değil, eğitim sürecinin bir değerlendirmesi olarak görmek gerektiğini belirten Satıcı, karne çocuğun zekasını ya da değerini belirlemez dedi. Düşük notlar karşısında suçlamak yerine çocuğun yaşadığı süreci anlamaya çalışmanın önemine dikkat çeken Satıcı, komşunun çocuğu senden daha başarılı gibi kıyaslayıcı ifadelerin çocuklarda yetersizlik duygusuna yol açabileceğini ifade etti. Başarı karşısında da kullanılan dilin önemli olduğunu belirten Satıcı, çocukların emeklerini takdir eden ifadelerin başarıyı çabayla ilişkilendirmelerine katkı sağladığını söyledi. Yaz tatilinin çocuklar için verimli şekilde değerlendirilmesinin önemine dikkat çeken rehberlik uzmanları ise camiler, yaz okulları ve çeşitli kursların yanı sıra aile içi etkinliklerinde bu sürece katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte ortak bir tatil planı hazırlamasını, çocukların hayallerini dikkate alınarak etkinliklerin birlikte belirlenmesini öneriyor. Bu süreçte teknoloji kullanımının sınırlandırılmasının aile içi etkileşimi artıracağı ifade ediliyor. Tatil döneminde gençlerin yalnızca ders odaklı bir sürece yönlendirilmemesi gerektiği vurgulanırken, çocukların ilgi alanlarına uygun hobi ve beceriler edinmesinin gelişimlerine katkı sağlayacağı belirtiliyor. Fotoğrafçılık, kodlama veya bisiklet tamiri gibi aktivitelerin bu süreçte destekleyici olabileceği de ifade ediliyor. Ayrıca açık hava etkinlikleri, bisiklet ve yürüyüş turları, sokak oyunları, kamp kurma, birlikte yemek yapma, doğada kitap okuma gibi faaliyetlerinde aile bağlarını güçlendirmek dereceyi hatırlatılıyor. Yapay zeka, tehlike, gerçek. Doktor Sabiha Sunar, meclis komisyonundaki bir sunumda yapay zekanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Yapay zekayı en yoğun kullanan grubun 25 yaş altı olduğunu belirten Sunar, gençlerin yalnızca bilgiye ulaşmayı ve problem çözmeyi değil, duygu durumlarını, değer ve inanç sistemlerini de yapay zeka etkileşimiyle şekillendirmeye başladığını söyledi. Bu durumun bilişsel becerilerin ötesinde yeni riskler doğurduğunu vurgulayan Sunar, yapay zeka sistemlerinin sınırlı sayıdaki teknoloji şirketlerinin kontrolünde olmasının uzun vadede toplumsal ve stratejik sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Bu etkilerin ulusal güvenlik boyutuyla da ele alınması gerektiğini söyledi. Klima kullanımında 24 derece önerisi. Yaz aylarında artan klima kullanımına dikkat çeken uzmanlar, cihazların çok düşük sıcaklıklarda çalıştırılmasının ortamı daha hızlı serinletmediğini, yalnızca elektrik tüketimini ve faturaları arttırdığını söyledi. Verimli klima kullanımının hem enerji tasarrufu hem de elektrik şebekesindeki yükün azaltılması açısından önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, konfor ve tasarruf dengesi için klimanın 24 dereceye ayarlanması önerildi. Doğru sıcaklık ayarının gereksiz enerji tüketimini önleyerek hem kullanıcıların bütçesine hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlayacağı vurgulanıyor. Sıcaklık arttıkça hafif beslenmeli. Avrupa etkisi altına alan sıcak hava dalgasının Türkiye'de de etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre sıcaklıklar hafta sonundan itibaren ülke genelinde yaklaşık 5 derece yükselebilir. Uzmanlar sıcak havalarda bol su tüketilmesi, yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılması, sebze, salata ve yaz meyvelerine ağırlık verilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca gıda hijyenine dikkat edilmesi, süt ve yoğurt gibi besinlerin ihmal edilmemesi de öneriler arasında. Diğer yandan yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanların aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları da isteniyor.
1: Hava durumu.
0: Bugünün hava tahminleriyle beraber kuvvetli rüzgar uyarısını hatırlatalım. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek olan rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında saatte 40

Otoyolu Havalimanı Kavşağı İvedik Kavşağı arasında, Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu Tarsus Batı Bağlantı Yolu Batı Geçişleri ile Mersin Adana Yolu kesiminde, Kütahya Eskişehir Trabzon Gümüşhane güzergahlarında da çalışmalar var. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azimi sultani. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Hazreti Ömer zamanında Sasanilerle çarpışan efendim ordunun bir ferdi bir torba mücevher buldu savaş alanında. Götürdü efendim komutana teslim etti. Ondan şey yapmazlardı yani, para pul sahibi olmayı, tamam elime şu kadar mücevher geçirdim, zümrütler, elmaslar, bir torba benim oldu saklayayım, böyle düşünmezlerdi. Bu ümmetin evveli bu kuvvetli imanları ve bu müstahni gözü tok halleri ahirete rağbet edip de dünyaya aldırmamaları dolayısıyla cehennemden kurtulacak, necat bulacak, cennete girecekler diyor Peygamber Efendimiz. Bu iki haslet çok güzel iki haslettir, iki güzel sıfattır. Yakin, kuvvetli, tereddütsüz iman. Zühd, dünyaya aldırmama. Ya sen böyle yapıyorsun ama işinden atılırsın. Ne yapayım? Allah'ın emrini tutuyorum. Cuma namazı kıl dedi. Allah, kılıyorum. Efendim namazlarını kaçırma dedi. Vaktinde kılıyorum. Allah bu işi vermezse başka yerden verir. Bir kapıyı kaparsa bin kapı açar. Mesela bu şey. Gözü tokluk mesela. İman. Böyle olması lazım. Ve yehlikü ahiru hazil ümmet. Bu ümmetin sonu da şu iki kötü huydan dolayı helak olacaklar. Bil buhli vel emel. Buhl, bakillik demek, cimrilik demek. Eli sıkı, cimri, hayır yapmıyor, hasenat yapmıyor, sadaka vermiyor, zekat vermiyor, eli sımsıkı, cimri. Cimrilikten dolayı helak olacak. Cimrilikten dolayı zekatını vermeyecek. Cimrilikten dolayı sadakasını vermeyecek. Cimrilikten dolayı hayrını yapmayacak. Cimrilikten dolayı cihada efendim yardımda bulunmayacak. Cimrilikten dolayı ümmeti Muhammed'e efendim hizmet edecek sahalarda gayret göstermeyecek, helak olacak. Vazifelerini yapmadığı için. Çünkü mali sorumlulukları var Müslümanın. Emel, emel denilen şey de ummak demek. İstikbale ait bir takım umutlarının, hayallerinin olması demek insanın. Emelden dolayı insan niçin helak oluyor? Bu emelin ne olduğunu pek çok kimse anlayamaz. Emel nedir? Yani niye

insanın ileriye dönük planı olmasın mı, düşüncesi olmasın mı, hayali olmasın mı, hedefi olmasın mı, isteği olmasın mı, yasak mı İslam'da bunlar? Niye bu? Günah mı yani? Ben inşallah çocuğum büyürse onu hafız yetiştireceğim. Efendim inşallah efendim işte bir müstakil ev sahibi olmak istiyorum. İnşallah Türkiye'de bir dükkan açarım. İnşallah efendim Kulu'da, Tavşançalı'da efendim şöyle bir geniş arazi alır da iki katlı bir ev yaptırırım filan. Bunlar günah mı? Emel nedir? Emel insanın daha biraz daha yaşayacağını sanması. Tuğlu emel. Emelin uzunluğu bu. Ne yapmayı düşünüyorsun sen? İşte hocam emekli oluncaya kadar burada yaşamayı düşünüyorum. Ondan sonra sakal bırakacağım. Ondan sonra hacca gideceğim. Ondan sonra çoluk çocuğu evlendireceğim. Ondan sonra efendim namazımı kılacağım, orucumu tutacağım, ibadetimi yapacağım. Peki o vakte kadar yaşayacağını biliyor musun? Acaba yaşayabilir misin? Yani yaşamak senin elinde mi, senin isteğinde mi? Ya yarın ölürsen, ya bir saat sonra ölürsen, ya o vakte erişemezsen. Şimdi bakın benim çok yakından tanıdığım talebelerim vardı. Öldüler benden önce. Sırayla değil bu iş. Benden daha genç idiler. Talebe olarak okuttum. Allah rahmet eylesin. Şimdi öldüler. Beraber büyüdüğümüz mahalle arkadaşlarım vardı. Öldüler. Yani benden yaşça küçük nice insanlar ölüyor. Bebekler ölüyor. Dedeler duruyor. Bebekler ölüyor. Hastanın başındaki bekçi ölüyor. Bekleyen hasta bakıcı ölüyor. Hasta kalkıyor, daha da kaç yıl yaşıyor. Yani ölümün kime, ne zaman geleceği belli değil. Ölümü uzakta sanmak tuğlu emeldir. Ölüm, Cahit Sıtkı Tarancı bile güzel söylemiş yani. Ne dersin, ölüm herkesin başında, uyudun uyanamadın olacak. Efendim taht misali o musallığa taşında bir namazlık saltanatın olacak filan diye. 35 yaş şiiri Tarancı'nın değil mi? Böyle söylüyor. Yani ne dersin? Ölüm herkesin başında, uyudun uyanamadın bir gün olacak diyor yani. O bile biraz daha iyi düşünüyor da bizim hacı hacını 65 yaşından sonra düşünüyor. Daha 35 yaşında şu kadar sene yaşarım diye düşünüyor. İşte bu tuğle emel. Yarına çıkacağını bilmiyorsun. Bu akşama ermişsen yarına çıkacağını umma. Yarına çıkacağını ummak tuğlu emeldir. Neden kötüdür tuğlu emel? Emel duygusu niye kötüdür? Niye insan bundan helak olur? İnsan tuğlu emel ile iyilikleri geriye atar. İleride tevbekar olacağım. İleride şu hayrı yapacağım. İleride namazı kılacağım. Hep iyilikleri geriye atar. Geriye atmaya Arapçada tesvif derler. Tesvif ileride şöyle yapacağım demektir. Tesvif şeytanın aldatmacasıdır. Şimdi yapma o işi, ileride yap. Şimdi yapma şeytanın bir aldatmacasıdır. Şeytanın bir işi acele ettirmektir. El aceletü mine şeytan. Bir işi de efendim tehir ettirmektir. Hayırlı bir işi özene bezene yapılması diye aceleye getirtir. Namazı acele kıldırtır mesela. Namazın bir şeye benzemez. Acele yaptırdı. El aceletü mine şeytan. Acele şeytandandır ama bazı yerlerde acele etmek lazım diyor Peygamber Efendimiz. Mesela cenaze vefat ettiği zaman kaldırmakta acele etmek lazım. Efendim insanın kız çocuğu varsa evlendirmekte çabuk davranması lazım. Çünkü büyür de flört falan bir şey yaparsa, kötülük yaparsa anaya babaya yazılır diyor zaten. Çabuk evlendirmesi gerekiyor. İşte bir de borcunu çabuk ödemesi, tevbeyi çabuk yapması falan lazım. Hadislerde tavsiye edilen. Başka şeylerde enni lazım. Yani dengeli, ölçülü. Almanların bir sözü vardır. Bilmiyorum İsveç'te buna benzer söz var mı? Aile, mitvayla. İhtiyatlı bir acele. Kendisini sıkmamak. Stres demiyorum. Yabancı kelime kullanmak yasak bana. Kendi kendime yasak ettim. Kullanana da ceza yazıyorum. Gerilim, ruhi gerilim. İleride çok yaşayacağım diye umarken insan gaflete düşer, gafilce yakalanır, hazırlıksız ölür. Borcunu ödeyememiş olur. Alacağını alamamış olur. İşini yapamamış olur. Tevbesini edememiş olur. İbadetini geride bırakmış olur. Namazını kılmamış olur. Orucunu tutmamış olur. Haccını yapmamış olur. Bunlar hep hangi duygudan kaynaklanıyor? Yaşarım canım, yaparım ileride duygusundan. İşte bu korkunç bir duygudur. İnsanları iyilik yapmaktan alıkoyan bir duygudur. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki helekel müsevvifun. Hayırlı işlerini geriye tehir eden insanlar, müsevvif, tesvif yapanlar yani helak oldular. Öyle şey yok. Hayırlı iş hemen yapılır, çarçabuk yapılır. Onun için tuğle emel de kötü bir huydur. Akşama çıktın mı sabaha çıkmayı düşünmeyeceksin. Ne yapacaksın? Tevbe edeceksin, abdestini alacaksın, akşam namazını kılacaksın. Ne mi lazım? Belki bu gece ölürüm diyeceksin. Vasiyetin yastığının altında yazılı olacak. İnsanın efendim vasiyeti yastığının altında yazılı olmazsa suçmuş o.

0: Günahmış. Vasiyeti yazılı olacak. Şu kimseye şu kadar alacağım var. Efendim onu alın, Kur'an kursuna verin. Filancıya şu kadar borcum var. Şuradan parayla onu ödeyin filan. Evlatlarım aman benden sonra namazınızı bırakmayın. Bak hakkımı helal etmem. Efendim bilmem takva ehli olun. Çocuklarına, hanımına vasiyetini yapacak. Yastığının altında olacak. Ölüme hazırlıklı olacak. Yani Müslümanın böyle olması lazım. Hulü Emel bunu engelliyor. Onun için bu ümmetin son kısmı evvelkiler kuvvetli imandan ve zühdü takva sahibi olmalarından cennete girdikleri gibi sondakiler de maalesef cimriliklerinden ve bir de Hulü Emel sahibi olduklarından. Yaparım canım ileride dur bakalım daha gencim filan diye işi tehir ettiklerinden dolayı helak olacaklar buyuruyor. Demek ki bizim ne yapmamız lazım? Cömert olmamız lazım, cimri olmamamız lazım bir. İkincisi de tuğlu emel sahibi olmamamız lazım. Her an ölebilirim diye ölüme hazırlıklı olmamız. Ölürsek arkada bir hesap, bir borç bırakmadan her şeyi temiz yapmamız lazım. Bir güzel şahsı anlattılar. Bu İslam tarihi kitabını yazan Asım Köksal tanıyormuş galiba, o anlattı. Memurmuş bu adam. İstanbul defter darlığında efendim memurmuş. Masasındaki bütün dosyaları, bütün işleri bitirmeyince evine gitmezmiş. Mesai 5'te bitiyor, gitmezmiş, 6'da gitmezmiş, 7'de gitmezmiş, 9, 10, 11 neyse. Dosyalar bitince gidermiş, masası tertemiz, hiç yarına bırakılmış bir işi yok. O gece ölürse yeni gelen adam masaya oturduğu zaman geride halledilmemiş hiçbir iş yok. Böyle yaparmış. Erken gelirmiş, vazifesini yaparmış. Yani bu hizmeti şey olarak bilirmiş, Allah'a itaatin bir parçası olarak bilirmiş. Ondan yaparmış. Bizim de yaptığımız işleri böyle yapmamız lazım. Muhterem kardeşlerim, Allah bizi yolundan ayırmasın, hayırları işletsin, günahlardan uzak eylesin. Yakin sahibi, kuvvetli, tereddütsüz, sağlam iman sahibi kul eylesin.
1: El-Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

0: Aliterasyon, yineleme ya da tekrir de denir. Birçok kaynakta bu üç isim aynı anda geçmez ama aynı anlama geldiği bilinmelidir. Tekrir Arapça kerre kökünden gelir, aliterasyon Fransızcadan gelir, yineleme ise sanatın Türkçe adı. Bir veya birden fazla kelimenin mısra, beyit veya şiir içerisinde aynı anlamda tekrarlanması ve anlamın pekiştirilerek ahenkli bir anlatım oluşturulması sanatı. Edebi sanat sınıflandırmasında dil ve hünere bağlı sanat olarak geçiyor. Aliterasyon yazılması zordur, yazılmasının zor olduğu gibi seslendirilmesinin de zor olduğu bir sanat. Aliterasyon sanatının ilk kullanıldığı yer olarak destandan hikayeciliğe geçiş dönemi olarak bilinen nazım nesir karışık hikayelerle tanınan Dede Korkut hikayeleri. Dede Korkut hikayelerinden av avladık, kuş kuşladık tekrarını bir aliterasyon örneği olarak verebiliriz. İşte Türk Edebiyatı'nın farklı dönemlerinden aliterasyon örnekleri. Gül gülse ağlasa bülbül acep değil. Zira kimine ağla demişler, kimine gül. Divan Edebiyatı'ndan, Nedim'in şiirinden bir beyitle aliterasyonu örneklendirmiş olduk. Necati Gil'in şiirinde aliterasyon örneğini şöyle görüyoruz. Üzüm çöpleri, armut sapları, çekirdek çok çiğ. Önceden düşünemedik, çok çiğ çağ. Ve Sezai Karakoç'tan bir örnekle aliterasyona nokta koyuyoruz. Çağlarda çağlayan bir çavlan bir çağlayanım. Çalı çırpı çadır çıkın bir çavdar uygarlığıyım ben. Gerçekten okunurken de zorluk yaşanıyor.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Buyuruyor ki Allahu Teala Hazretleri, "Nahnu halaknakum felevla tusaddikun." Sizi ben yarattım ey kullarım. Beni tasdik etmeli değil miydiniz? Ben yarattım. Niye inkar ediyorsunuz? Yaradanınızı tasdik edip iman edip doğrulamanız gerekmez miydi? Niye peygamberleri inkar ediyorsunuz? Sözlerini yalanlıyorsunuz? Duhan suresinde bir sure var, bir ayet-i kerime var. Buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Efe hasibtum ennema halaknakum abesem ve enneküm ileyna la turcaun. Siz ne sandınız? Ben sizi boş yere mi, abes yere mi yarattım sandınız? Tekrar benim huzuruma gelmeyeceğinizi mi sandınız? Ne sandınız siz yani? Efe hasibtum ennema halaknakum abesa. Boşuna mı yarattım ben sizi? Abes yere mi yarattım? Faydasız, lüzumsuz, maksatsız, hikmetsiz mi yarattım? Siz bana dönüp gelmeyecek misiniz?

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

İbn-i Zerkale, Astronomi ve Toledo Cetvelleri. Astronomik keşif ve hizmetleriyle şöhret bulan, astronomi alanında eğitim verilmesine öncü olarak ilk defa bir okul açılmasına zemin hazırlayan ve icat ettiği Safiha isimli usturlapla tanınan Endülüs'ün önde gelen astronomlarından İbn-i Zerkale 11. yüzyılın ilk çeyreğinde Tuleytula'da yani Toledo'da doğmuştur. 14 Ekim 1100 tarihinde Kurtuba'da yani bugünkü ismiyle Kordoba'da öldüğü bilinmektedir. 1062 yılında Tuleytula emiri tarafından kurulan astronomik gözlem heyetinin üyeliğine daha sonra da başkanlığına getirildi. Bakuet Zerkale'yi tarihin yüksek fen sanatkarı olarak nitelendirir ve Toledo acibesi diye meşhur olan bir saat yaptığını anlatır. İbn-i Zerkale'nin saatleri oldukça kesin, bir ay takvimini esas alıyordu ve bir ölçüde Avrupa'da 17. yüzyılda yaygın olan saatlere öncülük etmişti. Bundan başka ilmi çalışmalarını muhtelif sahalarda yürüten Zerkale, coğrafya ile de ilgilenmiş, Battani'nin tezinin dışında bir tez geliştirerek dünyanın yalnız dörtte birinin değil diğer bölgelerinin de yerleşmeye uygun olduğunu söylemiştir. İbn-i Zerkale, Batı dünyasını yüzyıllarca etkileyebilecek derecede çalışmalarda yapmıştır. Bunlardan en önemlilerinden biri de

0: kurmuş olduğu rasathanedir. Tuleytula da kurduğu bu rasathanenin onun çalışmaları için bir laboratuvar oldu. 1061'de başlayıp yaklaşık 20 yıl süren rasatlarını burada sürdürdü. Ünlü zicini de bu zaman içerisinde hazırladı. Ne var ki yüzyıllar boyu koyu bir barbarlık ve cehalet içerisinde bulunan Batı, onun kıymetli çalışmalarına sahip olamadı. Zerkale, rasathanesinde hazırladığı cetvelini Toledo meridyenlerine göre düzenlemişti. Zerkale'nin Toledo cetvelleri adıyla meşhur olan güneş, gezegenler ve diğer yıldızların hareketlerine dair olan bu cetvelleri kısa zamanda Avrupa'nın her tarafında kullanılmaya başladı. Zerkale rasathanesinde sabır ve dikkatle incelemeler yaptı. Dünyanın güneşe olan uzaklığını hesapladı. Bununla da kalmadı, bu mesafeyi güneş yörüngesine dayanan gün dönümleri ile gece ve gündüz eşitliğinin presesyonuna tatbik edebilmek için 400'den fazla rasat yaptı ve sonunda da presesyonun genişliğini de aynı tarzda doğru olarak hesapladı. Onun zamanında astronomi en parlak devrini yaşadı. O çalışmaları, eserleri, icat ve ıslah ettiği aletlerle ortaçağ Avrupa ilim adamlarının dikkatini çekti. Zerkale'yi şöhrete ulaştıran en önemli eserlerinden biri bizzat kendi icadı olan Safiha, Gökyüzünü İnceleyen adındaki usturlabıdır. Zerkale, ekvator dairesi ile ekliptik dairenin stereografik iz düşümlerini bu aletle birleştirmiştir.
1: Bir mucit, bir icat.

Hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur. Dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Dostça Bir Tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, kim bana bir günde 100 defa salavat getirirse, tesbihi almış eline, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, 100 defa salavat getirirse bir günde ne olur? Kadallahu lehu mi'ete hacetin. Allah onun 100 hacetini kaza eder. Yani 100 işini bitirir. 100 ihtiyacını görür. 100 defa salavat getiren kimsenin Allah 100 işini görür. Bu 100 işten 70'ine minha, 70 tanesi li ahiretihi, ahiretine ait işlerdir. Ahiretin sıkıntılarına ait işlerdir. 100 işini 70 tanesi ahiretine ait. Ve selasine minha li dünyahı, 30 tanesi dünyasına aittir. Yani 100 defa salavat getiren insanın dünyasından da ahiretinden de nelere ihtiyacı varsa Allah onları, dünyası da mamur olur ahireti. Dünyadan deyince demek ki mal olacak, bereket olacak, hayır olacak, işi rast gidecek vesaire. Onun için büyüklerimiz işte demişlerdir bize, günde 100 defa salavat-ı şerife getirver diye. Hep arkadaşlarımız getirir yani bu kadar salavatı, elhamdülillah. Ne sevaplar alıyorlar. Allah sebep olanlardan da razı olsun.
0: Dostça bir tavsiye.

Allah'ın şeriksiz, nazirsiz, vahid, ehad, fert, samet olduğunu bütün insanların anlayabilecek tıynette, kabiliyette, hılkatte yaratıldığı için anlaması lazım bu hakikat. İslam ilk önce bunun için gelmiştir. İlk önce bütün insanlara اَفْتَدُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّنَ مِنْ قَبْلِ benim ve benden önceki bütün peygamberlerin söylediği sözün en üstünü la ilahe illallah sözüdür diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İlk önce bizim de öğreneceğimiz bu tevhiddir. La ilahe illallah. Bütün insanların da bulması gereken hakikat budur. La ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Cennete girişin sebebidir. Efendim semenül cenneti la ilahe illallah. Efendim cennetin bedelidir. La ilahe illallah diyen cennete girer. Acaba ya bu kadar kolayca bulabilir mi herkes Allah'ın bir olduğunu? Evet bulabilir. Bunu matematikle de ispatlamak mümkün, fizikle de ispatlamak mümkün, kimyayla da ispatlamak mümkün, biyolojiyle de ispatlamak, ilmi hayatla, efendim her şeyle ispatlamak mümkün. Einstein bile sormuşlar kendisine ki sen Allah'a inanıyor musun? Bak yani bazı münevverler, aydınlar inanmıyorlar, inançsız falan oluyorlar. Sen diyorlar Allah'a inanıyor musun? Diyor ki ben kainatı inceledim. Hem gökyüzü, makrokozmos, büyük kozmos, büyük kainat, hem atom alemi, küçük kozmos, bunları biliyorum, fizikçiyim ben. Bunların hepsini biliyorum ve burada muazzam bir düzen görüyorum. Bir matematik yönünden mükemmellik görüyorum. Kat sayıların birliğini görüyorum, tamlığını görüyorum ve biliyorum ki, kesin olarak anlıyorum ki bu düzeni, bu kainata veren bir yaratıcı var. Eğer sizin din dediğiniz, iman dediğiniz şey bu kainatı böyle yaratan varlığa inanmaksa ben inançlıların en başında geliyorum diyor. En başta gelen inançlıyım diyor.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bedenin yorgunluğu dinlenerek düzelirken psikolojik yorgunluk ancak fiziksel hareketlilikle iyileşebilir. Şimdi neler yapılabilir? Bir yürüyüş. Aslında gündelik hayatımıza yürüyüşü oturtmak, hem işler birikirken ya da hayat üstümüze gelirken hem de gelmediği zaman da bize faydalı olan bir şey. Çünkü aslında işleyen demir paslanmaz, ışıldar. Atasözü aslında bize vermek istediği şey bu. Hareket et. Sen durursan her şey durur. Sen hareket edersen her şey hareket eder. Şimdi bir yürüyeceğiz. Şimdi bunu nereden, niye söylüyoruz? Yani böyle kendimiz mi uyduruyoruz? Hayır. Yapılan akademik araştırmalar bunu gösteriyor. Klinik anlamda depresyonda olan hastalarda bile günlük yürüyüş yapıyor olmak fayda veriyor. Yani nasıl bir fayda veriyor? Depresif belirtileri azaltıyor. Harvard'da yapılan çalışmalar şunu gösteriyor bize. İşte üçe bölüyorlar grubu, depresif grubu. Birinci grup işte yürüyüş veriyorlar. İkinci gruba bilişsel bir yöntem veriyorlar. Üçüncü gruba hiçbir şey vermiyorlar. Kontrol grubu. Birinci grup depresif belirtilerin en azaldığı grup oluyor. Yani yürüyüş grubu. Burada şey yok, süre yok. Yani onların araştırmasında en azından bir süre yok. Benim klinik anlamda gözlemlediğim, elde ettiğim veri ve benim tavsiye ettiğim minimum yarım saat 40 dakika günlük bir yürüyüş yapma. Mümkünse 10 bin adım, hem işte diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin önerdiği hem de bizim de aslında önerdiğimiz günlük neredeyse bir 10 bin adımı tamamlamak fayda veriyor. Yarım saat, niye böyle bir yarım saat söylüyorum? Çünkü yarım saatten sonra artık terlemeye başlıyoruz, kalori yakmaya başlıyoruz. Terledikçe, çünkü diğer çalışmalar şunu gösteriyor, terleyecek kadar spor yapmak vücutta dopamin, endorfin gibi mutluluk hormonları salgılatıyor. Bu da benim daha iyi hissetmeme sebep oluyor. Ki bu oran çikolatadan aldığımız oranla aynı. Yürüyüş yaparsam hem çikolatadan aldığım oranda dopamin alacağım, endorfin alacağım, hem de kilo vereceğim. Zayıflayacağım ya da kilo almayacağım en kötü ihtimalle. O yüzden yürüyüş yapmak bu kadar kıymetli bizim için.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Abdullah bin Ebi Hadrad'ın Gabe'ye gönderilişi. Seferin tarihi, mevkii ve sebebi. Gabe seferi hicretin 8. yılında Şaban ayında vuku bulmuştur. Gabe, Şam yolu üzerinde Medine yakınında Medine'ye 1 beritlik 12 millik uzaklıktadır. Sel dağına uzaklığı 8 mil olup Medinelilerin mallarının bulunduğu sık ağaçlı bir yerdir. Hazreti Abbas gecenin sonuna doğru Sel dağına çıkıp Gabe'deki uşaklarına seslenir, sesini onlara duyururdu. Gabe bol suludur. Abdullah bin Ebi Hadrat der ki, Beni Cüşem kabilesinden büyük bir oymağa mensup bulunan Rifa bin Kays veya Kays bin Rifa adındaki kişi, kavmi ve kendi adamlarıyla birlikte gelip Gabe'ye konmuştu. Kaysları Resulullah Aleyhisselam'la savaştırmak istiyordu. Kendisi Cüşem kabilesi içinde at ve şan sahibiydi. Resulullah Aleyhisselam beni çağırdı. Yanıma da Müslümanlardan iki kişi kattı ve şu adamın yanına kadar gidiniz. Ya onu ya da ondan bana bir haber ve bilgi getiriniz buyurdu. Bize yaşlı ve arık bir deve verip birimizi onun üzerine bindirdi. Vallahi adamlar arkasından elleriyle itmedikçe deve ayağa kalkmadı, ayağa da güçlükle kalkabildi. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselam bunun üzerine nöbetleşe bininiz ve o adama erişiniz buyurdu. Hemen yola çıktık. Yay, ok ve kılıç gibi silahlarımız da yanımızdaydı. Güneş batarken Beni Cüşemlerin konak yerlerinin yakınında hayvan otlattıkları bir yere vardık. Ben orada bir köşeye sindim. İki arkadaşıma da Beni Cüşemlerin konak yerine yakın bir köşeye sinmelerini emrettim ve benim konak yerine hücuma geçip tekbir getirdiğimi işittiğiniz zaman ikiniz de tekbir getiriniz ve benimle birlikte hücum ediniz dedim. Vallahi biz böylece Beni Cüşemlerin uykuya dalma veya ondan bazılarını ele geçirme fırsatını gece karanlığı bizi bürüyüp açılıncaya kadar bekledik durduk. Beni Cüşemlerin bu bölgede hayvanlarını otlatan bir çobanları vardı. Çobanları yanlarına dönmekte gecikince onun hakkında endişelenmeye başladılar. Beni Cüşemlerin başkanı olan Rifa bin Kays kalktı, kılıcı alıp boynuna astıktan sonra ''Vallahi ben bu çobanımızın izini izleyeceğim. Muhakkak onun başına bir felaket gelmiştir.'' dedi. Yanında bulunan kimselerden bazıları ''Vallahi onu izlemeye sen gitme. Senin yerine bizim gitmemiz yeter.'' dediler. Rifa bin Kays ''Vallahi onu izlemeye benden başkası gitmeyecektir.'' dedi. ''Öyleyse seninle birlikte biz de gelelim.'' dediler. Rifa bin Kays ''Vallahi sizden hiç kimse de benim izimden gelmesin.'' dedi. Ve benim bulunduğum yerden kendisine atacağım okumu yetiştirebileceğim bir yere kadar geldi. Geçeceği sırada oku atıp vallahi hiç konuşturmadan üzerine atıldım, konak yerine saldırdım ve tekbir getirdim. İki arkadaşım da saldırdılar ve tekbir getirdiler. Vallahi konak yeri halkı ancak kadınları ve çocuklarıyla yanlarındaki mallarından binecek veya taşınabilecek hafiflikte olanlarını alarak kaçıp kurtulabildiler. Kendilerinin pek çok deve ve davarlarını sürüp Resulullah Aleyhisselam'ın yanına getirdik. Resulullah Aleyhisselam bu develerin 13'ünü bana verdi. Uyeyne bin Hısn'la Haris bin Af'ın Müslüman olmak üzere yola çıkışları. Uyeyne bin Hısn'la Haris bin Af Müslüman olmaya karar vererek Medine'ye gelmek üzere hazırlanıp yola çıkmışlardı. Yolda Ferve bin Hubeyretül Kuşeyri'ye rastladılar. Ferve umre yapmak üzere Mekke'ye gelmekteydi. Uyeyne bin Hısn'la Haris bin Af Ferve ile konuştular. Üzerinde durdukları işi, yapmak istedikleri şeyi ona haber verdiler. Ferve, bence şu Hudeybiye musalahası içinde kavminin ona Muhammed Aleyhisselam'a ne yapacağını görünceye ve Kureyşilerden edineceğim haberi size getirinceye kadar acele etmezseniz ağırdan alsanız

0: iyi olur deyince Medine'ye gitmeyi geri bıraktılar. Ferve bin Hubeyre Kureyş müşrikleriyle görüşüp konuştuktan sonra Mekke'den dönüşünde Uyeyne bin Hısın ve Haris bin Af'la buluştu. Onlara Kureyş müşriklerinin durum ve tutumunu bildirdi. Gördüm ki Muhammed'in kavmi onun muzaffer olacağına kesin olarak kanaat getirmişler. Onun üzerine yürümeye yeltenir gibi oluyorlar fakat işin sonucunu düşünüp geri duruyorlar. Ayaklarının birini ileriye atsalar diğerini geriye atıyorlar dedi. Uyeyne bin Hısın Ferve ile konuştuktan sonra hicretin 8. yılında Mekke'nin fethinden biraz önce Medine'ye gelip Müslüman oldu. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal.
2: Haberimiz olmadı demeyin, Akra dinleyin.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

0: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.
1: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

okudukça eser peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Değerli dinleyenler, bugün yeni bir kitabımıza daha başlıyoruz. Aşkın Diliyle Hazreti Muhammed'in Hayatı. İslam tarihiyle kendisini tanıdığımız merhum Asım Köksal'a ait şiir diliyle yazılmış bir eser bu. Zevkle okuyacağız. Yaratanın adıyla sözlerime başlıyorum. Allah'a çok şükür olsun ki bizi yoktan var eyledi. Süzüp süzüp durultarak kendisine yar eyledi. Doğru yoldan saptıkça biz esirgeyip çekti düze. Nihayetsiz rahmetini bol bol serpti üstümüze. Ayı günü yeri göğü bizim için çalıştırdı. Peygamberler göndererek fazilete alıştırdı. Yüksek temiz duyguları gönlümüze aşıladı. Yaptığımız duaları kabul ile karşıladı. Geceleri bunaldıkça biz kullara açtı sabah. Hiç sönmeyen güneşinin nurlarını saçtı Allah. Ey Allah'ım, bizleri sen doğru yola irşat buyur. Doğru yolun neşesini sezdir, duyur. Yüce Rabbim, dünyamızda bize dirlik düzenlik ver. Ahirette de azabından kurtar, bize esenlik ver. Yanılırsak, unutursak, etme Rabbim muahize. Takatimiz yetişmeyen ağır yükü vurma bize. Affet bizi yarlığa sen, ey Allah'ım bize acı. Her zamanda ve her yerde sensin bize, sen yardımcı. Pasını sil içimizin, aydınlık ver kalbimize. Gerçekleri öğrenelim, basiret ver Rabbim bize. Hayrı şerri fark edecek, bağışla bir üstün akıl. Bu millete, bu vatana hepimizi hayırlı kıl. Birimizin acısını hisseylesin bütünümüz. Bir önceki günümüze üstün olsun bugünümüz. Esirge her felaketten ey Allah'ım yurdumuzu. Muzaffer kıl bütün kara, deniz, hava ordumuzu. Hoşnut olsun hepimizden ulu elçin Muhammed'in. Ki onun için kainatı hiç yok yerden var eyledin. Sevdin onu, sevdirdin. Hem Resullere başbu kıldın. Onun güzel pak adını arşına sen bir tuğ kıldın. Onu eşsiz Kur'an gibi yeryüzüne tek indirdin. Fezadaki güneşleri yerindirdin, imrendirdin. Beşeriyet dünyasını onun nuru aydınlattı. İnsanlara insanlığı, fazileti o anlattı. Milyonlarca insanların ışığını o taşıyor. Bugün bütün gönüllerde heyecanla o yaşıyor. Aczimi hiç düşünmeden iğne ile kuyu kazdım. Yüce şanlı peygamberin hayatını manzum yazdım. O sonsuz bir denizdi. Yazdıklarım damla kalır. Bir güneşin karşısında zerre nasıl mevki alır? Eserimi sevgilerle, saygılarla yazarken ben ayırmadım gözlerimi bir an asr-ı saadetten. Nihayetsiz gül bağından seçip aldım bir demet gül. Fakat onu soldurmaya kıyamadı asla gönül. İstedim ki o daima gönüllere koku versin. Sevgilinin o duygulu hayatından duygu versin. Umarım ki bu cüretim hoş görülür, hoşa gider. İhlas ile sarf edilen hangi emek boşa gider? Günahlarım üzerinde bir damla yaş bu eserim. Onu belki eritecek yavaş yavaş bu eserim. Birinci bölüm. Peygamberimiz ve ataları. 6. yüzyıl içinde yaşı henüz 40'ı aşan, temiz yüksek duyguları yüreğinden coşup taşan, az irice gövdesiyle uzun gibi orta boyu, nazik kalbi ince hissi, son derece güzel huyu. Açık geniş alnı ile göze çarpar ekseriya. Siyah parlak gözlerini dikmiştir o bir noktaya. Ridası var omuzunda, Beytullah'a sık sık uğrar. Sakin fakat canlı yürür, sevimli bir vakarı var. En fakir bir kimsenin de selamını karşılar o. Kendisini görenlere sevgi saygı aşılar o. Yurttaşları ondan asla yalan bir söz işitmemiş. O vakte de hiç kimseyi darıltmamış, incitmemiş. Güvenilir, iyiliksever, gönlü engin son derece. Dünyanın her safasını saymaktadır o hep hiçe.
Bir kimseden ders görmemiş, almamıştır hiçbir bilgi. İnsanları irşad için gösteriyor büyük ilgi. Hira'daki mağaraya çekilerek bazı gece, dalıyordur ibadete, düşünceye o sessizce. Yurttaşları kendisine emin diye at takıyor. En değerli eşyasını herkes ona bırakıyor. Kimsesizler, muhtaç dullar ona ümit bağlıyorlar. Zulüm gören biçareler gidip ona ağlıyorlar. Mekke'deki azılılar ona gayet hürmetkardır. O zat bir gün diyordu ki, putlar yoktur, Allah vardır. Ahiret var, hesap vardır. Eğri yola sapmak yoktur. Mukaddestir can, mal, namus. Kötü işler yapmak yoktur. Herkes birer hakka sahip. Zulüm yoktur, adalet var. Hakka kulluk etmeyenler çok pişiman olacaklar. Bildiniz mi kimdir bu zat? Rahmeten lil alemindir. Bu önce bir ihtilalci zannedilen el emindir. Budur o ki doğmasıyla kurumuştur sava gölü. Budur o ki doğmasıyla yeşerdi hep dünya çölü. Budur o ki doğmasıyla saltanatlar alt üst oldu. Budur o ki doğmasıyla batıllara hak üst oldu. Budur o doğmasıyla söndü şirkin ateşleri. Budur o ki parıltısı sönükletti güneşleri. Budur bütün zalimlerin düzenini yıkan, bozan, budur veren Kur'an ile yeryüzüne çeki düzen. Muhammed'dir, Mustafa'dır, Ahmet, Mahmud onun adı. Dilimizin ezberi o, ağzımızın odur tadı. Ona saygı göstermeyen var mı bilmem, kaç kişi var? Onun için çarpınmayan kalbin tende ne işi var? Yaratıklar arasında yoktur eşi Muhammed'in. Gönülleri aydınlatır hep güneşi Muhammed'in. Abdullah'la Amine'den ilkbaharda doğmuştu o. Bütün Kureyş oymağını sevinçlere boğmuştu o. Doğum yeri Mekke şehri. Medine'de yatar şimdi. Abdullah

İsmail'i elçi yaptı Cenab-ı Hak. Ötekiler oymaklara birer başkan oldu ancak. Her birinin çehresinde onun sönmez nuru vardı. Hepsi yüksek yaratılmış, faziletli insanlardı. Birkaçının hayatını anlatayım size şimdi. İbrahim pek tehlikeli bir devirde doğmuş idi. Nemrut adlı bir hükümdar insanları eziyordu. Düşünenler gün geçtikçe canlarından beziyordu. Birçokları cahillikle tapmaktaydı yıldızlara, bir kısmı da put yaparak diziyordu sıra sıra. Herkes azıp sapıtmıştı, yoktu doğru yolda giden, kalmamıştı yaradana doğru dürüst kulluk eden. İnsanlar hep gece gündüz kötü işler yapıyordu, korkusundan eğilerek Nemrut'a da tapıyordu. Gizli bir ses İbrahim'e, sen diyordu, hakkı tanı. Genç İbrahim her zerrede sezdi, buldu yaratanı. Yükseldikçe yükselmişti, verdi ona yaratan hız. O bir gece karanlıkta görmüştü bir parlak yıldız. İşte Rabbim bu olmalı yahut Rabbim budur derken batınca, yok sevmem dedi böyle batan şeyleri ben. Sonra ayı doğmuş görüp Rabbim budur ancak dedi. Batınca ay, Rabbim beni doğrultmazsa mutlak dedi. Batınca ay, Rabbim beni doğrultmazsa mutlak dedi. Doğru yoldan azıp sapmış cemaatten olurum ben. Daha sonra görmüş idi güneşi de doğmuş iken, işte Rabbim budur dedi. Bu hepsinden daha koca. En sonunda güneş dahi gökyüzünden kaybolunca, vazgeçtim ey kavmim dedi. Koştuğunuz şeriklerden ben yüzümü yeri göğü yaratana çevirdim ben. Allah'a denk koşanlardan, müşriklerden oldum uzak. Kavmi ona uzun uzun çene çaldı, kurdu tuzak. Fakat Allah İbrahim'i yetiştirdi, elçi yaptı. İnsanları doğru yola çıkardıkça onlar saptı. İbrahim, ey babam, kavmim, putlardan vazgeçin dedi. Aklınızı toparlayıp hakkı artık seçin dedi. Şu kör sağır putlarınız bilmem ki ne işe yarar. Vermez bunlar insanlara ne bir fayda ne bir zarar. Fakat benim yüce Rabbim alemleri halk edendir. Beni dahi yaratarak doğru yola iletendir. Bu dünyada odur beni yediren de içiren de. Hastalansam şifa verip derdimi o geçiren de. Odur beni öldürecek, odur beni diriltecek, odur ceza gününde de kusurumu affedecek. Rabbim, bana hikmet bahşet, eyle beni salihlerden, sonrakiler arasında beni iyi, namlı yap sen. İbrahim'in sözlerine kulak asan olmuyordu, gece gündüz kendisini boşa üzdü, boşa yordu. Azer ona, oğlum dedi, mabuduma dil uzatma, benden artık elini çek, canını sen oda atma. Puta tapan gafil baba, İbrahim'i taşlamıştı. O da ondan vazgeçerek başka işe başlamıştı. Bir gün Nemrut, İbrahim'le uzun uzun bahse daldı. Kainatın halıkını unutarak çene çaldı. İbrahim, o Rabbim dedi, yaşatan da öldüren de. Nemrut ona, yaşatırım, öldürürüm dedi, ben de. İbrahim bu söze karşı birdenbire davranarak, şu güneşi şarktan dedi, getiriyor Cenab-ı Hak. Hadi sen de getir onu göreyim garp tarafından. Yuvarlandı yere Nemrut, göğün en sarp tarafından. İbrahim bir fırsat bulup putları hep yere serdi. Bu hal puta tapanlara onulmaz bir yara verdi. Nemrut denen hükümdara anlattılar olan işi. Bir ateşe salıverdi İbrahim'i pek çok kişi. Ateş ona soğuk oldu. Çünkü Allah korumuştu. Çıktı oddan sağ selamet. Herkes donmuş, kurumuştu. İbrahim bu felaketten kurtulunca çıktı gitti. Bir hayırlı oğul versen diye Hakk'a dua etti. Pek ihtiyar yaşta iken bir çocuğu doğmuş idi. Allah onu bu lütfuyla sevinçlere boğmuş idi. İsmail çok kurak fakat mukaddes bir vadideydi. Büyüdü o, babasıyla çalışacak yaşa değdi. İbrahim bir gün oğluna dedi, yavrum ben gece bir rüya gördüm, seni kurban ediyorum. Sen buna ne diyeceksin? Oğlu ona, baba dedi, değil mi ki bunu sana Cenab-ı Hak emreyledi? Kes, bıçağın hayatıma bir son çek.

göreceksin. İnşallah sabırlılar arasında göreceksin. O zaman her ikisi de eğiverdi Hakk'a boyun. Baba ciğerparesini yatırmıştı yüzü koyun. Ürperirdi ızdırapla yerler, gökler bir kalp gibi. Bu ne takva, teslimiyet, ne itaat bu ya Rabbi. Yüce Allah, ey İbrahim, rüyanı sen yaptın dedi. Ona hemen oğlu için büyük bir koç lütfeyledi. İbrahim'le İsmail'e Hak buyurdu, bir ev yapın. Denk tutmayın hiçbir şeyi, bana uyun, bana tapın. Baba oğul çalışarak yükselttiler temelleri. Ya Rab, kabul et dediler yaptığımız amelleri. İçimizi sensin bilen, duamızı sensin duyan. Ey Rabbimiz, bizleri sen eyle daim sana uyan. Soyumuzdan kendin için yetiştir bir muti ümmet. Göster haccın usulünü, tevbemizi sen kabul et. Tevbeleri kabul eden merhametli sensin ancak. Ey Rabbimiz, onlara hep ayatın okuyacak. Kitap hikmet öğretecek, eğleyecek hep tertemiz. İçlerinden bir elçi sal, aziz, hakim, sensin şeksiz. Onların bu duasını Yüce Allah kabul etti. Bir gün Mekke kucağından doğan güneş Muhammed'di. Mekke şehri çevresinde Cürhimiler yaşıyordu. İsmail bu kabileden bir kız ile yuva kurdu. Tam 12 erkek evlat verdi ona Cenab-ı Hak. Yayılmıştı her tarafa zürriyeti çoğalarak. Allah onu elçi yaptı. Yaşadı 140 yıl kadar. Oğulları arasında en çok şöhret aldı Kaydar. Göçebe bir hayat sürdü Kaydar Hicaz ülkesinde. Ona sık sık konuk gelir, barınırdı gölgesinde. Yoksulların, düşmüşlerin imdadına ulaşırdı. Sürü sürü davarları otlaklarda dolaşırdı. Kilap oğlu Kusay ise küçük yaşta yetim kaldı. Annesi de Şam ilinde oturan bir koca aldı. Kusay, Huleyl Huzai'nin kızıyla evlenmişti. Zeyd iken önce adı, sonradan Kusay denmişti. Dirayeti sayesinde oldu Kabe muhafızı. Bundan başka üzerinde vardı mühim işler bazı. Her yıl hacca gelenleri ağırlardı, uğurlardı. Kureyş bütün işlerinde Kusay'a başvururlardı. Mekke'de o tek başına bir danışma yurdu kurdu. Bütün milli işler orada müzakere olunurdu. Kusay Kabe örtüsü için halka vergi salmış idi. Ahaliyi toplayarak dinleyiniz beni dedi. Kabe için uzaklardan geliyorlar akın akın. Onlar Tanrı konuğudur. Onlara siz hoşça bakın. Kusay'ın bu sözlerini tuttu hemen her kabile. Ağırlandı hacılar hep sevgiyle, saygıyla. Kusay bütün varlığını hak yoluna koymuş idi. Böylelikle halk da ona bel bağlamış, uymuş idi. Abdümenaf oğlu Haşim, ki Amr idi asıl adı, Mekkeliler kendisini yükseklikle vasıfladı. Derlerdi hem Batha Bey'i, her iş ona sorulurdu. Konukları pek çok gelir, sofraları kurulurdu. Haşim her yıl hacıları karşılayıp ağırlardı. Abdüddar'ın oymağına gidip önce bir başvurdu. Kulak asan olmayınca savaşmaya verdi karar. Baktılar ki işler çetin, kendisiyle uyuştular. Haşim Kabe hizmetinde bulunmayı özlüyordu. Eli gayet açık idi, her tarafta ünü vardı. Haşim her yıl hac ayında güzel sözler söyler idi. O bir vakit oymağına dinleyiniz beni dedi. Ey Kureyş dernekleri, biliniz ki Arap'ın siz güzel yüzlü, gayet uslu, en şerefli kavmisiniz. Komşusunuz Beytullah'a, bu her kavme nasip olmaz. İsmail'in evladından size mahsus bir imtiyaz. Hacılar hak konuğudur, onlara çok hürmet edin. Üşenmeyin, yorulmayın, hacılara hizmet edin. Eğer gücüm yetmiş olsa onları ben ağırlardım. Bu yolda hiçbirinizden beklemezdim hiçbir yardım. Haşim her yıl Suriye'ye ticarete gidiyordu. Son defaki seferinde Medine'de biraz durdu. Orada Beni Adiler'den Amr'ın kızı Selma ile kurdular bir mesut yuva. Ne yazık ki bir ay bile geçmemişken öldü Haşim. Onu gömdüler Gazze'ye. Selma'dan bir çocuk doğdu. Ad koydular.

Şeybe diye. Şeybe, Abdülmuttalip. Medine'de büyüyordu Haşim'in bu tek andacı. Şeybe denmiş kendisine, akçıl imiş biraz saçı. Şeybe gayet zeki idi, uyanıktı pek küçükten. Derdi, Batha Vadisi'nin efendisi oğluyum ben. Yine böyle övünerek çocuklarla oynuyordu. Biri ona, adın nedir, kimlerdensin diye sordu. Şeybe de bu sorguları cevapladı birer birer. O zat gidip Muttalib'e vaziyeti verdi haber. Muttalip bu ana kadar görmemişken onu bir kez çocukların arasında tanımıştı görür görmez. Yaş boşandı gözlerinden, inip hemen kucakladı. Yavrucuğum seni dedi, bu amcandan kim sakladı? Yeğenini götürmek için müsaade istemişti. Selma ona tereddütsüz, peki abi demişti. Dönüyorken Muttalip'e sormuşlardı bu kim diye. O da gözden sakınarak kölem demişti Şeybe'ye. Muttalib'in bu sözünü hakikat zannelediler. Bundan sonra Şeybe'ye hep Abdülmuttalip dediler. İleride büyük bir zat olacaktır bu derlerdi. Büyük küçük herkes ona pek çok hürmet ederlerdi. Kıtlıklardan bu yavrucuk uğurlu addedilirdi. Hak'tan yağmur dilemeye onun ile gidilirdi. Bütün yüksek vasıflarda o herkesten öne geçti. Muttalib'in ölümünde Kureyş onu önder seçti. Hakim cömert bir zat idi, sakınırdı haksızlıktan. Bütün çoluk çocuğunu öğütlerdi o her zaman. Hira'daki mağaraya çekilerek bazı gece ibadete, tefekküre dalar idi o sessizce.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde,

uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiğimiz Mahmut Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri dünyada ahirette sizi aziz ve bahtiyar eylesin. Gönüllerinizin muratlarını, isteklerinizi, taleplerinizi, hacetlerinizi ihsan eylesin, reva eylesin, bahşeylesin. Sizi iki cihanın hayırlarına erdirip sevindirsin. Sevdiklerinizle, çoluk çocuğunuzla, yakınlarınızla, arkadaşlarınızla beraber. Efendim, beş tane hadis-i şerif okuyacağım bugün. Birincisi, efendim, pek çok kaynaklarda Ahmed İbni Hanbel, Müslim, Nesai İbni Mace ve diğer kaynaklarda bulunan bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, men iktata'a hakkam ri'im müslimin bi yeminihi. Fakat evceballahu lehunnar ve harrama aleyhil cenne. Fakale racülün, ya Resulallah, ve inkâne şeyen yesira, kale ve inkâne kadıben min erak. Sadaka Resulullah fî mâ kâl evke mâ kâl. Aziz dinleyiciler, bu hadis-i şerif İslam'ın adalete, efendim, doğru hüküm vermeye, hakkaniyete, insan haklarına, kişilerin efendim mülkiyet haklarına, helal kazanca, efendim

şekilde kazanmaya ne kadar önem verdiğini gösteren güzel bir bariz numune oluyor hadis-i şerifler içinde. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men iktata hakkam ri'im müslümin bi yeminihi. Herhangi bir kimse ki bir Müslüman kişinin hakkını yemini ile yemin ederek, vallah billah tallah neyse şöyle böyle yemin ederek koparır, bir parça ondan alırsa, yani yalan yere yemin edip bir Müslüman kardeşin, kişinin hakkını koparıp alırsa, ne kadarını alıyorsa artık bir miktar efendim, fakat evceballahu lehunnar, Allah ona cehennem ateşini vacip kılar, gerekli kılar, muhakkak cehenneme girecek o kişi. Ve harrama aleyhil cennet, ve cenneti ona haram kılar, cenneti ona haram kılar. Fekale racülün, ya Resulallah, bunu dinleyen sahabeden, müminlerden bir kişi sordu, bir adam sordu. Ya Resulallah, ve inkâne şeyen yesira, eğer alınan şey küçük bir şeyse, az bir şeyse de böyle midir hüküm? Gâle ve inkâne kadıben min erak, eğer misvak ağacının bitkisinin efendim bir dalı bile olsa, efendim hani ağızlarına dişlerini temizlemek için efendim kullandıkları bir dal oluyor. O zamanlar diş fırçası vesaire yok. Şimdi de kullanılıyor. Sevabı çok. Onunla dişlerin temizlenmesi Peygamber Efendimiz çok hararetle tavsiye buyurmuş. Diş temizliği, ağız temizliğine çok önem vermiş. Efendim güzel kokuya önem vermiş. Çirkin kokulardan temizlenmek için yıkanmaya, efendim ağzını, burnunu yıkamaya, vücudunu yıkamaya önem vermiş. Efendim ve çok hararetle üzerinde durmuş, tavsiye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz misvak öyle bir şey, küçük bir dal parçası ve bu çöllerde yetişen sahipsiz ağaçlardan birisi. Yani bunlardan alıyorlar, kesiyorlar. Efendim sonra şöyle bir karış boyunda 20-25 santim, 15 santim. Sonra bununla dişlerini sürttüğü zaman tel tel, ucu telleniyor da fırça gibi ağzı temiz oluyor. Ayrıca içindeki madde dolayısıyla da mikropları efendim öldürücü, asitleri söndürücü bir maddesi var. O da ağzın diş etlerine sıhhat veriyor. Efendim ağzı hastalık yapıcı efendim canlılardan da temizliyor. O bakımdan da fevkalade tesirli bir şey. Bir doktor kardeşim, Allah rahmet eylesin, söylemişti. Efendim misvak kullananlar halkta görülen diş hastalıklarından salim oluyorlar. Onlara tutulmuyorlar. Halkın büyük bir çoğunluğunda olan bir diş kökü iltihabı hastalığı var. Efendim kullananlarda o olmuyor, misvak onu geçiriyor diye bilimsel olarak kendi mesleğinin sonuçlarını böyle bana bildirmişti. Bir misvak parçası önemli bir şey değil. Çünkü kırda, dağda, bayırda, çölde bir insan bu ağacı görünce, yani dalından misvak yapılabilen ağacı görünce efendim bir parça kesip onu kullanabilir. Efendim buna erak deniliyor. Erak ağacından bir kadıp, yani bir dalcık da olsa, bir dal da olsa efendim böyledir buyuruyor Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa'sı. Yani buradan anlıyoruz ki yalan yere yemin etmek, yalan yere yemin edip de birisinin hakkını yemek, almak efendim kesinlikle yok. Cezası da bu kadar büyük. Hiçbir haksızlık yok. Hatta İslam'da efendim yalan hiç yok. Müslüman asla yalan söylemez. Hatta şaka yapsa bile yalan söylemez. Gerçeği latife olarak söyler. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki ihtiyar kadınlar cennete girmeyecek. Bu söz doğru. Yani ihtiyar haliyle girmeyecek buyurmuş. Ondan sonra da açıklama yapmış. Genç bir sapasağlam efendim dipdiri, canlı, sıhhatli, sağlıklı, sevimli bir kimse halinde olacak cennette diye buyurmuş. Yani yalandan şaka bile yok. Bir Nisan bile yok İslam'da. Efendim bin bir türlü yalan dolan, ondan sonra bir Nisan diyorlar. Yalan idmanı yapıyorlar. Yalan provası yapıyorlar. Öyle şey yok. Yani yalan söylemek yok İslam'da. Ama bir de mahkemede vallahi billahi tallahi Kur'an üzerine yemin ederim, namusum üzerine, vicdanım üzerine, kanun namına bilmem ne efendim biri yalan kıvırtıp efendim hukuku saptırır.

efendim hakkı engellerse ya da mahkemede olmasa bile çarşıda, pazarda, efendim mahallede, evde, köyde, şehirde yemin ediyor. Vallahi şu şöyledir. Peki o halde bu mal senin mi? Evet benim, vallahi benim. Halbuki onun değil. Yalan söylüyor mesela. Yani böyle de olabilir. İlla mahkemede olma şartı yok. Bir yalan yeminle bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehennem ateşini vacip kılar ve ona cenneti haram kılar. Onun için Müslümanların hukuka, efendim mülkiyet haklarına, efendim doğruluğa, doğru sözlülüğe, adaleti korumaya çok dikkat etmesi lazım. Adalet gözümüzün bebeğidir. Adalet egemenliğin temelidir. El adlu esasül mülk. Adalet olmazsa toplum kokuşur, mahvolur. Suçlu ceza görmez. Haklı da hakkını alamaz. Onun için adalet son derece önemlidir. Efendim bir millet geri olabilir, efendim kusurlu olabilir, efendim iptidai olabilir, basit olabilir, çağın gerisinde kalmış olabilir. Adil olursa bunların hepsini kısa zamanda düzeltir. Efendim bir çobanın, çalışkan çocuğunun atom alimi olduğu gibi efendim sonra bakarsınız ilerler. Ama adalet olmadı mı? Adalet ahlakın en önemlilerinden birisidir, adaletli olmak. Adalet olmadı mı her şey temelinden sarsılıyor, bozuluyor. Onun için egemenliğin temeli adalettir denilmiş. Her şey artık yalan yanlış üzerine bina edilmeye çalışılıyor. Tabi bina edilmez, çamur üzerine bina yapılmaz. Temelsiz yere, çürük toprağa, heyelan mıntıkasına bina yapılmaz. Onun için efendim adalet gitti mi her şey gidiyor. Ticari hayat gidiyor, aile hayatı gidiyor, kazanç efendim haram oluyor, kişiler arasındaki beşeri ilişkiler bozuluyor, efendim kardeşler arasında efendim şeyler bozuluyor, her şey mahvoluyor. Onun için adalet çok önemli. Doğru söylemek lazım, adaletle hükmetmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz velev ala enfusikum evil valideyni vel akrabin, kendinizin aleyhine bile olsa, anne babanızın bile, ki insan annesini babasını çok sever, onun için her şeyi yapar, anne babanızın aleyhine bile olsa, akrabaların aleyhine bile olsa adaletten ayrılmayın buyuruluyor. Şimdi bugün çevremize, toplumlarımıza bakarsak eğer adalet varsa ne iyi, ama adalet gitmişse, adalet yoksa, her türlü haksız, kanunsuz, uygunsuz işler yapılıyorsa o zaman vaziyet çok fena. Önce adaleti temin etmek lazım. Eskiden beri ben düşünüyorum, yani insanlar niçin adalete gönül veriyor, niçin adaleti istiyor? Bu bir karşılıklı pazarlık mıdır? Yani o benim hakkımı yemesin, ben de onun hakkını yemeyeyim. Hakkım yenilirse benim hoşuma gitmez, karşımdakinin hakkını da ben onun için yemeyeyim. Ben onların hakkını yersem onlar da benim hakkımı yerler, sonuç itibariyle benim hakkım zedelenmiş olur, yapmayayım filan. Bu bir materyalist, maddeci mantık. Yani böyle de olabilir, böyle de düşünebilir, ama İslam böyle düşünmüyor. İslam efendim imanın gereği olarak adil olmayı emrediyor. Karşılıksız ve kendisinin aleyhine, akrabasının, ana babasının aleyhine bile olsa doğru sözlü, doğru olmayı tavsiye ediyor. Allah'ın rızasını kazanmak için doğru olmayı tavsiye ediyor. O daha tatlı, daha güzel bir şey. O halde imanı kuvvetlendirmek lazım. Bence hakimlerin imanlarının son derece kuvvetli olması lazım. Sorumluluk duygusunun, yarın mahkeme-i kübrada kendilerinin de efendim muhakeme edileceğini, hakimlerin de muhakeme olunacağını bilmesi lazım. Buna inanması lazım. Ona göre davranması lazım. Boşluk bulunca, kimsenin anlayamayacağı yerde ve şekilde insanlar inanmayınca kusur işliyorlar. Ama ahireti bilen insan yalnız kaldığı zaman da suç işlemiyor. Onun için imanı kuvvetlendirmeye var gücüyle herkesin gayret etmesi lazım. Ben askerlikteyken hatırlıyorum, herkes nöbeti kaytarmaya çalışırdı. Nöbeti başkasının üstüne atmaya çalışırdı. Ben Allah yolunda efendim bir saat nöbetçilik edenin gözüne cehennem ateşi değmeyecek diye düşünüp nöbete şevk ile, aşk ile giden Müslüman kardeşleri biliyorum, imanlarının gereği olarak. Hatta bunu bir kardeşimiz, Yüksek İslam Enstitülü kardeşimiz konuşmasında böyle İslam'da böyledir deyince albay veya yarbay da onun komutanı, aman demiş, bir askerlere toplantı yapalım, sen bunları İslam bakımından onlara anlat demiş. Yani nöbet tutmanın fazileti, askerliğin önemi efendim. Yani iman oldu mu her şey güzel oluyor. Askerlik de güzel oluyor. Nöbet de güzel oluyor. Hakimlik de güzel oluyor.

ticaret de güzel oluyor. Efendim ailevi ilişkiler de güzel oluyor. Toplumsal ilişkiler de güzel oluyor. İman gitti mi? Allah'tan korkmadıktan sonra o insandan korkmak lazım. Her şeyi yapabiliyor. Efendim bir sürü efendim mahkemelik iş, bir sürü polislik iş ortaya çıkıyor. Bir sürü haksızlık yapılıyor. İslam bunu kökünden temizliyor. Yani sivrisinekleri tek tek yakalayıp öldürmekle bitmiyor. Bataklıkları kurutunca bitiyor. Öyle yapmak gerekiyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim, biz de kendi özel hayatımızda işte bir imtihan hayatı yaşıyoruz, yaşayacağız. Ondan sonra Allah iman selametliği versin. Hepimiz bir gün ecel şerbetini içip efendim kabre konulacağız. Efendim ölümü tadıp ahirete göçeceğiz. Mahkeme-i Kübra'da hesap vereceğiz diyerek her işimizi Allah'ın rızasına uygun yapmaya, adaletli olma, doğru sözlü, doğru özlü olma dikkat edelim. Özellikle yemine dikkat edelim. Boş yere yemin etmeyelim. Artık yemin böyle günlük konuşmaların, şakaların bir parçası olmuş. Her türlü yalana vallahi billahi diyerek efendim destekleme sağlanıyor. Halbuki doğru olmuyor. Yalan oluyor söylenen söz. Bir de yemin edilmiş oluyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Yemin etmeyelim mümkün olduğu kadar. Yemin edersek doğru şey üzerine yemin edelim. Hak yemeyelim. Efendim hak yemek isteyenlere destekçi olmayalım. Yalancı şahitlik yapmayalım. Mahkemede yalan yemin ile yalan şahitlik yapmayalım. İkinci hadis-i şerif sevgili kardeşlerim Abdullah İbn-i Mübarek kitabına yazmış. Efendim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men akarra bi ayni müminin akarrallahu bi aynihi yevmel kıyame. Kim bir müminin gözünü efendim serinletirse, gözünü, gönlünü, gönül gözünü serinletirse Allah da onun gözünü kıyamet gününde efendim serinletir. Göz serinletmek, gönül serinletmek ne demek? Sevindirmek demek. Arapçada efendim böyle tabir edilmiş. Efendim gönlünü hoş etmek demek. Yani bir insanın hani sevindiği zaman yüzü güler, gözlerinin içi güler diyoruz ya, böyle ne oldu? Böyle çok tatlı tatlı gülüyorsun, gözlerinin içi gülüyor, ne oldu? Bir habere sevindim de ondan filan diyoruz ya, efendim işte onun gibi bir tabir bu. Kim bir Müslümanın gözünü serinletirse, yani onu sevindirirse, gönlünü hoş ederse, gönül alırsa, efendim gönül yaparsa, efendim sevindirecek bir davranışta, bir ikramda, bir tavırda bulunursa, Allah da onun kıyamet gününde gözünü serinletir. Yani Allah da onu sevindirir. Allah'ın sevindirmesi tabii onu affetmesi, mağfiret etmesi, mükafatlandırması tarzında tecelli eder. Çok güzel. Onun için efendim biz burada gönül yapmaya, gönülleri efendim hoş etmeye dikkat etmeliyiz. Gönül kırmamaya dikkat etmeliyiz. Kimsenin kalbini, gönlünü yıkmamaya, kırmamaya efendim dikkat etmeliyiz. Kimseyi üzmemeye gayret etmeliyiz. Bir imtihan dünyasına geldik. Burada bir müddet yaşayacağız, gideceğiz. Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Çok sevdiğim bir dörtlüğü Yunus'umuzun. Rahmetullahi aleyh. Rahimahullah rahmeten vasıa. Ben buraya diyor boş bir iddia, palavra efendim için gelmedim bu dünya hayatına. Ben sevmek için geldim. Benim hayattaki en büyük işim sevgi. Gönül yapmaya geldim. Gönülleri sevindirmeye geldim. Çünkü kalpler, gönüller Allah'ın evidir. Efendim dostun evi gönüllerdir. Onun için gönlü yapmaya geldim diyor. Yani insan gönlünden Allah'a inandığı için gönlü Allah'ın evi olarak söylüyor sevgili kardeşlerim. Gönül yapmasının hayatının amacı olduğunu, en büyük işi olduğunu söylüyor. Hakikaten de başarmış rahmetli. Hala ilahileri ile gönlümüzü yapıyor, gönlümüzü şenlendiriyor, gönlümüzü hoş ediyor, sevap kazanıp duruyor Yunus'umuz. Allah böyle bizi de tatlı dilli, güleç yüzlü, kalp kırmayan, herkesi sevindiren, herkesin duasını alan kimselerden eylesin. Hazreti Ali Efendimiz yemin etmiş, o biraz latifeci bir kimseymiş. Vallahi kimseye ömrümde efendim iyilik yapmadım, kötülük yapmadım demiş. Oradan maksadı ne? Yani iyilik yaptıysam sevabı bana gelecek, kendime iyilik yapmışım demektir. Efendim kötülük yapmışsam cezası bana gelecek, demek ki kendime kötülük yapmışım demektir. Başkasına yapmadım, kötülüğü kendime yaptım.

iyiliği sanki kendime yaptım demiş oluyor. Böyle bir nükteyle ifade etmiş oluyor. Efendim Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerramallahu vece. Onun için bizim de hayatta amacımız sevgili kardeşlerim gönül yapmak olmalı. Yunus'un yolu doğru. Biz Yunus'umuzun yolundan dinimizin, imanımızın gereği Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinin Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin icabını yapmaya devam edelim. Dinimiz güzel, dinimiz hak din, imanımız sağlam, doğru, mantıklı, ilmi, her şeyimiz güzel. Elhamdülillah biz bırakmayalım. Yunus'umuzun, Mevlana'mızın, dinimizin, imanımızın yolunu bırakmayalım. Niye Yunus ve Mevlana diyoruz ikide bir de? Efendim niye o mübareklerin ismini zikrediyor? Onlar ediyoruz. Onlar samimi Müslümanlardı. Onlar İslam'ı samimiyetle uyguladılar. Eserlerine, sözlerine bu samimiyetlerini efendim döktüler. Sözleri, samimiyetlerini, eseri seviyoruz onun için. Onları misal gösteriyorum. Yani misal göstermek öğretim için çok önemlidir. Bir şeyi uzun uzun anlatmak yerine kısa yoldan misalini gösterirseniz anlar herkes. Nasıl bir insan olayım? Yunus gibi olayım. Yani şimdi birçok kardeşimiz var gözümün önüne geliyor. Çocuğunun ismini mesela Emre koyuyor veya Yunus koyuyor. Neden? Onu sevdiği için. Güzel. Biz o yoldan ayrılmayalım. İnşallah herkesi sevindirelim. Kalp kırmayalım, gönül yıkmayalım. Sonra pişman olacak iş yapmayalım. Birçok kimse efendim günlük hayatın kısır çekişmeleri içinde efendim bunları anlayamıyor ve çok kalp kırıyor. Hele hele bir insan yüksek mevkilerde olur, sorumluluk makamlarında olur da halkın kalbini kırarsa ne kadar kötü olur. Cenab-ı Hakk'ın rızasına aykırı iş yaparsa ne kadar fena olur, ne kadar büyük yanlış olur, onun telafisi ne kadar zor olur. Sonra pişman olsa, ağlasa, gözyaşı dökse bile ne kadar hakları Allah-u Teala Hazretleri affetmiyor. Kul haklarını affetmiyor. Git onunla helalleş buyuruyor. Adam esiyor, tozuyor, zulmü yapıyor. İhtiyarladıktan sonra aklı başına geliyor. Efendim ölüm döşeğine düştüğü zaman, eli ayağı titremeye başladığı zaman ben de müminim, ben de Müslümanım. Efendim bilmem ne filan camiye gitmeye başlıyor vesaire. Ama o eski kul haklarını Allah ondan soracak. En iyisi kul hakkını hiç üzerine almamak sevgili kardeşlerim. Üçüncü hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz üçüncü ve dördüncü hadis-i şerifler aşağı yukarı efendim zikir üzerine buyuruyor ki Peygamber Efendimiz men eksere minel istiğfari cealallahu azze ve celle lehu min külli hemmin ferece ve min külli dıykın mahrecen ve razakahu min haysu la yahtesib. Ahmet İbni Hanbel, Hakim İbni Sinni ve diğer kaynaklarda Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif bu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men eksere minel istiğfar. Kim estağfurullah elazim, tevbe ya Rabbi, affet ya Rabbi diye tevbeyi, istiğfarı o cümleden olan efendim sözleri, faaliyetleri çoğaltırsa, çok yaparsa, çok istiğfar ederse aziz ve celil olan Allah onun ceale lehu min külli hemmin feraca, her sıkıntıdan bir çıkış yolu yaratır ona, her üzüntüden onu efendim sevince çıkartır ve min külli dıykın mahreca, her darlıktan bir kurtuluş noktasına, çıkış noktasına ulaştırır, darlıktan kurtulur ve razakahu min haysu la yahtesib ve onu hiç ummadığı, tahmin etmediği, beklemediği yerden mükafatlandırır, rızıklandırır. Rızık verir, mükafat verir, nimet verir, rahmet eder, efendim mükafat verir. Onun için tevbe ve istiğfarı çok yapacağız aziz ve sevgili kardeşlerim. Büyüklerimiz, tasavvuf yolunun büyükleri, mübarek evliya büyüklerimiz, efendim tarikat büyüklerimiz hadis-i şerifleri okuyarak hayatına uygulamış, işi sözde bırakmamış mübarek insanlar, salih insanlar, ilmiyle amil insanlar hep böyle geçirmişlerdir ömürlerini. Siz de tevbe ve istiğfarı çok yapın. Affet beni Allah'ım deyin. Benim kusurlarım çok değil. Kusurlarınızı düşünün, gözyaşı dökün, bir daha yapmama niyetlenin, yanlış yoldan dönün, doğru yola girin. Allah tevbe edeni, istiğfar edeni, yanlıştan döneni sever, bağışlar, affeder. Yanlış yolda yürümenin sonucu yok. Çıkmaz sokakta, insan sonunun çıkmaz olduğunu sonunda anlar, efendim dönmek zorunda kalır ama iş işten geçmeden olmasın bu. Bazı sokaklara efendim bakıyorum, baş tarafına yazıyı koyuyorum.

bu yol çıkmaz yol. Arkası yok bunun, devamı yok. Bir noktada bitecek demek yani. İnsan oraya girmiyor. Ha, bu yol benim aradığım adrese, efendim arkadaşın evine gitmiyormuş demek ki. Buradan çıkamazmışım öbür tarafa diye. Oraya girmiyor. Çıkmaz yollarda yürüyorsa bir insan ne yapacak? Amacına ulaştırmayan çıkmaz yollarda yürüyorsa o zaman dönecek. Dönüş nedir? Tevbedir, istiğfardır. İnsanın kendi kendisinin hatasını anlaması büyük fazilettir. Hatalarımızı idrak edelim. Birçok insan hatasında inat ediyor, ısrar ediyor. Hatada ısrar çok kötü bir büyük bir beladır, suçtur. Küçük suçlar bile ısrar edildiği zaman büyür. Küçük bir günah işliyor, önemsiz bir günah işliyor ama laf dinlemiyor, söyleyenlerin nasihatlerini kabul etmiyor. O küçük işi yapmaya devam ediyor. Ha işte o küçük günah ısrarla büyür. La sagirata ma'al israr. Israr ile küçük günah kalmaz, günah büyükleşir. Neden? Günah küçüktü ama ısrar ediyor. Israr fena yapar vaziyeti diye. Israrı bırakmalı, günahı bırakmalı, yanlış yolu bırakmalı, çıkmaz yoldan dönmeli, tevbe ve istiğfarı çok yapmalı insan. O zaman Allah üç mükafat veriyor. Üzüntülerini sevince çeviriyor. Darlıktan genişliğe çıkartıyor. Ummadığı noktadan rızıklandırıyor. Yani rızık da geliyor. Tevbe ve istiğfar edene rızık da geliyor. Kazancı da bol oluyor. Ne yapması lazım? İyi kul olmaya efendim yönelmesi, tevbe ve istiğfar çok yapması lazım. Onun için hepinize rica ediyorum. Lütfen Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş. Günde en az 100 defa istiğfar edin. Bir başka hadis-i şerif var. O daha güzel. Onu da söyleyeyim. Her namazın arkasından 100 defa istiğfar etmenin efendim çok mükafatı olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde buyurmuş. Her namazın arkasından bir tesbih, efendim 99'luk bir tesbih çevirin, 100 defa estağfurullah estağfurullah diyiverin, o mükafatı kazanın. Bundan sonraki hadis-i şerifte zikirle ilgili demiştim. Orada da Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın ve bütün ravileri güvenilir kişiler diye de kaydetmiş. Hocamız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Efendimiz Hazretleri. Efendim men ekstere zikrallah fakat beri'a minen nifak. Kim Allah'ın zikrini çok yaparsa münafıklıktan beraet etmiş, kurtulmuş, o töhmetten sıyrılmış olur. Münafık olmaz demek yani. Bu çok önemli. Aziz ve muhterem kardeşlerim, insan müminken bazı işlerinden dolayı münafık duruma düşebilir. Münafıklık durumuna düşebilir. Münafık ne demek? İçi başka, dışı başka demek. Efendim, içi başka, dışı başka duruma düşebilir bir insan. Onun için münafıkların sıfatlarından bir tanesi nedir? Ayet-i kerimeden söyleyeyim. İzâ kâmu ile salâti kâmu küsâlâ. Kalktıkları zaman namaza tembel tembel kalkarlar. Demek namaz kılıyorlar ama tembellenerek, isteyerek değil. Tembel tembel kalkarlar. Yuraûnen nâs, mürailik yaparlar, riyakarlık yaparlar. Velâ yezkûrûnallâhe illâ kalîlâ. Allah'ı da anarlar ama az anarlar. Demek ki Allah Allah. Hem namaz kılıyor ama namazı tembel tembel kılıyor. Hem zikir yapıyor ama zikri çok az yapıyor. Allah'ı çok az zikrediyor. Bu işte münafıklığın alameti oluyor. Onun için bu duruma düşmemek lazım. Bu durumda ise insan kendisini toparlaması lazım. Eyvah, benim münafıkların haline benzer hallerim var deyip hemen kendisini toparlaması lazım. Münafığın meşhur hadis-i şerifler var biliyorsunuz. Bir tanesinde sıfatı nedir? İza haddese kezebe. Yani konuştuğu zaman yalan söyler. Ve izâ vaade ahlefe. Vaad ettiği zaman vaadini tutmaz. Efendim ve izâ tümine hâne. Kendisine güvenilse güvenci boşa çıkartır. Hıyanet eder deniliyor. Yani öyle böyle zikzaklı gidiyor. Kaypak adam oluyor. Tabi Müslümanlar öyle değildir ama bazen işte o sıfatlar şey olur. Namazı zorla kılıyorsa demek ki içine münafıklık girmek istiyor. Şeytan onu münafık yapmak istiyor. Namazı sevecek. Efendim mürahilik yapmayacak. Allah'ı zikri az yapmayacak. Bazıları Allah'ı çok zikrediyor sevgiden. İnsan bir şeyi sevdi mi çok zikreder. Dervişler, Yunuslar Allah'ı çok zikretmişler. Neden? Allah aşkı var da ondan. Allah aşıkı olan insan Allah'ı çok zikreder. Onun için zikrullahı çoğaltan münafıklıktan beraet etmiş olur. Münafık değildir deniliyor. Şimdi bu devirde bir takım şeyler moda oldu. Hatta ilahiyat tahsili yapmış, din tahsili yapmış insanlarda bile belli.

zikrin karşısında. Zikri Kur'an emrediyor. Zikri Resulullah emrediyor. Hadis-i şeriflerde var. Ayet-i kerimelerde var. Efendim gene bu zikrin karşısında. Zikredenlerin hasmı, zikredenlere düşman. Böyle şey olmaz. Yani Müslümansak Kur'an'a uyacağız, hadis-i şerife ittiba edeceğiz Peygamber Efendimiz'e. Öyle Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'e aykırı gide gide şey olmaz. Müslümanlık olmaz. Bunu hatırlatıyorum. Allah'ın zikrini çok yapın. Her zaman yapın. Ne olacak? Mesela yolda yürüyorsunuz. Yapılacak başka ne var? Kalbinizden, dilinizden Allah Allah diye Allah'ı zikredin. Çalışıyorsunuz, eliniz çalışıyor. Eliniz kârda, gönlünüz yarda olsun. Gönlünüzle Allah'ı zikredin. Diliniz serbest. Yani hanım mutfakta çalışıyor, yemek yapıyor. Diliyle Allah'ı zikretsin. Örgü örüyor, diliyle Allah'ı zikretsin. Allah'ı çok zikredin ki münafıklıktan beraat edebilirsiniz aziz ve sevgili kardeşlerim. Efendim, sonuncu hadis-i şerifi okumak istiyorum. Enes radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif. Men ekremehu ehuhul müslimu fel yakbel kerametehu fe innema hiye kerametullahi fe la teruddu alallahi keramete. Burada kelimeleri aynen izah da edeceğim. Men ekremehu ehuhul müslim. Her bir kimse ki ona bir Müslüman kardeşi bir ikramda bulunmuş, Müslüman kardeşi ona bir şey vermiş, bir hediye, bir ikramda bulunmuş. Men ekremehu ehuhul müslim fel yakbel kerametehu. Onun ikramını o kabul etsin. Arkadaşının kendisine bir kalem vermiş, efendim yarım elma vermiş gönül almak için diyelim. Efendim işte bir tavır, bir davranış, bir sevgi emaresi, işareti, küçük büyük bir şey yapmış. Efendim ikramda bulunmuş. Fel yakbel kerametehu. Onun ikramını kabul etsin. Keramet ikram demek. Arapçada ikram demek. Peki Evliyaullah'ın da kerameti var. O ne demek? O da o Evliyaullah'a Allah'ın ikramı demek. Onun için keramet denmiş. Kerametin bu manasını bilirse insanın kerameti anlaması daha kolay olur. Bazıları kerameti inkar ediyorlar. Olur mu böyle şey? Olur. Allah ikram ederse Allah'ın ikramı olduğu için olur. Canım eskiden olmuş, şimdi de olur mu? Eskiden de olur, şimdi de olur, ileride de olacak. Keramet Allah'ın ikramıdır. Allah dilediği kullarına ikram eder. Dilediği kullarını öyle efendim mükafatlarına erdirir. Arkadaşının kendisine ikramını, kerametini kabul etsin. Yani ikramını kabul etsin. Neden? Fe innema hiye kerametullah. Çünkü o Allah'ın ikramıdır. Yani o arkadaşı ona veriyor ama Allah o arkadaşın gönlüne onu ilham ediyor. Ona efendim git şunu ver diye düşündürüyor. Aklına onu getir diyor. O da gidiyor arkadaşına o ikramı yapıyor. Gönlümden geldi, içim istedi. Sana şunu veriyorum. Al kardeşim, hediyem olsun filan diyor. Neden? Allah ona yaptır diyor, biliyorsunuz efendim. Ve ma teşaune illa en yaşa Allah. Siz Allah istemezse bir şeyi istemek bile elinizde değil. İsteten Allah, efendim gönderen Allah, o vasıta oluyor, sebep oluyor, müsebbip, müsebbibi hakiki Allahu Teala Hazretleri oluyor. Onun için o Allah'ın ikramıdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kime bir Müslüman kardeşi bir hediye verirse, ikramda bulunursa, o ikramı, o hediyeyi o kabul etsin. Çünkü o Allah'ın hediyesi, ikramıdır. فَلَا تَرُدُّ عَلَى اللّٰهِ كَرَامَتَهُ. Allah'ın gönderdiği ikramı geriye reddetmeyin. Kabulden kaçınmayın. Kabul etmeyip de Allah'ın ikramını reddetme durumuna düşmeyin buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Niye böyle alıyor acaba? Yani ikramı reddetmemek gerekiyor. Çünkü ikram Müslümanlar arasında sevginin işaretidir. Bir, seven insan sevdiğine ikramda bulunur. İkincisi, olmayan sevgiyi de hasıl eder. Yani insan ikram ede ede sağa sola kendisine düşman insanlar bile dost olur, onu sevmeye başlar. Yani sevgi hasıl eder. İkram sevgi hasıl eder. Onun için sevgi de önemli bir şey. Dinin önemli amaçlarından birisi insanlar arasında sevginin yayılması, sevgi bağlarının kuvvetlenmesi. Onun için ikramı birisi alacak. Şimdi o bana bu ikramı verdi. Şimdi ben ona medyonu şükran oldum. Tabii olacaksın. Elbette medyonu şükran olacaksın. Teşekkür edeceksin.

0: veriyorsun, bir şey veriyorsun birisine. Hemen yok diyor, teşekkür ederim. Yok lütfen al filan diyorsun, alıyor. Hemen sağına sonuna bakıyor, cebinden çıkartıyor kalemini. Bu da senin olsun. E dur bakalım mübarek, yani böyle hemen karşılıklı böyle bu takas usulü gibi öyle ikram bana biraz garip geliyor. Yani onu aklında tutarsın. Bu kardeşim bana ikram etmişti dersin. Sen de bir vesileyle yumuşak güzel bir tarzda efendim sen de ona ikramda bulunursun. Bir seyahat yaptık işte bu aile eğitim çalışmalarını nerede yaparız diye. Bir yere gittik. Dağ başında güzel manzaralı bir araziye gittik. Orayı alabilir miyiz filan diye. Orada bir İngiliz perişan, hırpani yaşıyor böyle. Robinson Crusoe'nun efendim gemiden kurtulup adaya çıkıp da orada perişan yaşadığı gibi dağ başında tek başına yaşıyor. Baktık acıdık efendim şeyine. Ben arkadaşlara eğildim, dedim ki yani şuna bir ikramda bulunsak ne yapabiliriz? Yoldan portakal almıştık bir paket. Şöyle 3-5 kiloluk. Portakalı böyle arkadaş götürdü, ona verdi ama zarif bir şekilde verdi. Dedi ki orada sebzeyi filan kendisi yetiştiriyor o arazide adam. İşte elması var, biberi var, domatesi var, lahanası var, maydanoz var filan. Dedi her şeyiniz var ama galiba portakalınız yok. Buyurun dedi. Adam da güldü, memnun oldu, aldı. Yani bir de verişin zarif olması önemli oluyor. Efendim evet, birbirimizi sevelim, birbirimize ikram edelim. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah sizi sevsin, Allah'ın sevgili kulu olun, Allah'ın sevgisi içinize yerleşsin, marifetullah'a, muhabbetullah'a Allah sizi erdirsin. Yunuslar gibi, evliyaullah büyüklerimiz, efendim mürşidi kamillerimiz gibi siz de Allah'ın sevgisiyle dolun, Allah'ın sevgisiyle yaşayın, Allah'ın mükafatlarına erin, evlatlarınızla, yakınlarınızla beraber. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Cuma sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz. Akra Reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra Reklam.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Yunus suresinde geçen konular nelerdir? Sevgili dinleyiciler, ilahi kitabımız ve hayat nizamımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve adını bir peygamberden alan surelerden biriyle devam edeceğiz bugün. Kur'an-ı Kerim'deki 10. sure olan Yunus suresi, ismini 98. ayetinde Hazreti Yunus ve kavmine dair anlatılanlardan alır. Burada Hazreti Yunus'u önce inkar edip aşağılayan, sonra pişman olarak hatasını anlayan ve iman eden tek kavmin kıssası anlatılır. Yunus suresinde Allah'ın gökler ve yer dahil her şeyi yarattığı, bunlardaki ibretler, iyi, güzel ve faydalı şeylerin kaynağı, geçici iyilikler yerine kalıcı ebedi mutlulukların istenmesi gerektiği, peygamberlerin vazifesi konuları yer almakta. Sure içinde Hazreti Nuh ile başlayıp, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'la devam eden ve sonunda sureye adını veren Hazreti Yunus ve kavmi anlatılır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra.

aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Divan-ı Aşk.

Can verirken hançerinden sun bana bir pare su. Haleti nez özre gayet hoş gelir bimara su.

Merhaba dostlar. Bir aşk meclisimize daha hoş geldiniz. Bugün ölüm üzerine tefekkür edip ölümün kalplerdeki tesirlerine değineceğiz. Ölüm tebdili mekan ve zamandan müstani olmak. Ölüm gerçek hayata uyanmak.

Ölüm, dünya değiştirmek, ebedi aleme göç etmek, rahmeti rahmana kavuşmak gibi kelimelerle güzelleşmiş dilimizde. Bizse bugün ölümün divan ve tasavvuf edebiyatında bulduğu yankıları inceleyeceğiz.

Değerli dinleyenler, programımıza Emine Yeni Terzi'nin Divan Şiirinde Ölüme Dair Bazı Hususlar isimli makalesinden alıntılarla devam ediyoruz.

Mutasavvuf şairler ölüme kara gözlüklerle bakmazlar. Onlar için ölüm, dünyadayken gurbette olan insanın asıl vatanına dönüşü veya sevgiliye kavuşulan bir şeb-i arustur. Bu konu Mevlana'nın ölümle ilgili düşüncelerini belirttiği gazelinde en veciz ifadelerini bulur. Ölüm günümde tabutum yürüyüp gitmeye başladı mı, ben de bu cihanın gamı var, dünyadan ayrıldığıma tasalanıyorum, sanma. Bu çeşit bir şüpheye düşme, bana ağlama, yazık yazık deme. Şeytanın tuzağına düşersem, işte o zaman yazık yazık demenin sırasıdır. Cenazemi görünce ayrılık ayrılık deme. O vakit benim buluşma ve görüşme zamanımdır. Beni kabre indirip bırakınca sakın elveda elveda deme. Zira mezar cennetler topluluğunun perdesidir. Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşe ve aya batmadan ne ziyan gelir ki? Sana batmak görünür. Ama o doğmaktır. Mezar hapis gibi görünür. Ama o canın kurtuluşudur. Hangi tohum yere ekildi de bitmedi? Ne diye insan tohumundan şüpheye düşüyorsun? Hangi kova kuyuya salındı da dolu dolu çıkmadı? Can Yusuf'u ne diye kuyuda feryat etsin? Bu tarafta ağzını yumdun mu, o tarafta aç. Zira senin hayo huyun mekansız alemin fezasındadır.

Yunus Emre'de ten fanidir, can ölmez. Çün gittiği gürü gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi de gül. Mısralarıyla ruhun ebediliği fikrini teyit eder. Ancak genç yaşta hayata veda edenler için üzülmekten de kendini alamaz. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi.

Dünya hayatının bu etkileyici ve acı sonu, edebiyatımızın her dönem ve alanında ele alınmış bir konu. Sagu, ağıt, mersiye gibi türler, ölüm üzerine yazılan yazı ve şiirlerdir. Divan şiirinde mersiye ve tarihlerin dışında da ölüm konusu sıklıkla ele alınmış dostlar. Zira ölüm her devirde güncelliğini koruyan, kaçışı olmayan, herkesin ortak kaderi olan bir şey. Reisül Küttab Arif bir dizesinde şöyle kayıt düşmüştür ölüm için. Akıbet cümlemizin menzili hak olsa gerek. Kime itmiş bu felek, kamu meram üzre vefa.

Melekül Mevt veya Kabzül Ervah gibi adlarla anılan Azrail, eceli erişen herkesi ziyaret eder. Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane hükmünce, yiyecek tanesi, içecek suyu tükenen için bir bardak su can alıcı bir unsura dönüşür. Sakıp şöyle der beytinde: Gelu giri kazadur, sengi rah, ayine tabana. Ecel geldükte abu kuzda, girdab olur peyda.

Değerli dostlar, programımızı güzel bir eserle aralayalım. Sonrasında ölümün şiirimizdeki yansımalarını aktarmaya devam edeceğiz. Ne?

Divan-ı Aşk programında ölüm konusuna değinmeye, ölümün soğuk ve sıcak yüzüne dokunmaya devam ediyoruz dostlar. Divan şiirinde ölüm, soğuk ve tatsız bir olay olarak değil, aşığın sevgili uğrunda canını feda etmesi şeklinde şairane tablolarla ele alınır. Çünkü can verilmeden sevgiliye kavuşma ihtimali yoktur. Ve zaten aşıklara göre can sevgiliye aittir. Sahibine verilmesi gerekir. Fuzuli der ki, canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim, ol ne senündür ne benim.

Yunus Emre şiirinde şöyle der: Sabahın sinleye vardım, gördüm. Cümle ölmüş yatar. Her biri biçare olmuş. Ömrün yayı varmış yatar. Vardım bunların katına. Baktım ecel heybetine. Nice yiğit muradına ermeyi ben ölmüş yatar. 70 kurt kuş bunu keler. Nicelerin bağrın deler. Şol ufacık naresteler. Gül gibice solmuş yatar. Tuzağa düşmüş tenleri. Hakka ulaşmış canları. Görmez misin sen bunları? Sıra bize gelmiş yatar.

Esilmiş ince dişleri, dökülmüş sarı saçları, hepsinin bitmiş işleri, emrü nemde ermiş yatar. El bağlamıştır çoğusu, hep Allah'tandır umusu. Taze kızdır kimisi, alınmadan çoklar yatar. Gitmiş gözünün karası, hiç işi yoktur durası. Kefen bezinin paresi, sönüğe sarılmış yatar. Yunus gerçek aşık isen, mülke suret bezeme gel. Mülke suret bezeyenler, kara toprak olmuş yatar.

Değerli dostlar, Emine Yeni Terzi makalesine şöyle devam ediyor. Klasik şiirimizde ölümle doğrudan ilgili inançlara ve günlük hayattan sahnelere sıklıkla yer verilir. Can tende emanettir fikrini Ahi'nin şu beyti ne güzel anlatır. Gördüler kim canlar alur Gamze'nin peykanını. Her kişi tende emanet saklar oldu canını. Can vermek zordur der Necati şu beytinde. Ey Necati, güç imiş aşıkı terk eyleme yar. Bedene ruh veda eylemek asan de gülah.

Hastalığı hem kendisine hem de yakınlarına bir ıstırap kaynağı olan hastalar için iki iyilikten birinin dilenmesi konusunda Yahya Bey, iki rahmetten birine kaliyüz devri zaman. Ne helak eyler beni, ne derdüme derman eder. İnsanın sağlığında helal kazancıyla kefenini hazırlaması konusunda Yahya Bey, sakal ağardı, kefen boynumuza takıldı. Cani bir ahirete gitmeye hazırlanıyoruz, beytini söylemiştir. Cenaze-i teşhi, ölüye olan son görevlerden biridir. Burada dikkat edilen husus, cenazeye tıpkı hayattaymış gibi hürmet etmek, incitmeden taşımaktır. Mesihi der ki, yetmez mi sen gedaya bu beklik Mesihi kim? Kabredekin düze, sana tahtı revan ecel.

cenazeyi teşhih etmenin nafile namazlardan daha faziletli olduğu inancıyla akraba, komşu ve dostlar kabristana kadar giderler. Bu yeter bana ki tabutumun önünce benim. Gidesin ruhu revan gibi bedenden ileri, der Yahya Bey.

Sümbül Süsen Ekmek hususu da divan şiirinde şöyle geçer. Bağdı seherinden ger kohun âlâ ey dilber. Kabrümde biten güller çakide giribanı.

Ölüm, Mevlana'nın Mesnevisinde şu cümlelerle anlatılır. Ölüm için ihtiyat gerekir. Akıbeti haşrı görenler içinse zevkü sefa. Ölümü Yusuf gibi gören canını feda eder. Kurt gibi görense doğru yoldan ayrılır. Ölüm herkese kendi rengindedir. Saf ayna iyiyi de kötüyü de gösterir. Güzel yüz aynada güzeldir. Çirkin yüz de çirkin. Sen ölümden korkup kaçıyorsun. Bil ki seni asıl kendi çirkinliğin korkutmakta. Gördüğün kendi çirkin yüzün, ölümün yüzü değil. Canın o suretten ürktü. İyi de kötü de senden yetişmiş. Çirkin de güzel de kendi elinde kazandığındır.

Hazreti Mevlana insanların ölüm gerçeğini görüp dostun huzuruna eli boş çıkmamalarını, ebedi hayat için hazırlık yapmalarını öğütler. Hiçbir ölü öldüğü için hasret çekmez. Ancak taatinin azlığına yanar. Yoksa ölen kimse kuyudan ovaya çıkmış, zevk-ü sefa meclisine ulaşmıştır. Bu daracık matem yurdundan ferahlayıp o geniş bir ovaya göçmüştür. Orası doğruluk yeridir. Orada yalan yoktur. Ayranla sarhoş olan has şarabı ne bilsin? Orası öyle bir doğruluk yurdudur ki hak onlarla beraberdir. Su ve çamurdan, bedenden kurtulmuş nur ile dostturlar. Bu hayat için bir iki nefesin kaldı. Bari gayret et de ercesine öl.

Tasavvuf düşüncesinde ölüm iki türlüdür. İradi ölüm ve zaruri ölüm. Zaruri ölüm, insanın tabu ölümü, ruhun bedenden ayrılmasıdır. İradi veya ihtiyari ölümse, ölmeden önce ölünüz prensibiyle fenafillaha erişmek, riyazet yoluyla nefsi, benliği öldürüp hakkın varlığında yok olmaktır. Hazreti Mevlana iradi ölümü fihi mafihte şöyle izah eder. Onun yanında iki ben sığmaz. Sen ben diyorsun, o da ben diyor. Ya sen öl, ya o ölsün ki ikilik kalmasın. Fakat onun ölmesi imkansızdır. Bu ne hariçte ne de zihinde mümkün olur. Çünkü o ölmeyen

O kadar lütufkardır ki, imkan olmuş olsaydı senin için ölürdü. Fakat madem ki onun ölmesi imkansızdır, o halde bu ikiliğin yok olması ve onun sana tecelli etmesi için sen öl. İki canlı kuşu birbirine bağlarsan, aynı cinsten oldukları için iki tane olan kanattan dört olduğu halde uçamazlar. Çünkü ikilik mevcuttur. Halbuki buna ölü bir kuşu bağlarsan uçar. Zira ikilik kalmamıştır. Güneşte o lütuf vardır ki yarasanın önünde ölür. Fakat buna imkan olmadığından, ey baykuş, benim lütfum herkese ermiştir. Sana da ihsanda bulunmak isterim. Sen öl. Çünkü buna imkan vardır. Böyle yaparsan benim yüceliğimin nurundan nasibini alırsın. Baykuşluktan çıkıp yakınlık kafiinin ankası olursun, diyor.

Mezarı canın kurtuluş yeri, ölmeyi batan güneşin yeniden doğmaya hazırlığı olarak niteleyen Mevlana, ölümle uyku arasında da bir benzerlik kurar. Uyku ölümün kardeşidir sözüne ait fikirlerini şöyle dile getirir. Ey kardeş, çünkü uyku ölümün kardeşidir. O kardeş bu kardeşten belli olur. Mevlana'ya göre sabahleyin uykudan uyanmak, mahşerde dirilmenin bir örneğidir. Şöyle der Mesnevi'de. Suğurun üfürülmesi Hakk'ın bir emridir. Onunla bütün halkın bedenleri yerden kalkar. Sabah uyanınca aklımız nasıl bedenimize geliyorsa, herkesin canı da öyle bedenine girer. Her ruh kendi bedenine girer. Kuyumcunun ruhu terzinin vücuduna girmez. Alimin canı o alimin bedenine, zalimin ruhu o zalimin tenine girer. Ayak bile karanlıkta kendi ayakkabısını keşfederken, can niçin tenini bilmesin?

Sadi Gülistan'ında anlatır. Bir adam yıkılan evinin karşısına geçmiş, bir yandan ağlıyor, diğer yandan da "Ah evim, çökmeden evvel bana haber verseydin de ben de bir tedbir alsaydım" diye dövünüyormuş. Birden o harabeden bir ses yükselmiş. "Be adam, ben yıllardır sana çatlayan duvarlarım ve dökülen sıvalarımla çöküşümü haber veriyordum. Fakat sen her seferinde elinde bir avuç çamurla geliyor ve o çatlakları örterek verdiğim haberi adeta ağzıma tıkıyordun." Bizim hayat apartmanımız da süratle tahrip olmakta ve binamızdan her geçen gün bir taş daha düşmektedir. Ve çok insaflıdır ölüm. Gelmeden önce nice elçiler gönderir de biz bir türlü dönüp bakmayız o elçilerin bembeyaz ikazlarına. Birçok keşif kolu yollamaktadır ölüm hayat topraklarımıza. Lakin biz hastalıktır geçer diyerek ehemmiyet vermeyiz. Gün be gün tükenip gittiğimizi görmeyiz. Ömür bitmeyecek bir hazine gibi görünür gözümüze. Her şeyin bir sona mahkum olduğuna inanmak istemeyiz. Zannederiz ki ancak böyle mutlu olunabilir. Ve saadet denilen anka kuşu böyle bir vehmin semasında kanat çırpabilir. Aldanırız. Ama kabul etmeyiz bunu bir türlü. Ve bir gün ölüm gelip dikiliverir karşımıza. Şaşırır ve endişeyle sorarız. Neden haber vermedin ki?

Sevgili dostlar, bir programımız daha burada nihayete eriyor. Biz de Mevlana Hazretleri'nin şu sözüyle ayrılıyoruz huzurunuzdan. Aşkla öl ki diri kalasın.

0: aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Ehli aşkın gönüllerinden dökülen dizeler.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdiğin Resulüne.
1: Akra, akra, akra, akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik, manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, ilminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim.

ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz.

Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön

0: güven vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.
1: Akra'dan sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhabalar efendim. Siz değerli dinleyicilerimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarak yepyeni bir beraberliğimizi daha başlatıyoruz. Kıymetli dinleyiciler, 1943 yılında yaşanmış gerçek bir olayı, aslında ibretlik bir başarı hikayesini anlatarak beraberliğimizi sürdürüyoruz. Hikayemiz şöyle kıymetli dinleyiciler. Yıl 1943. Genç Mustafa'nın tayini kütüphaneci olarak Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesi'ne çıkar. Devlet memurluğu o dönemde süper bir şey. Çünkü özel sektör falan yok. Sene 1943. Bizimki kütüphanede heyecanlı okurları bekler. Bir gün olur, beş gün olur. Gelen, giden yok. Etraftakilerle konuşur. Herkese anlatır. Bakın, kütüphane bomboş duruyor. Gelin kitap okuyun. Yine de gelen, giden olmaz. Amirlerine durumu bildirir. Kardeşim, otur oturduğun yerde. Maaşını düzenli alıyorsun mu, almıyorsun mu? Alıyorum. O zaman ne karıştırıyorsun ortalığı? Gelen giden olsa maaşın mı artacak? Başına daha fazla bela alacaksın. O kütüphaneye yıllardır kimse gelmez zaten. 23 yaşındaki genç memur Mustafa, ne yapayım, ne yapayım diye düşünür durur. Sonunda aklına bir fikir gelir, eşine söyler. Eşi önce, deli misin bey? Der. Ama kocasının bir şeyler üretme, işe yarama çabasını yakından görünce fikrini kabullenir. Kütüphaneci Mustafa o dönem devletteki amirlerinin çıkardığı tüm engellerin tek tek binbir güçlükle üstesinden gelir. Çünkü o devirde aman bir şey yapmayalım da başımıza bir iş gelmesin. Çalışsan da aynı maaş, çalışmasan da zihniyeti vardır. O bıyıklı, kravatlı, asık yüzlü bürokratları zorlukla ikna eder ve şaşıracaksınız belki ama bir eşek alır. Evet, bir eşek alır, iki tane de sandık yaptırır. İki sandığa kalınlığına göre 180-200 kitap sığar. Sandıkların üstüne kitap iare, ödünç sandığı yazar. Kitapları eşeğe yükler ve köy köy gezmeye başlar. Kütüphaneye de bir yazı asar. Sadece pazartesi ve cuma günleri açıyoruz şeklinde. Köydeki çocuklar şaşırır. Eşeğe bir sürü kitap yüklemiş bir amca o gariban çocukların küçücük ellerine kitapları verir. Çocuklar bunları okuyun, aranızda da değişin. 15 gün sonra aynı gün gelip alacağım. Aman ha, yıpratmayın. Diğer köylerdeki arkadaşlarınız da okuyacak, der kütüphaneci Mustafa. Mustafa artık Ürgüp'teki kütüphanede bir iki gün durmakta, diğer günler eşeği Yüksel'le, eşeğin adını Yüksel koymuştur, köy köy gezmektedir. Köydeki çocuklar eşekli kütüphaneciyi her seferinde alkışlarla karşılarlar. Kalpleri heyecandan küt küt atar. Sevinç içinde yeni kitapları beklerler. Mustafa amcanın ünü etrafa yayılır. Zamanla insanlar kütüphaneye de gelmeye başlar. Mustafa bakar ki kütüphaneye kadınlar hiç gelmiyor. O dönem dikiş makinesi üreten iki önemli firmaya mektup yazar. Bana dikiş makinesi yollayın, firmanızın adını kütüphanenin girişine kocaman yazayım, der. Mustafa o zamanlardan bir sponsorluk anlaşması yapmıştır aslında. Sevgili dinleyiciler, bu iki firma toplam 10 tane dikiş makinesi yollar. Salı günlerini kadınlar günü yapar Mustafa. Kumaşı alan kadın kütüphaneye koşar. 10 makine yetmediği için sıra oluşur. Sırada bekleyen kadınların eline de birer kitap verir, beklerken okusunlar diye. Mustafa bununla da yetinmez.

0: okuma yazma oranının düşüklüğünü görünce halk evlerine okuma yazma kursları vermeye gider. Halıcılık kursları başlatır. Bölgede halıcılığı canlandırır. Bu arada valilik Mustafa hakkında dava açar. Kendi görev tanımı dışında davranıyor gerekçesiyle. Artık 50 yaşına gelen Mustafa amca baskıyla emekli edilir. Ama Mustafa amca köylüler arasında bir efsane olur. Yıllar geçtikçe köylerdeki çocuklarda okuma aşkı yerleşir. 2005 yılında bu gerçekten inanılmaz bir başarı hikayesine imza atan Mustafa amca vefat eder. Tüm Kapadokya çok üzülür. Ve sevgili dinleyiciler, o gün bugündür eşekli kütüphaneci Mustafa Güzelgöz ve eşeğini her fırsatta yad ederler. Girişimcilik, üretkenlik, yenilik, işte tam da bu değil midir sevgili dinleyiciler? Bulunduğumuz yere yenilik katmalı, daha iyisini, daha güzelini, daha faydalısını oluşturmak için şartlarımızı zorlamak pahasına da olsa mutlaka adım atmalıyız. Yaptığımız iş olduğu yerde durup duruyorsa işte o zaman bizde bir eksiklik var demektir. Bakın Nevşehir'den o zamandan bugüne nice müdür, nice amir, vali, bürokrat, nice milletvekili geldi geçti. Binlercesinin adını kimse hatırlamaz ama Mustafa Güzelgöz ve eşeğinin adı bugün bile hala Nevşehir'de anılmaya devam ediyor. İnsan var, dokunduğu yere değer katar. İnsan var, dokunduğu yere değer kaybettirir. Bizler inşallah değer katanlardan olalım.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.

Allah kullarını niçin seviyor? Allahu Teala Hazretleri kullarını kendisine mutlu olduğu zaman, itaat ettiği zaman seviyor ve kendisine ibadet ettiği zaman, kendisini zikrettiği zaman seviyor. Ondan sonra o sevgiden kulun gönlünde Allah'a karşı muhabbet hasıl oluyor ve Müslümanlık ilerledikçe, iman kuvvetlendikçe, kul terakki ettikçe Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgisi ziyadeleşiyor. Her yaptığı iş Allah rızası için olmaya başlıyor. Yani Allah için almak, Allah için vermek, Allah için kızmak, Allah için sevmek derecesine geliyor. Allah'ı sevmek böylece dinin esası, temeli, aslı, direği oluyor. Allah'ın sevgisi de birçok sevgileri beraberinde kulun gönlüne getiriyor. O sevgilerden birisi Allahu Teala Hazretlerinin elçisi, gönderdiği Resulü, vazifeli kulu, onu sevmek. Allah'ın elçisi olduğu için sevmek. Allah sevmiş olduğu için sevmek. Allah güzel sıfatlarla tavsif etmiş olduğu için, güzel ahlak ile mütehallik eylemiş olduğu için sevmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmek de buradan oluyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu hazretlerini elbette seveceğiz. Çünkü yaradanımızdır. Her nimetimiz ondandır. Varlığımız ondandır. Tabii. Onun neticesi olarak Allah'ın sevdiği, güzel sıfatlarla bezlediği Resulullah'ı sevmek, o da ayet-i kerime ile hadis-i şeriflerle dinimizin esası olduğu bildirilmiş bir muhabbet şubesi. Yani İslam muhabbet dinidir, aşk dinidir, sevgi dinidir. Önce Allah'a, Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde hayatından sonra makamına varis kıldığı, ulumuna varis kıldığı alimler, yani el ulema'u veresetül enbiya hadisi şerifinde bildirildiği gibi mürşitler, alim, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, hadisi şeriflerde anlatılan alim, coğrafya bilen, tarih bilen, fizik bilen, kimya bilen değil, Allahu Teala Hazretlerini bilen, Resulullah'ı bilen, Kur'an'ı bilen, dini bilen, dünyayı, ahireti

hayrı şerri, Allah'ın sevgisi yollarını gazabına uğrayacak sebepleri bilen kimse demek. O ulema yani mürşitler. Bunları sevmek de Resulullah'ı sevmenin gereği, Allah'ı sevmenin gereği. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah'ın Habibi diye, Allah'ın Resulü diye gönderdiği mübarek insan diye seviyorsak, onun varisleri olan mürşidini kiramı, ulema-i muhakkikini, meşayih-i vasılınimizi de o sevginin tabii bir devamı olarak seviyoruz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun 3 ebeveyni vardır. Annesi, babası ve anne babasının arasındaki ilişki. Çocuk çünkü hayatı işte onların arasındaki ilişkisinden tanıyor. Anne babam bir problemle karşılaştığında

0: gerçekten nasıl hallediyorlar? Bağırarak, çağırarak mı, oturup konuşarak mı, birbirlerini öperek sarılırlar mı? Hani oturup konuşurlar mı, bir çay kahve içerken mi, yoksa evde terlikler mi uçuşur? Yani bu o kadar önemli ki, problem çözme yeteneği ya da duyguyu ifade etme yeteneği işte anne babayı modelleyerek oluyor bir. İkincisi, çocuğumu hani nasıl yetiştiriyorum derken kendimize sormamız gereken sorular var. Bunların başında da ilk önce çocuğumu ne kadar iyi tanıyorum çok önemli. Yani çocuk neyi sever, neyi sevmez, ne onu sinirlendirir, ne onu üzer. Bunlar çok önemli. Kendini tanımak nasılsa çocuğunu tanımak da çok önemli. Sonrasında çocuğum hani beni kızdıran davranışını yaparken benim aklımdan ne geçiyor? Bu da çok önemli. Çocuk beni kızdırıyor ama benim aklımdan ne geçiyor? Yani bazı çocuklar mesela anne baba gelip diyor ki hocam bile isteye yapıyor. Beni acıtmak istiyor. Bakın bu bizim şablonumuz. Çocuğun şablonu değil. Orada o sadece kendisini ifade ediyor. Ama biz oraya etiket yapıştırıyoruz. Bile isteye yapıyor. Yani orada bir hani kendimizle dönüp bakmak lazım. Oradaki davranış benim hangi duygumu tetikledi? Buna bakmak gerekiyor. Yani çocuğum bu davranışı yapınca eline ne geçiyor? Ben burada ona ne kadar yardımcı olabilirim? Ve bir de yine bu davranışını yaptığında neden ben bu kadar öfkeleniyorum? Bu çok önemli. Bunlara baksınlar ve yerinde zamanında sınır koysunlar. Hayır demeyi öğrensin çocuk. Duyguyu reddetmeyelim. Temel noktalar bunlar. Yani çünkü ilişki travması sadece ilişkisel olarak iyileşiyor. İlişkimiz varsa iyileşir o çocuk. Yani iletişimi koparmamak gerekiyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra. Sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

istediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

dil beytini pak eden, bir hükümdar ile bir arifin dostluğu ve kandilleri söndüren rüzgarın sırrı.

Bu dünyadaki amacımız nedir? Amaç, gaye. Nedir amacımız? İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Ya Rabbi, gayem, amacım sensin. Sensin ya Rabbi amacım. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum ya Rabbi. Ve rıdake matlubi. Onun bunun iltifatı, alkışı bana lazım değil. Parası, pulu bana lazım değil. Sevmesi, beğenmesi bana lazım değil. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Amacımız Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını kazanmak için neler yapmak gerekiyorsa yapacağız.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerde

0: oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akra. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, kim bana bir günde 100 defa salavat getirirse, tesbihi almış eline, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, 100 defa salavat getirirse bir günde ne olur? Kadallahu lehu mi'ete hacetin. Allah onun 100 hacetini kaza eder. Yani 100 işini bitirir. 100 ihtiyacını görür. 100 defa salavat getiren kimsenin Allah 100 işini görür. Bu 100 işten seb'ine minha, 70 tanesi li ahiretihi, ahiretine ait işlerdir. Ahiretin sıkıntılarına ait işlerdir. 100 işini, 70 tanesi ahiretine ait. Ve selasine minha li dünyahı, 30 tanesi dünyasına aittir. Yani 100 defa salavat getiren insanın dünyasından da ahiretinden de nelere ihtiyacı varsa Allah onları, dünyası da mamur olur ahireti. Dünyadan deyince demek ki mal olacak, bereket olacak, hayır olacak, işi rast gidecek vesaire. Onun için büyüklerimiz işte demişlerdir bize, günde 100 defa salavat-ı şerife getiriver diye. Hep arkadaşlarımız getirir yani bu kadar salavatı elhamdülillah. Ne sevaplar alıyorlar. Allah sebep olanlardan da razı olsun.
1: Dostça bir tavsiye. Farkında ol, Akra dinle.

0: mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak ona kulluk edenleriz.

İnfitar suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakake fesevvâke fe'adelek fî eyyi suretin mâ şâerekkebek. Ey insan, ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim, seni kerim olan Rabbinin güzel kulluğunu yapmaktan, ona inanıp ona ittiba etmekten ne alıkoydu, ne aldattı seni, ne kandırdı seni ya? Ellezî hırakake fesevvâke fe'adelek. O seni yaratan, suretini en mükemmel şekilde, kabiliyetlerini en ileri şekilde sana bahşeden, güzel güzel simalar, kabiliyetler ihsan eden Rabbinden sen ne alıkoydu, ne aldattı, ona kulluk etmekten ne döndürdü, ne

yaladı seni? Niye takıldın kaldın? Cenab-ı Mevla'ya giden yolda yürümedin de ne aldattı seni? Ne der? Tüyler ürpertici sorular yani. Biz sizi boşuna mı yarattık? Ey insanoğlu, niye aldanıyorsun da güzel kulluk yapmaktan geri duruyorsun? Ey insanoğlu, ben sizi yarattığıma göre beni tasdik etmeli, benim peygamberlerime tabi olmalı değil miydiniz? Niye böyle yapmıyorsunuz?

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akça'da.

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni. Akra.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

odur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak onadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız gerekse onun lütfundan rızkını aramanız onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

0: Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Assalamualaikum adik-adik. Adik-adik dah sonat ke belum?

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

0: Lütfen.
1: Aile muhabbetini sağlayın. Dışa karşı iyi, fedakar, cömert, tatlı, sevimli, sabırlı. Ailede içte kapıdan girdikten sonra gaddar, zalim, efendim bilmem vesaire vesaire. Olmaz. Yani bir insan her yerde aynı olmalı. Hanımına karşı da, çocuğuna karşı da filan.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la görüşmesi.
1: Ey insanlar, size emirleri tebliğ eden ve kıyamet günü de üzerinize şahit olan bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına, benden başkasını vekil Rab edinmeyin diyerek doğruluk rehberi kıldık. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da beraberinde vezir yardımcı yaptık. Musa'nın haberinde de ibretler vardır. Onu açık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. Firavun ise Resul'e karşı geldi. Biz de onu en ağır bir ceza ile yakalayıp alıverdik. O taraftarlarıyla imandan yüz çevirmiş ve Musa'ya ya sihirbazdır ya mecnundur demişti. Sonra koşarak dönüp gitti.

0: derhal halkını ve sihirbazlarını topladı da onlara şöyle seslendi. "Ben sizin en yüce Rabbinizim," dedi. Allah da onu hem dünyanın hem ahiretin ibretlik azabıyla yakaladı. Şüphesiz bunda Allah'tan korkan kimseler için gerçekten büyük bir ibret vardır. Sonra Musa Rabbine, "Doğrusu bunlar günahkar bir toplumdur, sen bilirsin," diye dua etti. Allah, "O halde kullarımı, İsrailoğullarını geceleyin yürüt. Çünkü siz Firavun ve ordusu tarafından takip edileceksiniz. Denizi yarıp geçince onu kapama sakın ve açık bırak. Çünkü onlar boğulmayı hak etmiş bir ordudur," buyurdu. Onlar boğulunca geride neler bıraktılar neler. Nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, içinde zevk sürdükleri nice nimetler. İşte böyle, biz de bütün bunları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onlara üzülüp ağlamadı. Onlar mühlet verilenlerden de olmadılar, boğulup gittiler. Andolsun ki biz, İsrailoğullarını o zillet verici azaptan, yani Firavun'dan kurtarmıştık. Çünkü o, haddi aşan, üstünlük taslayan bir zorbaydı. Andolsun ki biz, hallerini bilerek onları, o zamanki alemlere karşı tercih etmiş, çevrelerine hakim kılmıştık. Bir de onlara, denizin yarılması, bulutun gölge yapması, kudret elvası ve bıldırcın gibi her birinin içinde açık bir imtihan bulunan alametleri vermiştik. Andolsun ki biz Musa'yı da kavmini karanlıktan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın gerek kendilerinin gerek başkalarının başlarına getirdiği felaket ve nimet günlerini hatırlat diye ayet ve mucizelerimizle gönderdik. Bunda çokça sabreden, çok şükreden herkes için ayetler, ders verici işaretler vardır.
1: Bir haberimiz var.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: İnfak Allah'ın vermek lütfunda bulunduğu nimetlerden yerli yerinde yine Allah Teala'nın peygamberimizin infak edilmesi gerektiğini söyledikleri yerlerde harcamaktır. Evet. Demek ki bir kelimenin yahut da bir harcamanın infak olabilmesi için önce ibadet niyetiyle, yani Allah rızası için verilmesi lazım. Eğer Allah rızasını düşünmeden verecek olursanız bunun adına infak denmez, harcama denir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de var. Kimi insanlar insanlara gösteriş için, riya için verirler. Bunun hiçbir ibadet değeri, kıymeti yoktur. Zaten onun karşılığını da dünyada alıyor, itibar görüyor vesaire diyor, falan diyor, filan diyor. Onun için de Allah Teala onlara bir ecir vermiyor. Hatta gösteriş, riya yaptıkları için de cezayı gerektiren bir fiil işledikleri için de cezalandırılacaklar tabiatıyla. Şimdi evet, asıl olan Allah rızası için yapılmasıdır. Yoksa insanlar için yapılıyorsa evet, verilen insanlar istifade ederler ondan. Ama veren dünyalık da kendisi itibar kazanır. Fakat ahiretli bir sevap kazanamaz. O bakımdan da bunun adına infak denmez. Demek ki infaktan maksat Allah rızasını düşünerek, ibadet niyetiyle, sevabını da Allah'tan umarak, insanlardan karşılık beklemeden ve de karşılıksız verilendir.
1: 2 dakika.

0: Az, öz, etkili.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 10.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bilesiniz ki savaşta düşmandan harp yoluyla ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'ın namına, Resul'ün, onun yakınlarının, yetimlerin, yoksulların ve fakir kalmış yolcunun hakkıdır. Eğer Allah'a ve hakkın batıldan ayrıldığı o gün iki topluluğun sizinle müşriklerin savaş için Bedir'de karşılaştığı gün kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz ayetlere inanmışsanız böyle taksim edin. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. O vakit Bedir'de siz vadinin Medine'ye en yakın yamacında, onlar vadinin uzak yamacında Mekke tarafındaydılar. Mekkelilere ait kervan kafilesi de sizden daha aşağıdaydı. Eğer savaş için onlarla bir yerde buluşmaya sözleşmiş olsaydınız, mutlaka belirlenen yer hakkında anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah, yapılması takdir edilmiş bir emri yerine getirmek için sizi böyle belirli yer ve vakitte toplamıştır ki, burada helak olan kimse açık bir delil ve mucizeyi gördükten sonra helak olsun, yaşayan da açık bir delil ve mucizeyle İslam'ın üstünlüğünü gözüyle gördükten sonra yaşasın. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Hani Allah uykunda onları sana sayıca az gösteriyordu. Eğer onları sana çok gösterseydi, korkup gevşerdiniz ve bu iş hakkında elbette ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Çünkü O,

gönüllerde olanı hakkıyla bilendir. O vakit düşmanla karşılaştığınız sırada Allah, olması mukadder olan işi, onların mağlubiyetini gerçekleştirmek için gözlerinizde onları size az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bilin ki bütün işler ancak Allah'a döndürülecektir. Son karar O'na aittir. Ey iman edenler! Sizinle savaşacak bir toplumla karşılaştığınız zaman sebat edin, yılmayın. Allah'ı çok zikredin ki umduğunuza kavuşur, kurtuluşa erersiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa korkaklaşırsınız da rüzgarınız, hızınız, cesaretiniz kesilir, kuvvet ve devletiniz elden gider. Bunun için sabırlı ve müsamahalı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve insanları çeşitli usullerle Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatan, kötü niyetlerini başlarına geçirendir. O zaman Bedir'de şeytan onlara yaptıklarını süsleyip güzel göstermiş ve müşriklere, "Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yok, ben de kesinlikle sizin yanınızdayım," demişti. Fakat iki topluluk birbirini görecek hale gelip karşılaşınca şeytan gerisin geriye dönüp, "Artık ben kesinlikle sizden uzağım. Üstelik ben sizin göremeyeceğiniz melekleri görüyorum ve ben Allah'tan korkuyorum. Çünkü Allah cezası çok şiddetli olandır," dedi. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde inkar ve şüpheden bir hastalık bulunan bazı yeni Müslümanlar sizin azlığınıza bakarak, "Bunları dinlere aldattı, yenilirler," diyorlardı. Halbuki kim Allah'a güvenip dayanırsa şüphesiz Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, melekler küfre sapanların yüzlerine ve sırtlarına vurarak, "Tadın cehennemde yakacağı azabı," diyerek canlarını alırken onları bir görseydin. İşte bu azap dünyada işleyip kendi kendinize hazırladığınız günahlar yüzündendir. Yoksa Allah asla kullara zulmedici değildir. Bu müşriklerin, kafirlerin adeti de tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin adeti gibidir. Onlar Allah'ın ayetlerini hiçe sayıp kendi otorite ve emirlerini hakim kılıp küfre sapmışlardı. Allah da günahları sebebiyle onları tutup alıvermişti. Çünkü Allah sonsuz kuvvet sahibidir. Cezası çok şiddetlidir. Bu cezanın sebebi şudur. Bir topluluk kendilerinde bulunan güzel ahlakı değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti, güzel bir durumu değiştirmez. Allah şüphesiz hakkıyla işitendir, bilendir. Bunların adeti de tıpkı Firavun ailesinin, adamlarının ve onlardan öncekilerin gidişi gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalan saydılar. Biz de onları günahları sebebiyle imha ettik. Firavun ve yandaşlarını suda boğduk. Zaten hepsi de zalimdiler. Allah katında hareket eden canlı mahlukatın en kötüsü şüphesiz küfre sapanlardır. Artık onlar iman etmezler. Resulüm, onlar Beni Kureyza Yahudileri, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da hiç çekinmeyerek her defasında o antlaşmalarını bozmuş kimselerdir. Onun için savaşta onları yakalarsan, onlara vereceğin ağır cezayla arkalarındaki kimselere de gözdağı vermiş ol. Ola ki onlar ibret alırlar da ahitlerini bozmazlar. Eğer antlaşma yaptığın bir topluluğun hainlik yapmasından şüphelenip korkarsan, sen de doğrudan ve açıkça antlaşmayı bozup kendilerine atıver. Çünkü Allah hainleri sevmez. Küfre sapanlar, azabımızdan kurtulup geçtiklerini asla zannetmesinler.

Ki onlar bizi aciz bırakamazlar. Ey iman edenler! O düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar her türlü kuvvetten ve bağlı vesile atlardan, harp araçlarından hazırlayın ki onun da Allah'ın düşmanı, sizin düşmanınız ve onlardan başka sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği diğer düşman kimseleri korkutasınız. Allah yolunda sarf ettiğiniz her şeyin karşılığı size eksiksiz ödenir, asla haksızlığa uğratılmazsınız. Eğer onlar barışa meylederlerse sen de meylet ve Allah'a güvenip dayan. Çünkü O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Eğer onlar sana hile yapmak suretiyle aldatmak isterlerse bil ki şüphesiz Allah sana kafidir. Seni hem yardımıyla hem de müminlerle destekleyen O'dur. Ve onların kalplerini birbirine ısındıran da O'dur. Eğer yeryüzünde bulunan her şeyi sarf etseydin, yine onların kalplerini birbirine ısındıramazdın. Fakat Allah, onların aralarını İslam sayesinde sevgiyle kaynaştırdı. Çünkü O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana da, sana uyan müminlere de Allah yeter. Ey Peygamber! Müminleri düşmanlara karşı savaşa teşvik et, hazırla. Eğer sizden sebatlı 20 kişi olursa, 200 kafiri yener. Yine içinizden sebatlı 100 kişi olursa, kafirlerden 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar hakkı anlamayan bir topluluktur. Böyle olmakla beraber, Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi de, şimdi bir kişinin 10 kişiyle savaşma yükünü hafifletti. Bundan böyle içinizden sebatlı 100 kişi olursa 200 kafiri yener. Eğer sizden sebatlı 1000 kişi olursa 2000 kafiri Allah'ın izniyle yener. Allah sabredenlerle beraberdir. Yeryüzünde ağırlığını hissettirip düşmanı tam mağlup edinceye kadar hiçbir peygambere esir almak yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yanılarak verilen hükümlerden dolayı azap etmeyeceğine dair önceden levh-i mahfuzda Allah'tan bir yazı geçmemiş, hüküm verilmemiş olsaydı, Bedir'deki esirleri bırakmak için fidye aldığınızdan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden fidye dahil, temiz ve helal olarak yiyin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Günahlardan sakının. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey Peygamber! Esirlerden ellerinizde bulunan kimselere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır, iman ve ihlas olduğunu bilirse, O size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Eğer o esirler sana hainlik yapmak isterlerse şaşma. Onlar daha önce akıllarınca Allah'a da hainlik yapmak istemişlerdi. O Allah da kendilerine karşı Bedir'de sana imkan ve kudret vermişti de onları senin eline düşürmüştü. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda İslam'ı savunma ve onu hayata hakim kılma uğrunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte onlar şimdilik mirasta birbirinin velileridir. İman edip de hicret etmeyen, müşriklerle yaşayanlara gelince, hicret edinceye kadar sizin için onlara veli olmak ve miras bırakmak diye bir şey yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı olmamak şartıyla onlara yardım etmek size borçtur. Allah işlediklerinizi hakkıyla görendir. İnkar edenler de birbirlerinin velileri, dost ve yardımcılarıdır. Eğer siz

ve dostluk ve yardım hususunda bunu yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve büyük bir kargaşa olur. İman edip de Allah yolunda cihad edenler, hicret edenler ve hicret eden müminleri barındıranlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır. Sonradan iman edip hicret edenler ve sizinle beraber cihad edenlere gelince, onlar da sizdendir. Fakat Allah'ın kitabına göre hısımlar, mirasta artık birbirlerine daha yakındır. Hiç şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Tevbe Suresi. Bir diğer ismi Berâ'edir. Medine döneminde nazil olmuştur. 129 ayettir. 113. ayet Mekki'dir. Bu surenin başında besmele yazılmamış ve okunmamıştır. En son inen suredir. Surenin başı, müşriklerin Allah ile alakalarının kesildiğine dair bir ihtar ve açık uyarıdır. Bu sure, besmele ile başlamamıştır. Çünkü besmeledeki Rahman ve Rahim sıfatı, Allah'tan alaka kesmeye ve müşriklerle savaşınca onları öldürmeye aykırıdır. Bu yüzden yalnız Bismillah demek bile caiz değildir. Öte yandan bu surenin Enfal suresinin devamı olup olmadığı hakkında ashab-ı kiram ihtilaf etmiştir. Nuzulü sırasında da Hazreti Peygamber besmele yazılmasını emretmemiştir. Ancak bu mahzur yalnız surenin başından okunurken olup herhangi bir yerinden okunduğu zaman besmele çekilir. Hicretin 9. yılı hac emiri olarak Hazreti Ebubekir gönderilmişti. Bu sure inince Allah Resulü Allah'ın emirlerini hacda bulunanlara tebliğ için Hazreti Ali'yi gönderdi. Sure bir ultimatum mahiyetinde olup kısaca müşriklerin Allah ile alakasının kesildiğini, bundan sonra Kabe'ye yaklaştırılmayacaklarını, 4 ay içinde İslam'a girmedikleri takdirde ya öldürüleceklerini veya ülkeyi terk edeceklerini bildiriyordu. Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir'in hutbesinden sonra bayramın birinci günü ayağa kalkarak surenin başından 30 ila 40 ayet okuyup tebliğ etti. Bu, Allah ve Resulünden antlaşma yaptığınız müşriklere ultimatumdur. Son bir ihtardır. Ey müşrikler! Yeryüzünde 4 ay daha rahatça dolaşın. Ama bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız ve Allah mutlaka kafirleri rezil ve perişan edecektir. Ve bu Hacc-ı Ekber, büyük hac gününde Allah'tan ve Resulünden insanlara şöyle bir ilandır ki Allah ve Resulü artık Allah'a rağmen başkasını yüceltip ona bağlanmakla müşrik olanlardan uzaktır. Onlarla arada bir bağ kalmamıştır. Eğer küfürden ve hainlikten tevbe ederseniz, o sizin için hayırlıdır. Eğer yine yüz çevirirseniz, şüphesiz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Onun size mühleti, tevbe ederseniz diye lütfundandır. Resulüm, inkar edenlere çok acıklı bir azabı müjdele. Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden, size karşı bu sözleşmeden hiçbir şeyi eksik yapmayan ve aleyhinize hiç kimseye arka çıkmayanlar bu hükümden hariçtir. Onlara müddetleri bitinceye kadar antlaşmalarını tamamlayın. İptal etmeyin. Çünkü Allah ahdi bozmaktan sakınanları sever. Mühlet verilen haram aylar çıkınca o müşrikleri ancak antlaşmaya ihanet etmeleri, size ve dininize saldırıda bulunmalarından dolayı bir kısmını bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayın, bir kısmını esir edin, bir kısmını hapsedin ve her gözetleme ve geçit yerinde oturup onları bekleyin. Eğer şirkten tevbe ederler, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve zekatı verirler, yani bunları kabul ederlerse, onlara yol verin, serbest bırakın. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Eğer bu müşriklerden biri senden eman isterse onu himaye et. Ta ki bu sayede
Allah'ın kelamını işitip dinlesin ve düşünsün. Sonra Müslüman olmazsa onu emniyette olacağı yere ulaştır. Çünkü onlar hakikati bilmeyen bir topluluktur. O sözünden dönen müşriklerin Allah katında ve Resulü yanında nasıl geçerli bir antlaşmaları olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız hariçtir. Onlar size karşı ahitlerinde dürüst davrandıkça siz de onlara dürüst davranın. Allah muttakileri, emirlerine uyan ve hainlikten sakınanları sever. Nasıl bir ahitleri olabilir ki? Eğer onlar size galip gelirlerse, sizin hakkınızda ne bir yemin ve hısımlık, ne de bir antlaşma ve sorumluluk gözetirler. Ağızlarıyla sizi hoşnut ederler. Halbuki kalpleri buna yanaşmaz. Onların çoğu fasık, asi, yoldan çıkmış kimselerdir. İslam'a ve Müslümanlara karşı hep hile düşünürler ve plan hazırlarlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az, değersiz bir bedel olan bir dünya menfaati karşılığında sattılar. Halkı onun yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şeyler ne kötüdür. Onlar bir mümin hakkında ne bir yemin ve hısımlık, ne de bir antlaşma ve sorumluluk gözetirler. İşte onlar saldırganların ta kendileridir. Eğer onlar tevbe ederler, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve zekatı verirlerse, dinde sizin kardeşlerinizdir. Biz bilecek ve anlayacak bir topluma ayetleri genişçe açıklıyoruz. Eğer antlaşmalarından sonra yine yeminlerini bozarlar ve dininize dil uzatırlarsa, artık o küfür güruhunun önderleriyle hemen harp edin. Çünkü onların gerçekte yeminleri kalmamıştır. Belki böylece onlar ve yoldaşları bu dönekliklerinden vazgeçerler. Ey müminler! Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmayı tasarlayan ve bununla beraber sizinle silahlı savaşa ilk önce kendileri başlayan bir toplumla hala savaşmayacak mısınız? Onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçek iman edenlerdenseniz, bilin ki Allah kendisinden korkulmaya daha layıktır. Onlarla harp edin ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil ve perişan etsin, onlara karşı size zafer versin, müminler toplumunun gönüllerine de şifa, ferahlık versin ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Yoksa siz içinizden cihat edenleri ve Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri Allah ortaya çıkarmadıkça kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptığınız şeylerden tümüyle haberdardır. Allah'ı bırakıp da başka şeyleri yüceltip ona bağlanan müşriklerin kendilerinin küfrüne yine kendileri şahitlik edip dururken, Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olacak şey değildir. İşte onların hayır namına yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, İslam'a uygun yaşamak için Allah'tan başkasından korkmayan kimseler mamur eder, onları yapar, cemaat ve alimlerle şenlendirirler. İşte onların doğru yola erenlerden olmaları umulur. Ey müşrikler! Siz hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram'ın imarını, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimsenin işi gibi mi tuttunuz? Allah katında bunlar asla eşit olamazlar. Allah kendisini bırakıp başkalarına bağlanarak müşrik olan zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez. İman edenler, Allah ve Resulünün gösterdiği yön ve yönteme hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat eden, gayret gösterenler, Allah katında derece bakımından daha büyüktür. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
Rableri onlara katından bir rahmet, hoşnutluk ve içinde daimi, bitmez tükenmez nimet bulunan cennetleri müjdeler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Muhakkak ki en büyük mükafat Allah katındadır. Ey iman edenler! Eğer imana karşı küfrü, İslam'a karşı olmayı sevip tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinir ve onların velayetleri, idareleri altına girerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, kazandığınız mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz bir ticaret ve hoşlandığınız evler, size Allah'tan, Resulünden ve onun yolundaki cihattan daha sevimliyse, artık Allah'ın azap emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar toplumunu doğru yola eriştirmez. Andolsun ki Allah, size birçok savaş yerlerinde ve Huneyn'deki savaş gününde yardım etmişti. O vakit Huneyn'de çokluğunuz sizi böbürlendirmişti ama o size hiç fayda vermemişti. Bunca genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Nihayet bozularak arkanızı dönmüş, kaçmaya başlamıştınız. Bu bozgundan sonra Allah, Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini, kalplere güven veren rahmetini indirdi. Görmediğiniz askerler indirdi ve inkar edenleri de azaba uğrattı. İşte o kafirlerin cezası budur. Sonra Allah, bunun ardından da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir, murdardır. Artık onlar bu 9. hicret yılından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer onların Kabe'ye gelmemesiyle yoksul olmaktan korkarsanız, biliniz ki Allah dilerse kendi bol nimetinden sizi zengin edecektir. Şüphesiz ki Allah en iyi bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a, ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram ettiği şeyleri haram saymayan, hak olan İslam dinini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülüp boyun eğerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler, kafir oldular. Bu, onların ağızlarıyla cahilce geveledikleri sözleridir. Böylelikle onlar, daha evvel küfre sapanların sözlerini, yani müşriklerin, melekler Allah'ın kızlarıdır şeklindeki sözlerini taklit ederler. Allah onları kahretsin. Hak'tan nasıl da çevriliyor ve yalan uyduruyorlar. Bilginlerini, hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan ayrı Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak bir tek ilah olan Allah'a kulluk etmeleri emredildi. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir. Bütün açık veya gizli kafir gruplar, her yerde İslam'a karşı olup Allah'ın nurunu ağızlarıyla, yani gerek konuşma gerekse plan, program, fikir, sistem, kanun ve felsefeleriyle söndürmek isterler. Allah ise kafirler hoşlanmasa da mutlaka nurunu tamamlamak ve yüceltmek ister, tamamlayacaktır da. O Allah'tır ki, müşrikler hoşlanmasa da, kemale ermiş son dininin, bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için, Resulünü, hidayet rehberi Kur'an ve hak din İslam'la göndermiştir. Ey iman edenler! Muhakkak ki, Yahudi hahamlarından ve Hristiyan rahiplerinden birçoğu, İnsanların mallarını haksızlıkla yerler ve onları Allah yolundan uzaklaştırırlar. Bir de altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda sarf etmeyenler var ya, işte onlara acıklı bir azapla müjdele. O gün bu paralar cehennem ateşinde kızdırılacak da
onların alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağılır.

alınacak. İşte bu kendiniz için biriktirip yığdıklarınız, hadi biriktirip istiflediğiniz şeylerin acısını tadın denilecek. Şüphesiz gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah katında ayların sayısı Allah'ın kitabında 12 aydır. Onlardan dördü olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep, haram olan hürmet gereken aylardır. İşte dosdoğru din hesap budur. O halde onlarda, yani o haram aylarda savaşıp saygısızlık ederek kendinize yazık etmeyin. Fakat müşrikler sizinle topluca bu aylarda savaşırlarsa siz de onlarla topluca savaşın. Bilin ki Allah günahlardan sakınanlarla beraberdir. Haram aylarda savaşmak için bu ayların yerlerini değiştirip sonraya bırakmak, olsa olsa küfürde bir artış sebebidir ki onunla kafirler saptırılır, daha da sapıp giderler. Onlar bir sene onu, o haram ayı geciktirmeyi helal ve bir sene haram sayarlar ki bu da görünüşte Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak, böylelikle de Allah'ın haram kıldığını helal yapmak içindir. Onlara yaptıkları işin kötülüğü, süslü, cazip göründü. Allah o küfre sapanlar güruhunu zorla doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda hep birden seferber olun, savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kaldınız. Ahiretten vazgeçip yalnız dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama dünya hayatının faydası ve refahı ahiretin yanında pek azdır. Eğer hep birden seferber olmaz, emredilen savaşa çıkmazsanız, Allah size acıklı bir azapla azap eder ve yerinize başka itaat eden bir topluluk getirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir. Eğer siz o Allah Resulüne yardım etmezseniz, mühim değil. Muhakkak ki Allah ona yardım etmiştir. Hani vaktiyle kafirler onu iki kişinin biri olarak Mekke'den çıkardıkları, hicretine sebep oldukları zaman, Ebu Bekir'le ikisi Sevr Dağı'nda mağaradayken arkadaşına, "Üzülme, Allah mutlaka bizimle beraberdir," diyordu. İşte o zaman Allah ona yardım etti ve arkadaşının kalbine huzur ve güveni indirdi. Onu görmediğiniz askerlerle kuvvetlendirdi. Böylece inkar edenlerin sözünü, davasını en aşağı kıldı. Allah'ın tevhid kelimesi ise o çok yücedir. Allah mutlak galiptir, eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Gerek hafif, gerek ağır olarak, kolay zor, silahlı silahsız, binekli yaya, genç yaşlı, hangi halde olursanız olun, hep birlikte seferber olun. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz sizin için bu daha hayırlıdır. Eğer o cihad yakın bir menfaat, ganimet elde etme ve orta yollu yakınlıkta bir yolculuk olsaydı, o münafıklar elbette sana uyarlardı. Fakat o meşakkatli olan Tebük seferi olunca onlara uzak geldi. Bununla beraber onlar, sen dönünce, "Eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık," diye kendilerini helak edercesine Allah'a yemin edecekler. Allah onların yalancı olduklarını elbette bilmektedir. Allah seni affetti. Ama doğru söyleyenler sana belli oluncaya ve yalan söyleyenleri sen bilinceye kadar beklemeyip de niçin onlara seferden geri kalmaları için izin verdin ki? Allah'a ve ahiret gününe inananlar mallarıyla, canlarıyla savaşmaları hususunda senden bir bahaneyle izin istemezler. Allah, muttakileri emrine uyan, itaatsizlikten sakınanları çok iyi bilmektedir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşmüş olan kimseler senden savaşa gitmemek için izin isterler. İşte onlar şüphelerinin içinde bocalayıp dururlar. Eğer münafıklar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların korkakça davranmalarını çirkin gördü de kendilerini alıkoydu ve onlara, "Oturun,
oturan kadınlarla beraber

denildi. Eğer onlar sizinle savaşa çıksalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmaz ve sizi birbirinize karşı fitneye düşürmek isteyerek aranıza sokulur, tuzak kurarlardı. İçinizde onlara kulak verecekler de var. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Doğrusu onlar daha önce Uhud gazvesinde de fitne ve fesat çıkarmak istemişler ve senin aleyhinde türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet gerçek olan Allah'ın emri yerine gelmiş ve onlar istemedikleri halde Allah'ın emri onun dini galebe çalmıştı. Onlardan kimi de bana izin ver, ben sefere çıkmayayım, beni fitneye, günaha düşürme der. Haberin olsun ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Şüphesiz ki cehennem kafirleri mutlaka kuşatacaktır. Sana bir iyilik gelirse onları üzer. Eğer sana bir kötülük, yenilgi gelirse biz daha önceden tedbirimizi almıştık, bizi ilgilendirmez derler ve onlar sevine sevine dönerler. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. De ki, siz bizim için iki iyiliğin birinden, şehitlik veya gazilikten başkasını mı bekliyorsunuz? Bu bizim özlediğimiz şeydir. Oysa biz Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Hadi bekleyin. Biz de sizinle beraber akıbetinizi beklemekteyiz. De ki, ister gönüllü, ister gönülsüz sadaka verin. Sizin sadakanız asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık, Allah yolunda itaatten çıkan bir topluluk oldunuz. Sadaka olarak harcadıklarının onlardan kabul edilmesine engel olan tek sebep, sadece onların Allah'ı ve Resulünü içten içe inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve sadakayı isteksiz vermeleridir. Resulüm, artık onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Ancak Allah dünya hayatında onlara bunlarla azap etmeyi ve kafir olarak canlarının çıkmasını diler. Münafıklar kendilerinin hakikaten sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değillerdir. Fakat onlar çok korkak bir topluluktur. Eğer sizden kaçıp sığınacak bir yer yahut mağaralar veya girecek bir yer bulsalardı, şüphesiz ki onlar koşarak oraya yönelirlerdi. Onlardan kimi de sadakaların taksimi hususunda seni imalı bir tarzda ayıplar. O sadakalardan istedikleri kendilerine verilirse hoşlanırlar. Verilmeyince de hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeye razı olsalardı ve bize Allah yeter, yakında hem Allah hem de Resulü bize bol lütfundan verecek, biz sadece Allah'a rağbet eden, ümit bağlayanlarız deselerdi kendileri için ne iyi olurdu. Sadakalar, zekatlar Allah tarafından bir farz olarak ancak fakirlere, yoksullara, o zekatların toplanmasına memur olanlara, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, azat edilecek köle ve esirlere, borcunu veremeyecek olan fakir borçlulara, Allah yolundaki mücahitlere, muhtaç kalan yolculara mahsustur. Allah hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Yine o münafıklardan öyle kimseler vardır ki, o her şeyi dinleyip reddetmeyen bir kulaktır diyerek peygamberi incitirler. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Allah'a iman eder, müminlere inanıp güvenir. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler var ya, işte onlar için acıklı bir azap vardır. O münafıklar, sözde Müslüman gözükenler, sizi hoşnut etmek ve kendilerini kabullendirmek için Allah'a yemin ederler. Eğer onlar müminseler, Allah ve Resulünü hoşnut etmeleri daha doğrudur. Hala şunu anlayıp öğrenmediler.

bilirler mi ki kim Allah'a ve Resulünün emirlerine muhalefet eder, karşı koymaya kalkarsa ona içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük zillet ve rezilliktir. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler, yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah, içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Şayet onlara Tebük'e giderken alay etmelerinin sebebini sorarsan, andolsun ki biz ancak vakit geçsin diye lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki, Allah ile, onun ayetleriyle ve onun Resulüyle mi eğleniyordunuz? Hiç özür dilemeyin. Siz inandıktan sonra peygamberi hafife almakla artık kafir oldunuz. Sizin bir kısmınızı affetsek bile diğer gruba suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirinden yanadır ve hepsi aynıdır. Onlar kötü olanı, İslam'a uygun olmayanı emrederler, iyilikten, Allah'a itaatten men ederler. Ellerini sıkı, cimri tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, o da onları unuttu, terk etti. Şüphesiz ki münafıklar hep fasık, Allah'ın emrinden sapan kimselerdir. Allah, münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere İçinde daimi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onları rahmetinden uzaklaştırmıştır. Onlar için devamlı bir azap vardır. Ey Müslüman görünen ikiyüzlüler! Siz de sizden öncekiler gibisiniz. Üstelik onlar kuvvet bakımından sizden daha yaman, malları ve çocukları da sizden daha çoktu. Onlar dünya malından hisselerince faydalanıp zevklenmişlerdi. İşte sizden öncekilerin nasiplerince faydalanıp zevklendikleri gibi payınıza düşenle zevklenmek isteyip onların daldıkları gibi o batağa daldınız. İşte onların dünya ve ahirette yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olmuş kasabaların haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara deliller, mucizeler getirmişti de inanmadıkları için helak olmuşlardı. Allah onlara zulmetmiş değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileri, dostları ve yardımcılarıdır. İyiliği, tevhidi ve salih ameli emrederler. Kötülükten, kötü olan şeylerden men ederler. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar. Zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah bu kimselere rahmet edecek, bağışlayacaktır. Şüphesiz Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur. Ey Peygamber! Kafirlere karşı silahla, münafıklara karşı delil getirerek, dille cihatta bulun ve onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Münafıklar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ederler. Halbuki seni küçümseyerek küfür kelimesini söylediler. Müslümanlıktan sonra kafir oldular ve elde edemedikleri şeye sana bir suikast yapmaya yeltendiler. İntikam almaya kalkışmaları başka sebeple değil, ancak Allah ve Resulü onun lütuf ve yardımından o müminleri zengin etti diyedir. Eğer münafıklıktan tevbe ederlerse kendileri için daha iyi olur.

dediler. Onlar zaten dönük kimselerdir. Sonunda ona verdikleri sözlerden caydıkları ve yalan söylediklerinden dolayı Allah, kendisine kavuşacakları güne kadar onların kalplerine münafıklığı yerleştirdi. Münafıklar, Allah'ın kendilerinin sırlarını da müminler aleyhine yaptıkları gizli konuşmaları, fısıltıları da bildiğini ve Allah'ın bütün gaypları, bilinmeyen ve görünmeyenleri çok iyi bilen olduğunu hala bilip anlamadılar mı? Sadakalar hususunda gönülden bağışta bulunan müminleri çekiştiren ve vermek için güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden o münafıklar var ya, Allah onları maskaraya çevirecektir. Onlar için bir de acıklı azap vardır. Ey Resulüm! Onların bağışlanmasını ister dile, ister dileme. Onlara 70 defa bağışlanma dilesen de Allah onları bağışlamayacaktır. Bu, Allah'a ve Resulüne karşı imanda samimi olmayıp küfre sapmalarındandır. Allah, emrinden sapan fasıklar topluluğunu doğru yola eriştirmez. Allah Resulü'nün emrine muhalefet ederek Tebük seferine gitmeyip geri kalan münafıklar Medine'de kalıp oturmalarıyla sevindiler. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşmayı çirkin gördüler de sıcakta sefere çıkmayın dediler. Onlara de ki cehennem ateşi sıcaklık bakımından daha şiddetlidir. Keşke iyice bilmiş olsalardı. Artık kazandıkları günahlarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Allah seni Tebük'ten sonra o savaşa gitmeyen münafıklardan bir topluluğun yanına döndürür de onlar başka bir savaşa çıkmak için senden izin isterlerse de ki artık benimle hiçbir zaman savaşa çıkmayacaksınız ve benimle beraber hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa da çıkmayıp oturmaya razı oldunuz. Artık geri kalan acizler ve kadınlarla beraber oturun. Onların ölenlerinin hiçbirinin cenazesinde namaz kılma. Defin, ziyaret ve okumak için kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı imanda samimi olmayıp küfre saptılar, fasık olarak ilahi emirlerden sapmış halde öldüler. Onların ne malları ne de evlatları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla onlara dünyada azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını ister. Allah'a inanın ve Resulü ile beraber cihad edin diye bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahipleri senden izin istediler ve bırak bizi, savaşa gitmeyip evde oturanlarla beraber olalım dediler. Onlar kalplerindeki nifaktan dolayı savaştan geride kalan kadın ve çocuklarla beraber olmaya razı oldular. Bu sebeple onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar Allah yolunda ve Resulullah'ın beraberinde olma saadetini anlamazlar. Fakat o peygamber ve onunla beraber olan müminler mallarıyla ve canlarıyla savaştılar. İşte bunlar var ya, bütün hayırlar onlarındır. Onlar umduklarına kavuşanların ta kendileridir. Allah onlar için alt tarafından ırmaklar akan ve orada ebedi kalacakları cennetler hazırladı. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Bedevilerden fakir ve çok çocuklu olup da özür beyan edenler, kendilerine savaştan izin verilmesi için geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de umursamadan evlerinde oturdular. Onlardan küfre sapanlara acıklı bir azap isabet edecektir. Allah ve Resulü için samimi, dürüst davranışlarda bulunmak şartıyla güçsüzlere, hastalara, seferde harcayacak bir şey bulamayan fakirlere savaşa katılmamaktan dolayı bir günah yoktur. İyilik edenler aleyhine bir yol yoktur. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kendilerini bindirip savaşa göndermen için sana geldiklerinde, sizi üzerine bindireceğim bir şey bulamıyorum deyince, harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntü

0: Ölüden gözlerinden yaş dökerek dönen kimselere de bir günah yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde kalplerindeki nifaktan dolayı savaşa gitmemek için senden izin isteyenleredir. Onlar geri kalan kadın ve çocuklarla beraber olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bunu ve başlarına geleceği bilmezler. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 10'u dinlediniz.
2: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Akra dinliyorsunuz. Yürük değirmenler gibi. Musiki tarihimizin önemli isimlerinden biri olan İsmail Dede Efendi'nin kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirirken son tavafında bestelediği son eseridir.

Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 10'u dinlediniz.